O halde bu üçü bir araya gelirse elbette şifa bulur, buyurdu. Hastanın dikkat etmesi gereken edepler şunlardır. Hastalıktan şikayet etmemeli, yüksek sesle ağlamamalı, hastalığın günahlarına kefaret olacağını ummalı, ilaç içince ilaca değil Allahü Teala'ya güvenmelidir. Ziyaret eden kimse hastanın yanında fazla oturmamalıdır. Hastaya çok soru sormamalı, afiyetle dua etmeli, hasta olmasına üzüldüğünü belirtmelidir. Hastanın yattığı odanın kapı ve penceresine bakmamalıdır. Evin kapısına gelince içeri girmek için izin istemeli, kapının karşısında değil bir kenarda durmalıdır. İçeriye girmek için kapıyı hafif çalmalı, "Ey filan" demeyip "Subhanallahi velhamdülillahi" diyerek geldiğini duyurmalıdır. "Kim o?" denirse "Benim" dememeli, adını söylemelidir. Kapıyı çalanın buna dikkat etmesi lazımdır. 22. Müslüman kardeşinin cenazesinin ardından gitmelidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, cenazenin ardından gidene bir kırat, cenaze defnedilinceye kadar bekleyene iki kırat sevap verilir. Bir kırat, birkaç Uhud dağı büyüklüğündedir, buyurdu. Cenazeyi teşhi ederken susmalı, gülmemeli, çeşitli ibret levhaları görmeli, kendi ölümünü hatırlamalıdır. Âmes rahmetullahi aleyh, bir cenazenin ardından gidiyordum. Kime başın sağ olsun diyeceğimi bilmiyordum. Çünkü oradakilerin hepsi birbirinden üzüntülüydiler, buyurdu. Bazıları ölen birisine çok üzülüyorlardı. Büyüklerden birisi onlara, "Artık üzülmeyin. O üç korkuyu da atlattı. Can alıcı meleği gördü, ölüm acısını tattı ve son nefes korkusundan kurtuldu," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ölünün arkasından üç şey gider. Ehli, malı ve ameli. Ehli ve malı geri döner, ameli ise onunla kalır," buyurdu. 23. Kabir ziyaretine gitmelidir. Onlara dua etmeli, ibret almalıdır. Düşünmelidir ki, onlar önceden gitti, kendisi de yakında gidip yeri orası olacaktır. Süfyan-ı Sevri rahmetullahi aleyh, kabirleri hakkında çok düşünen, ölümünü çok hatırlayan, mezarını cennet bahçelerinden bir bahçe olarak bulur. Ölümünü, mezara gideceğini, oradaki halini unutan ise cehennem kuyularından bir kuyu olarak bulur, buyurdu. Rebi bin Heysem radıyallahu anh, evinde bir mezar kazmıştı. Kalbinde bir gevşeme hissetse, o mezara girer, bir müddet kalırdı. Sonra, "Ya Rabbi, beni dünyaya gönder, kusurlarımı, eksiklerimi tamamlayayım," derdi. Küçük odun tutuşmadan, büyük odun tutuşmaz. Malik bin Dinar, rahmetullahi aleyh, bir hatırasını şöyle anlattı. Bir gün, toprakla oynayıp, bazen gülen, bazen ağlayan bir çocuğa rastladım. Önce çocuğa selam vermek istemedim. Sonra nefsime, "Ey nefis! Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, büyüklere de küçüklere de selam verirdi," diyerek çocuğa selam verdim. Çocuk, "Ve aleyküm selam, ey Malik bin Dinar," diye cevap verdi. Hayret içinde kalarak çocuğa, "Sen beni hiç görmediğin halde nasıl tanıdın?" diye sordum. Çocuk, "Ruhlar âleminde benim ruhumla senin ruhun karşılaştı. Orada bizi Allahü Teala karşılaştırdı," dedi. Çocuğa, "Akıl ile nefis arasında ne fark var?" diye sorunca çocuk şöyle dedi. "Nefsin seni selamdan men etti. Aklın ise seni selam vermeye teşvik etti," diye cevap verdi. "Sen neden toprakla oynuyorsun?" "Topraktan yaratıldık.
Yine toplanmıştı.

Toprağa karışacağız. Seni bazen ağlarken, bazen gülerken gördüm. Bunun sebebi nedir? Rabbimin azap edeceğini hatırladığım zaman ağlıyorum. Rahmetini hatırladığım zamansa tebessüm ediyorum. Ey oğul, senin hangi günahın var ki ağlıyorsun? Çocuk şöyle cevap verdi. Ey Malik, böyle söyleme. Zira ben annem ateş yakarken küçük odun olmadan büyüklerin tutuşmadığını gördüm. B. Komşu hakkı. Komşu hakkı Müslüman hakkından daha çoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kâfir olan komşunun bir hakkı vardır. Müslüman komşunun iki hakkı vardır. Müslüman ve akraba olan komşunun üç hakkı vardır buyurdu. Yine bir hadis-i şerifte, Cebrail aleyhisselam bana daima komşu hakkını vasiyet ederdi. Hatta ben ölünce malımdan miras alacaklarını zannettim buyuruldu. Diğer bir hadis-i şerifte, Allah'a ve kıyamet gününe inanan komşusuna iyilikte bulunsun buyuruldu. Şu iki hadis-i şerifte komşu ile ilgili. Komşusunun zararından emin olmadığı komşu mümin değildir. Komşusunun köpeğine taş atan komşusunu incitmiş olur. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, filan kadın gündüz oruç tutar, gece namaz kılar. Fakat komşusuna eziyet eder, dediler. Resulullah, onun yeri cehennemdir, buyurdu. Başka bir hadis-i şerifte, 40 eve kadar komşu olur, buyuruldu. Zühri rahmetullahi aleyh, önden 40 ev, arkadan 40 ev, sağdan 40 ev, soldan 40 ev komşu olur, buyurdu. Komşunun hakkı ona eziyet etmemektir. Onunla iyi geçinmelidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kıyamet gününde fakir olan komşu zengine asılıp, ''Ya Rabbi, ona bana niçin iyilik etmediğini, evinin kapısını bana niçin bağladığını sor.'' der, buyurdu. Büyüklerden birinin evinde çok fare vardı. ''Niçin kedi beslemiyorsun?'' dediklerinde, ''Korkarım fareler kedinin sesini duyar da komşunun evine giderler. Kendim için beğenmediğim şeyin komşuma olmasını istemiş olurum.'' dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, komşu hakkının ne olduğunu biliyor musunuz? Yardım isterse yardım edin, borç isterse borç verin, fakir ise ihtiyacını görün, hasta olursa ziyaretine gidin, ölürse cenazesinin arkasından gidin, sevinirse sevinin, üzüntülü zamanında hal ve hatırını sorun. Kendisine üzülmeyin, deyin. Rüzgarına mani olmamak için ona bakan duvarı çok yüksek yapmayın. Yediğiniz meyveden ona gönderin. Vermezseniz gizli yiyin. Çocuğunuzun eline yiyecek verip dışarı çıkarmayın. Komşunun çocuğu görüp de istemesin. Yemeğinizin kokusu ile komşuları üzmeyin. Pişirdiğiniz yemekten bir tabak da ona gönderin. Başka bir hadis-i şerifte, komşu hakkı nedir bilir misiniz? Nefsim yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki, komşu hakkına riayet edene Allahü Teala merhamet eder, buyuruldu. Komşusunun penceresinden içeri bakmamalıdır. Duvarına bir odun koyarsa mani olmamalı, su yolunu tıkamamalı, evin önüne toprak koyarsa kavga etmemeli, onların gizli şeylerini örtmeli, kimseye söylememelidir. Konuşmalarına kulak vermemeli, mahremine bakmamalıdır. Ebu Zer Gıfari radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana yemek pişireceğim zaman suyunu fazla koymamı ve komşuya da ondan göndermemi tembih etmişti. Abdullah bin Mübareğe birisi sordu. Komşum kölemden şikayet ediyor.
Onu

Sebepsiz yere döversem günah işlemiş olurum. Dövmezsem komşum üzülür. Ne yapayım? Abdullah bin Mübarek, biraz sabret. Dövmeyi icap ettiren bir kusur yapsın. Yine dövme. Komşu şikayet etsin. O zaman döversin. Böylece her ikisinin de hakkını gözetmiş olursun, buyurdu. Komşuyu üzmek dinimizde yoktur. Malik bin Dinar rahmetullahi aleyh hazretlerinin Yahudi bir komşusu vardı. Bu Yahudi evinin helâ çukurunu düşmanlık olsun diye Malik'in evinin yanına yaptı. Zamanla sızıntı ve pis koku Malik hazretlerinin evine sirayet etti. Malik ise komşu hukukuna riayet ettiğinden her gün sızıntıyı temizler ve pis kokuyu gidermek için güzel kokulu şeyler yakardı. Aradan uzun müddet geçmesine rağmen Malik hazretlerinden Yahudi'ye şikayet gelmedi. Bunun üzerine sabırsızlanan Yahudi onun evine gitti. Pis kokuyu hissedince, "Bu koku da nedir böyle?" dedi. Malik, "Kokulu şeyler yakıyorum." "Hayır, hayır, bu lağım kokusu. Baksana senin duvardan sızıyor. Şimdiye kadar bunu bana niye söylemedin?" Malik bin Dinar, "Eğer söyleseydim, üzülebilirdin. Bizim dinimizde komşuyu üzmek ve ona eziyet etmek yoktur. Onunla kavga gürültü değil, münakaşa bile edilmez." buyurdu. Yahudi bunları başı önde dinledi. Yaptığına çok pişman oldu ve şu itirafta bulundu. Bugüne kadar İslam dinine ve onun müntesiplerine aşırı derecede düşmandım. Dininizin komşu hukukuna gösterdiği ehemmiyet beni çok sarstı. Ey Malik, ben de Müslüman oldum diyerek kelime-i şehadet getirdi. C. Akraba hakkı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Allahü Teala buyuruyor ki, ben Rahmanım, benim yakınım Rahm'dır. Onun ismini kendi ismimden çıkardım. Yakınlarıyla beraber olanlarla beraberim. Yakınlarından ilgiyi kesenlerden ben de alakayı keserim. Diğer bir hadis-i şerifte, ömrünün uzun, rızkının iyi olmasını isteyen, akrabasına iyi davransın. Sıla-i rahimden daha çok sevabı olan bir taat yoktur. Hatta bir evdekiler fısk ve fücur ile meşgul olsalar, sıla-i rahim edince bunun bereketinden malları ve çocukları artar, buyuruldu. Başka bir hadis-i şerifte, sana dargın olan akrabana verdiğin zekat ve sadakadan faziletli hiçbir sadaka yoktur, buyuruldu. Akraba hakkı ile ilgili ayetler. Allahü Teala Bakara suresi 215. ayetinde mealen, ey Resulüm, onlar neyi nafaka olarak vereceklerini sana soruyorlar. De ki, maldan vereceğiniz şey ana babanın, akrabanın, yetimlerin, yoksulların, yolcunundur. Hayır olarak daha her ne yaparsanız Cenab-ı Allah onu bilir ve mükafatını verir, buyuruldu. Nisa suresi 7. ayetinin baş tarafında ana baba ve akrabanın geriye bıraktığı maldan erkeklere pay vardır. Kadınlara da ana baba ve akrabanın geriye miras olarak bıraktığı maldan pay vardır, buyuruldu. Nisa suresi 33. ayetinin baş tarafında ana babanın ve akrabanın geriye bıraktığı maldan her birinize miras kıldık, buyuruldu. Nisa suresi 36. ayetinde Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Sonra anaya ve babaya iyilik edin. Akrabaya da, öksüzlere de, yoksullara da, yakın komşuya da, yakın arkadaşa da, yolda kalmışa da, ellerinizdeki kölelere de. Allah, kurumlu ve böbürlenen kimseleri sevmez, buyuruldu.
Nahl Suresi

suresi 90. ayetinde muhakkak ki Allah adaleti, ihsanı ve akrabaya vermeyi emrediyor. Zinadan, fenalıklardan ve insanlara zulüm yapmaktan da nehyediyor. Size böylece öğüt veriyor ki benimseyip tutasınız buyuruldu. İsra suresi 26. ayetinde akrabaya, yoksula ve yolda kalmışa hakkını ver. Bununla beraber malını büsbütün saçıp savurma buyuruldu. Nur suresi 22. ayetinin baş tarafında bir de içinizde fazilet ve servet sahibi olanlar akrabaya, yoksullara, Allah yolunda hicret edenlere vermemek üzere yemin etmesinler buyuruldu. Rum suresi 38. ayetinde o halde sıla yapmak, iyilik etmek, nafaka vermek suretiyle akrabaya hakkını ver, yoksula ve yolcuya da. Bunlara hakkını vermek Allah'ın rızasını isteyenler için daha hayırlıdır. Azaptan kurtulanlar da işte onlardır buyuruldu. D. Anne ve baba hakkı. Anne baba hakkı bütün haklardan daha büyüktür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda alıcı satıcı arasında duran köle gibi olmayan kimse babasının hakkını ödeyemez buyurdu. Başka bir hadis-i şerifte ana babaya iyilik etmek namazdan, oruçtan, haçtan, umreden, cihattan daha üstündür buyuruldu. Bir başka hadis-i şerifte cennetin kokusu 500 yıllık uzaklıktan hissedilir. Annesini babasını üzenler ve sıla-i rahmi terk edenler bunu hissetmez buyuruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sadaka verip sevabını anasına babasına da gönderen ne ziyan eder? Anasına babasına da sevap verilir ve kendi sevabı hiç azalmaz buyurdu. Diğer bir hadis-i şerifte ana babaya itaat Allahü Teala'ya itaattir. Ana babaya isyan Allahü Teala'ya isyandır buyuruldu. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna bir kimse geldi ve babam ve anam ölmüştür. Onların üzerimde ödeyebileceğim bir hakkı kaldı mı diye sordu. Buyurdular ki onlar için namaz kıl. Yani namazın sevabını onlara gönder. Onların affını dile. Ahd ve vasiyetlerini yerine getir. Onların sevdiklerine iyi davran. İzzet ve ikramda bulun. Akrabasına iyi muamele eyle. Yine bir hadis-i şerifte, anne hakkı, baba hakkının iki katıdır buyurdular. Anne ve babaların hakkı hiçbir hakla kıyaslanamaz. Allahü Teala onlara itaati kendine ibadetle beraber bildiriyor ve senin Rabbin kendisinden başkasına tapılmamasını, anaya ve babaya iyilik edilmesini istiyor buyuruyor. Haklarının en büyüklerinden ikisi vacip olmuştur. Biri alimlerden çoğu bildirmişlerdir ki baba ve anne kat'i haram olmayan şüpheli bir yemeği oğluna yedirmek isteseler, sözlerini tutup yemelidir. Çünkü onların gönlünü almak, şüpheli bir şeyden kaçmaktan daha mühimdir. İkincisi, onlardan izinsiz yolculuğa çıkmamalıdır. Bir kimse Allah yolunda harbe gitmek için Resulullah'tan izin istedi. Resulullah, "Annen var mı?" buyurdu. "Vardır," dedi. "Onun yanında otur. Çünkü senin cennetin onun ayağının altındadır," buyurdu. Bir kimse Yemen'den gelip Allah yolunda harbe gitmek için izin istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Annen baban yaşıyorlar mı?" buyurdu. "Yaşıyorlar," dedi. "Geri dön. Önce onlardan izin iste. İzin vermezlerse emirlerine itaat et. Çünkü Allahü Teala'nın indinde iman

Ondan sonra annenin babanın sözünü dinlemekten daha iyi bir amel yoktur buyurdu. Hadis-i şerifte büyük kardeşin küçük kardeş üzerindeki hakkı babanın çocuğu üzerindeki hakkı gibidir buyuruldu. Anne rızası. Bir gün Halife Harun Reşit İmam Ebu Yusuf'a beni Davud-u Tayin'in yanına götür. Onu ziyaret edecek, nasihat isteyip duasını alacağım dedi. Her ikisi Davud'un evine gittiler. Bir türlü izin alıp içeriye giremediler. Annesi halifenin ısrarlarına dayanamayıp oğluna "Evladım müsaade et de içeri girsinler." dedi. Davud-u Tayi rahmetullahi aleyh "Anneciğim, dünya ehliyle benim ne işim vardır? Onları görünce dünyayı hatırlıyor, ahireti unutuyorum. Bunun için beni mazur gör." dedi. Annesi ısrarını sürdürünce "Ey benim Allah'ım, annenin hakkını gözet. Zira onun rızası benim rızamdır buyurduğun için kapıyı açıyorum." dedi. Halife Harun Reşit ile İmam Ebu Yusuf içeri girdiler. Baba hakkı. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh Kâbe-i Muazzama'yı ziyareti sırasında bir zatın arkasında bir zembille tavaf ettiğini gördü. Ona, "Kardeşim, arkandaki yükü yere koyup öyle tavaf etsen daha iyi olmaz mı?" dedi. O kimse, "Bu arkamdaki yük değil, babamdır. Bunu Şam'dan 7 kere sırtımda getirip hac ettirdim. Çünkü bana dinimi, imanımı o öğretti. Beni İslam ahlakıyla yetiştirdi." dedi. Bunun üzerine Hasan-ı Basri ona, "Kıyamet gününe kadar böylece arkanda getirip tavaf eylesen, bir kere kalbini kırmakla bu hizmet boşa gider ve yine bir defa gönlünü yapsan bu kadar hizmete mukabil olur." buyurdu. Babanın rızası. Metbuli rahmetullahi aleyh bir gün çok ibadet eden, çok hayır ve hasenatta bulunan, herkesin halini övdüğü bir talebesine, "Evladım, çok ibadet etmene rağmen dereceni düşük olarak görüyorum. Umulur ki baban senden razı değildir." buyurdu. Talebe, "Evet efendim, babam benden razı değildi." dedi. Bunun üzerine Metbuli, "Babanın mezarını tanıyorsan, kalk oraya gidelim, ziyaret edelim. Belki senden razı ve hoşnut olur da, ameline uygun yüksek mertebelere çıkmış olursun." buyurdu. Yusuf el-Kürdi'nin de içinde bulunduğu bir kalabalıkla mezara geldiler. Bundan sonrasını Yusuf el-Kürdi şöyle anlattı. "Allahü Teala'ya yemin ederim ki, kabristana gidip o gencin babasının mezarını ziyaret ettiğimizde, babası başını kabirden çıkardı ve başındaki toprakları sağa sola saçtı. Sonra doğruldu. O zaman Metbuli, "Ey Allahü Teala'nın kulu, bu salih kimseler oğlun hakkında senin hakkını helal etmeni istemek için geldiler. Ta ki o kavuşamadığı manevi derecelere yükselsin." dedi. Gencin babası, "Siz şahit olunuz ki ben ondan razı oldum ve hakkımı helal ettim." dedi. Metbuli, "Şimdi siz rahatça mezarınıza giriniz." buyurdu. Konu ile ilgili diğer hadis-i şerifler ve büyüklerin sözleri. A. Komşu ile ilgili hadis-i şerifler. Komşusu aç olup da karnını doyuran kimse mümin değildir. Geniş ev, dürüst komşu ve rahat binek Müslüman kişinin saadetindendir. İnsan komşusunu, kardeşini ve babasını öldürmedikçe kıyamet kopmaz. B. Yardım ile ilgili hadis-i şerifler. Bir Müslümanın din kardeşinin bir ihtiyacını karşılaması 10 sene itikaf etmesinden daha kazançlıdır.

Allah rızası için bir gün itikaf yapmak ise insanı cehennem ateşinden pek çok uzaklaştırır. Bir kimse din kardeşinin bir işini yaparsa binlerce melek o kimse için dua eder. O işi yapmaya giderken her adımı için bir günahı affolur ve kendisine kıyamette nimetler verilir. Bir kimse din kardeşinin bir işini yapmak için giderse her adımında 70 günahı affedilir ve 70 sevap verilir. Bu iş bitinceye kadar böyle devam eder. İş yapılınca bütün günahları affedilir. Bu işi yaparken ölürse sorgusuz hesapsız cennete girer. C. Ana baba ile ilgili hadis-i şerifler. Cennet ana babanın ayağı altındadır. Baba hakkı için diyerek yemin etmeyiniz. Yemin Allah ismiyle olur. Babanın dostunu gözet. Onunla ilgiyi kesme. Yoksa Allahü Teala nurunu söndürür. İyiliklerin en iyisi babasının dostu olanlara kişinin iyilik etmesidir. Annene, sonra babana, kız kardeşine, erkek kardeşine ve bir de bunları takip eden akrabana iyilik etmen vacip bir haktır. Yakınlarına da. Anne ve babanın evlatlarına duaları bir peygamberin ümmetine olan duası gibidir. Bişri Hafî rahmetullahi aleyh. Ana babasını üzen onlara isyan etmiş olur. Musibet zamanında dizini döven sevabından mahrum olur. Allahü Teala sabrı musibet miktarınca indirir. Cafer-i Sadık rahmetullahi aleyh. Ana babaya itaat büyük günahlara kefarettir. Bir kimse ailesi içinde yaşlılar bulunduğu müddetçe Allahü Teala'nın rızasını kazanma imkanına sahiptir. Mekhul Eş-Şami rahmetullahi aleyh.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ya şehit.
2: Şehit olmasan sen, ben kendime bile körüm. Ben kalbimin gamlarına biganeyim. Ben ruhumun açlığına yabancıyım. Ben sonsuzla sonsuz uzağım. Ben bana körken, bana tanık olan sensin. Ben kalbimin gamlarına bigane iken, kalbime benden de yakın, bana kalbimden de yakın olan sensin. Sen şehitsin, sen şahitsin, sen ruhumun açlığına, sonsuzluk ihtiyacıma, ebed arzuma, bitmeyen emellerime, kimseye açmadığım dertlerime, utanıp da itiraf edemediğim kusurlarıma şahitsin, tanıksın.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Mesnevi'den bir hikaye. Bir testi su. Çöl ortasında fakir bir bedevi çadırında hanımıyla oturuyordu. Bir gece hanımı dedi ki, "Bütün yoksulluğu, cefayı biz çekiyoruz. Herkesin ömrü bollukla geçiyor. Sadece biz fakiriz. Ekmeğimiz yok, katığımız üzüntü, testimiz yok, suyumuz gözyaşı. Gündüzün elbisemiz güneş, geceliğin döşek ve yorganımız ay ışığı. Açlığımızdan dolunayı okkalık ekmek sanarak gökyüzüne saldırıyoruz. Yoksulluktan dolayı havada uçan sineğin damarlarının kanını emmedeyiz. Bizim halimiz ne olacak böyle?" diye dert yandı. Bedevi şöyle cevap verdi.
2: "Be kadın, daha ne zamana dek dünya malını arayıp duracaksın? Şu dünyada ne kadar ömrümüz kaldı? Akıllı kişi rızkın azına çoğuna bakmaz. Çünkü ikisi de gelip geçicidir. Sel gibi akıp gider. Bilesin ki gönüllerimizdeki dünya keder ve gamları hep bizim varlığımızın ihtiras tozundan, hırs bataklığından meydana gelmektedir. Allah'ın mülkünde yaşıyoruz. Onun verdiği rızıklarla merzukuz. Kanaatten daha güzel bir zenginlik olabilir mi? Bu böyle, şu şöyle demek, şeytanın içimize düşürdüğü kuruntu ve vesveselerden başka şeyler değildir. Ey hanım, bolluğa alışmak kadar kötü bir şey yoktur. Çünkü alışılmış şeylerden firak çok güç olur. Bedenine tapan, yani nefsinin her arzusunu yerine getiren kimsenin canı tatlılaşır. Günü geldiğinde teslim ederken çok zorluk çeker. Sen bunu idrak et de başıma gelecek olanı zorlaştırma. Ey hanım, gençken daha kanaatkardın. Yaşlandın, hırsın arttı. Altın istiyorsun. Halbuki önceden altından daha kıymetliydin sen. Eşin benzerin yoktu. Ne oldu sana ki bu halini terk ettin de fani ve gel geç şeylerin isteğine düştün?
3: Hanımı bunları dinlemiyor, üstelik öfkesi arttıkça artıyordu. Devamla dedi ki, "Ey namustan gayrı bir şeyi olmayan adam, artık senin yaldızlı sözlerinden bıktım. Halimize bak da utan. Bana kanaatten bahsediyor ve gururlanıyorsun. Ne vakte kadar bu çalın? Sen kanaatten ne vakit canını nurlandırdın? Sen açlıktan havadaki çekirgenin damarını vurmaya çalışırken nasıl olur da bey ve paşalarla adım atmaya kalkışabilirsin? Bana öyle horlukla kötü kötü bakma ki senin damarlarında nelerin dolaştığını, içinden ne kötülüklerin geçtiğini söylemeyeyim. Gafil kurt gibi üstüme atılma. Senin gibi insanı utandıracak bir akla sahip olmaktansa akılsız olmak daha iyidir." Kocası sükunetle cevap verdi.
2: "Sen kadın mısın yoksa keder kumkuması mı? Yoksulluğumla ben iftihar ederim, başıma kalkma. Mal, mülk ve para başta külah gibidir. Külaha sığınan keldir. Zengin kulağına kadar ayıp içine dalan kişidir ki malıyla ayıbını örter. Yoksulluk senin anlayacağın şey değildir. Peygamberlerin ve velilerin nimet bellediği fakirliğe hor bakma. Bu fakir halimle Rabbime daha yakın olup bambaşka bir ganimete nail oluyorum. Allah göstermesin, benim dünyaya karşı tamam yok. Gönlümde kanaatten bir alem var. Ey kadın, kavgayı, darılmayı bırak. Bırakmayacaksan hiç olmazsa beni bırak. benim kavga etmeye iktidarım yok. Savaşlar şöyle dursun, gönlüm barışlardan bile ürkmekte. Susacaksan ne âlâ. Eğer susmazsan şimdi evimi barkımı bırakır, kuru başımı alır giderim. Kadın kocasının bu ayrılık sözleri üzerine ağlamaya başlayarak gözyaşlarına büründü. Pişmanlık gösterdi. Benliğini bırakıp yokluk yoluna düştü de kocasına nedametle şöyle dedi.
4: Ben hanım değil, senin ayağının toprağıyım. Bedenim, canım, varım ve yoğum hep senindir. Senin için bir kere değil, her nefeste tekrar tekrar ölmek isterim. Senin bana söylediğin şeyler karşısında artık candan da tenden de vazgeçtim. Niçin ayrılıktan söz ediyorsun? İşte itirazı ve kınamayı bir kenara bıraktım. Candan özürler diliyorum. Meğer senin padişahça huyunu tanıyamayıp sana küstahlık etmişim. Ama şimdi büyük bir pişmanlıkla sana boynumu uzatıyorum. İstersen vur, istersen ayağının altına al beni.
2: Ardından İçli hıçkırıklarla ağlamasına devam etti. O gözyaşı yağmuru arasında bir şimşek çaktı. O şimşekten eşsiz ve vefakar bedevinin gönlüne bir kıvılcım düştü. Nihayet bedevi karısının gözyaşlarına dayanamadı, söylediklerine pişman oldu. Onun şefkatli gönlünü kaplayan bu pişmanlığını sezen kadın kocasına şu aklı verdi.
4: Testimizde yağmur suyu var. Malımız mülkümüzde bundan ibaret. Bu testiyi al, git padişahlar padişahının huzuruna gir, armağanını sun. De ki, bizim bundan başka hiçbir malımız mülkümüz yok. Çölde de bundan iyisi hiç bulunmaz. Padişahımızın hazineleri varsa bunun gibi suyu yoktur. Bu su az bulunur.
2: Zavallı kadın Bağdat'ın ortasından şeker gibi dişlerin akıp gitmekte olduğunu ne bilsin. Testisindeki suyu övüp duruyordu. Kocası da bu övgüye katılmış şöyle diyordu. Kimin böyle bir armağanı olabilir? Gerçekten de bizim bir testi yağmur suyumuz ancak padişahlara layık. Bedevi testisini bir keçeye sardı. Ağzını sıkıca kapadı. Sırtını alarak Bağdat yoluna düştü. Testi kırılmasın, hırsızlar çalmasın diye gece gündüz gözü gibi koruyordu. Günler, haftalar sonra Bağdat'a geldi. Sonra halifenin sarayını buldu, kapıya dayandı. Muhafızlar ne istediğini sordular. Fakir bedevi şöyle dedi. Ey muhterem kişiler, ben garip bir bedeviyim. Padişahın lütfunu umarak çöllerden geldim. Bu armağanı o sultana götürün. Padişahtan murat isteyeni ihtiyaçtan kurtarın. Tatlı, lezzetli su. Çölde yağmur sularından biriken gölden toplanmıştır. Testim de güzel, yepyeni. Halifenin adamları bu saf, tertemiz yürekli bedeviye önce gülecek oldular. Sonra da onun bu iyi niyetlerle bezenmiş armağanını canla başla kabul ettiler. Bedevi sarayın hemen altında gürül gürül akan Dicle'den habersiz

0: Siz bekliyordu. Bedevi'nin su testisi halifeye sunulunca, halife bundan çok memnun olmuş, Bedevi'yi huzuruna kabul etmişti. Gönlünü aldı, yeni elbiseler giydirdi, sonra da adamlarına emir verdi.
1: Testiyi altınla doldurun, ona verin. Dönerken de onu gemiyle Dicle yolundan götürün. O çöl yolundan gelmiş. Dicle yolu yurduna daha yakındır. Buradan memleketine dönsün. Bedevi gemiye binip Dicle'yi görünce büsbütün şaşırdı. Asıl şaşkınlığı ise bu kadar suyu bol Dicle nehri varken halifenin bir testi çöl suyunu kabul etmesiydi. Allah'a candan şükürler eyledi.

0: Ey oğul, bütün dünyayı ağzına kadar ilimle, güzellikle dolu bir testi bil. Fakat bilesin ki bu ilim ve güzellik zuhuru zatının muktezası olan ve zuhur etmemesine imkan bulunmayan Allah'ın Dicle'sinden bir katredir. O gizli bir hazineydi. Marifetine muhabbet etti ve böylece o hazine pek dolu olduğundan yarıldı, kendisini ishar etti. Toprağı göklerden daha parlak bir hale getirdi. Gizli bir hazineyken coştu, toprağı atlas giyen bir sultan haline soktu. O bedevi Allah'ın Dicle'sinden bir katreyi görseydi, hakikatte bir deniz olan o katrenin önünde testisini atardı.
1: Hikayede bedevi aklın, karısıysa nefsin sembolüdür. Akılla nefis devamlı mücadele halindedir. Bunlardan her ikisi de topraktan yapılmış beden mülkünde otururlar. Gece gündüz devamlı kavga halindedirler. Nefsin sembolü olan kadın, bedenin ihtiyaçlarını ortaya döker. Yani şeref ister, mevki ister, iltifat ister, giyecek ister, lezzetli yemekler ister. Zaman zaman da bu ihtiyaçlarına çare bulmak için türabileşir, tevazu gösterir. Bazen yüzünü toprağa sürter, kendisini acındırır. Bazen de büyüklük taslar, zirveler arar. Aklın ise bedene ait düşüncelerden haberi yoktur. Onun müfekkiresinde ancak Allah muhabbeti ve aşkı vardır. O, sevgiyi kaybederim korku ve hüznü içindedir.

0: Hikayedeki halife, Rabbin ilminin sonsuzluk Dicle'sidir. Dicle nehrine bir testi yağmur suyu götüren bedevi, bu işte mazurdur. Çünkü o, Dicle'yi bilmiyordu. Çölde Dicle'den çok uzak bir şekilde yaşıyordu. Dicle'den haberi olsaydı, o testiyi çöllerde taşımaz, belki onu taşlara çarparak kırardı. Yani ölmezden evvel ölünüz sırrına nail olabilmek için kendisini nefis teskiyesi ve kalp tasfiyesine tabi tutarak ilahi bir muhasebe içinde Dicle'den haberdar olmaya çalışırdı. Nefsi temsil eden kadınla aklı temsil eden bedevi bilmiyorlardı ki asıl kıymet, mümin her ne kadar ilim, irfan, mal, mülk ve ibadet sahibi olursa olsun, bu meziyet ve imkanlarına aldanmamalı ve güvenmemelidir. Bu değerlerin hepsini Rabbinin lütfu bilip, şahsi amellerinin de Dicle'nin yanında bir testi su olduğunu unutmamalıdır. Çöl bedevisinin çölde binbir çileyle biriktirip halifeye takdim ettiği bir testi su, onun için hayat iksiriydi. Halbuki Dicle'nin içine dökülünce kaybolup gitti.
1: İnsanoğlunun beşeri imkanlarla hakikatine ermeye çalıştığı, ilahi tanzim ve sanattan anlayabileceği, onun asli hakikati karşısında Dicle'nin bir damlası bile değildir. Hikayede geçen su testisi bizim nokta kadar olan bilgilerimizdir. Ancak bizler Allah'ın sonsuz Dicle'sinden habersiz olduğumuz için kendi bilgilerimizin çok geniş ve hacimli olduğunu zannederiz. Bu ise ancak bir karıncanın kendi ufacık yuvasını veya bir balığın akvaryumunu büyük bir kainat zannetmesi gibidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İlahi, seni tenzih ve takdis ederim. Biz seni sana layık bir marifetle tanıyamadık buyurmuştur.
0: Necip ümmetin yüksek alimleri de acizlerini itiraftan çekinmemişlerdir. İmam Ebu Yusuf'a bir gün Halife Harun Reşit bir mesele sorar. İmam Ebu Yusuf, bilmiyorum diye cevap verir. Halifenin yardımcısı İmam Ebu Yusuf'a, maaş ve tahsisatınız varken bilmiyorum diyorsunuz der. Cevaben İmam Ebu Yusuf da, benim maaşım ilmime göredir. Cehlime göre verilecek olsa hazine yetmezdi der. Allame İmam Gazali de bildiklerime nispetle bilmediklerimi ayaklarımın altına alabilseydim başım göklere değerdi buyurmakla aczini itiraf edip tevazuunu göstermiştir. Bu büyük insanlar bildiklerinin değil, bilmediklerinin çokluğunu itiraftan çekinmemişlerdir.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ilmin felaket ve selamet merhalelerini şöyle ifade buyururlar. İlim üç karıştır. Birinci karışa ulaşan, elde ettiği birazcık malumatı kendine mal ederek gurur ve kibre kapılır. İkinci karışa ulaşan, ilahi kudret ve saltanat karşısında hayrete düşer. Üçüncü karışa ulaşan da, Hakk'ın nihayetsiz ilminin farkına varır da, kendisinin o sonsuz ilim içerisinde hiçbir şey bilmediğini idrak eder.''

0: Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri bu satan bir satıcıya rastlar. Satıcı, sermayesi erimekte olan insana yardım edin diye nida eder. Cüneyd Hazretleri bu sözü duyunca düşüp bayılır.
1: Dünya sermayesini ahiret sermayesine tebdil edemez isek, dünyadaki gayretler şeytanların paylaşacakları nasipler olur. Netice hüsran ve acı bir aldanıştır. İsraf çılgınlığı ve merhamet yoksulluğu dünyada baş belası, ahirette azap sermayesidir. Geçmiş günlerimizin dosyaları kapanmıştır. Bunlarda değişiklik yapabilmenin imkanı yoktur. Gelecek günlerimizin varlığı ise şüphelidir. An bu andır. Bu anımızın gönül ve alın terlerini hayat tarlamıza tohumlar isek, inşallah ahiretimizin sırça sarayları olur. Şeyh Salih'in ifade ettiği gibi, arzın sathı Rabbin umumi sofrasıdır. Dünyada Rahman sıfatının tecellisi olarak bütün mahlukat bol bol rızıklandırılır, içirilir ve giydirilir. Dost hasım, itaatkar ve isyankar ayırt edilmez. Rabbin merhameti bütün mahlukatı ihata etmiştir. Dikenli bir kirpinin yavrusunu sinesine bastırması, hatta kafir bile olsa mazlumun bedduasının kabul olması, bu kuşatıcı merhametin muktezasıdır. Kainattaki ilahi sanat, hikmet ve ibret manzaraları, nefsani ve süfli his ve davranışlarla asli tabiatı bozulmamış insanı, ulviyet, halvet, safvet, rikkat ve haşyet gibi bedi duygulara gark eder.
0: Hususi sofra ise rahim sıfatının tecellisi olarak ahirettedir. İstifade yalnız müminlere aittir. Bu hususi sofrada beşeri nasiplerin en büyüğü olan cennet ve rü'yet-i cemalullah, yani Cenab-ı Hakk'ı ayın 14'ü gibi görme nimetleri vardır. İnsan bütün esma-i ilahiyenin kamil tecellisi olduğu için büyük bir alemin küçük bir modelidir. Onun topraktan olan yapısı varlığının dış yüzüdür, fani yapısıdır. Hakiki varlığı esrar, nur ve ilahi hakikatin gizli bir hazinesidir. İnsanın mükerremlik vasfı budur. Yaratılış maksadına uygun marifet denizinden nasip alabilmesi buna bağlıdır.

0: Kelam-ı kibarda buyrulur. İnsanlar içinde iç dünyasından haberdar olanlar şu üç kişidir. Rüzgarı bile incitmeyenler, kendi adlarını söylemekten utananlar, üçüncüsü Allah'ın emaneti olan insanlara katı ve haşin gözlerle bakmayanlar, yani ibadullahı istihkar etmeyenlerdir. Hazreti Mevlana buyurur.
1: Madem ki fakr, cömertlik kereminin aynasıdır. Haberin olsun ki, aynanın üzerine hohlamak zararlıdır.
0: Yani, fakiri ve garibi red için ağızdan çıkacak her ses ve nefes, onun kalbini incitir. Sanki sathına hohlanmış ayna gibi kalp buğulanır. Parlaklık ve derinliği zayi olur. Cömertliğin keremini göstermez olur. Amellerimiz, infaklarımız

0: Tabiyette ölü gibi ol. Tevazu ve mahviyette toprak gibi ol. Olduğun gibi görün, göründüğün gibi ol.
1: Unutmamak gerekir ki bir kimse kendini nasıl gösterirse göstersin, onun gönül testisinde ne varsa dışarıya dökülecek olan da odur. Çünkü nice aşk ve muhabbet ateşiyle dolu olduğundan bahsedilen testiler vardır ki neticede gaflet sulara akıtmışlardır. Keza nice âb-ı hayattan bahsedenler ondan bir yudum bile içememişlerdir. Buna mukabil nice mahviyet içinde gizlenip de dışarıdan boş bir testi zannedilen has kullar, gönüllerindeki bir katrenin içinde dipsiz ve sahilsiz bir umman olmuşlar, Allah onları yanıp susamış olan aşıklara bir Kevser suyu gibi ikram etmiştir.
0: Allah Teala cümlemize dünyada böyle bir Kevser ve mai tesnimden damlacıklar lütfederek bizleri indi ilahisine kabul olunan muhlis ve samimi gönül erlerinden eylesin.
1: Amin.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Günlük hayatında okuduğu dualardan bir kısmı şunlardan oluşurdu.

0: Allah'a hamdolsun ki ölümden yani uykudan sonra bizi uyandırdı. Ve bizler en sonunda yine ona döndürüleceğiz. Bazen de şöyle derdi.
1: Elhamdülillahi'llezî radde aleyye ruhî ve âfânî fî cesedî ve ezinelî bi zikrih.
0: Vücuduma sıhhat veren, ruhumu bana geri döndüren ve bana kendisini zikretme fırsatı veren Allah'a hamdolsun.
2: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Hadi.
1: Allah'ım, nasıl doğu ile batının arasını ayırdınsa, benimle günahlarımın arasını öyle ayır. Günahlarımı kar,

yağmur ve su ile aynen beyaz elbisenin kirden temizlenişi gibi temizle. Bazen de şöyle derdi:

0: Kendisinden başka ilah olmayan, ismi mübarek, şanı yüce olan ve her türlü noksanlıklardan beri olan Allah'ım, tüm hamdler şüphesiz sana aittir.
1: 91.8 Gönül Frekansınız. Radyo Hedef. Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyin. Şüphesiz namaz, Allah'a derinden saygı duyanlardan başkasına ağır gelir. Ey iman edenler! Sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyin. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir. İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı taraflarına çevirmeniz değildir. Asıl iyilik, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitap ve peygamberlere iman edenlerin, mala olan sevgilerine rağmen, onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, ihtiyacından dolayı isteyene ve özgürlükleri için kölelere verenlerin, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren, antlaşma yaptıklarında sözlerini yerine getirenlerin ve zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır. İşte bunlar doğru olanlardır. İşte bunlar Allah'a karşı gelmekten sakınanlardır. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenleri müjdele. Onlar sabredenler, doğru olanlar, gönülden boyun eğenler, infak edenler ve seher vakitlerinde bağışlanma dileyenlerdir. Onlar sabreden ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimselerdir. Evet, sabrettiğiniz ve Allah'a karşı gelmekten sakındığınız takdirde, onlar ansızın üzerinize gelseler bile, Rabbiniz nişanlı 5000 melekle size yardım eder. Sizin yanınızdaki tükenir. Allah katında olansa kalıcıdır. Elbette sabredenlere yapmakta olduklarının en güzeliyle mükafatlarını vereceğiz. Onlar sabreden ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimselerdir. Onlar Rablerinin rızasına ermek için sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli olarak ve açıktan Allah için harcayan ve kötülüğü iyilikle ortadan kaldıranlardır. İşte bunlar için dünya yurdunun iyi sonucu vardır. Onlar Allah anıldığı zaman kalpleri ürperen, başlarına gelen musibetlere sabreden, namazı dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcayan kimselerdir. Şüphesiz Müslüman erkeklerle Müslüman kadınlar, mümin erkeklerle mümin kadınlar, itaatkar erkeklerle itaatkar kadınlar, doğru erkeklerle doğru kadınlar, sabreden erkeklerle sabreden kadınlar, Allah'a derinden saygı duyan erkeklerle Allah'a derinden saygı duyan kadınlar, sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar, namuslarını koruyan erkeklerle namuslarını

koruyan kadınlar, Allah'ı çokça anan erkeklerle çokça anan kadınlar var ya, işte onlar için Allah bağışlanma ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. Ey Peygamber! Müminleri savaşa teşvik et. Eğer içinizde sabırlı 20 kişi bulunursa, 200 kişiye galip gelirler. Eğer içinizden sabırlı 100 kişi bulunursa, inkar edenlerden 1000 kişiye galip gelirler. Çünkü onlar anlamayan bir kavimdir. Yoksa siz Allah içinizden cihat edenleri sınayıp ayırt etmeden ve yine sabredenleri sınayıp ayırt etmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Andolsun içinizden cihat edenleri ve sabredenleri belirleyinceye ve durumlarınızı ortaya koyuncaya kadar sizi deneyeceğiz. Andolsun ki senden önce de birçok peygamberler yalanlanmıştı da, onlar yalanlanmalarına ve eziyet edilmelerine karşı sabretmişler ve nihayet kendilerine yardımımız yetişmişti. Allah'ın kelimelerini değiştirebilecek bir güç yoktur. Andolsun peygamberlerle ilgili haberlerin bir kısmı sana gelmiş bulunuyor. Andolsun mallarınız ve canlarınız konusunda imtihana çekileceksiniz. Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve Allah'a ortak koşanlardan üzücü birçok söz işiteceksiniz. Eğer sabreder ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, bilin ki bunlar yapmaya değer, azmi gerektiren işlerdendir. İşte onlar, sabretmelerine karşılık cennetin yüksek makamlarıyla mükafatlandırılacaklar ve orada esenlik dileği ve selamla karşılanacaklardır. Sabretmiş olmaları sebebiyle bugün ben onları mükafatlandırdım. Şüphesiz onlar başarıya erenlerin ta kendileridir. Ey iman edenler! Sabredin ve sabırda yarışın. Sınırlarda nöbetleşin. Allah'tan korkun. Umulur ki kurtulursunuz. Allah'a ve O'nun Resulüne itaat edin. Birbirinizle çekişmeyin. Sonra korkuyla zaafa düşersiniz, rüzgarınız kesilip gider. Sabredin. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. İşte onların sabredip kötülüğü iyilikle savmaları ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcamaları karşılığında mükafatları kendilerine iki kez verilecektir. Eğer ceza verecekseniz, size yapılanın misliyle cezalandırın. Eğer sabrederseniz, elbette bu sabredenler için daha hayırlıdır. Ey Muhammed! Sana vahyolunana uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O, hüküm verenlerin en iyisidir. Onların söylediklerine sabret ve onlardan güzellikle ayrıl. Rabbinin rızasına ermek için sabret. Sabret. Çünkü Allah iyilik edenlerin mükafatını zayi etmez. Sabret. Senin sabrın ancak Allah'ın yardımı iledir. Onlardan yana üzülme. Tuzak kurmalarından dolayı da sıkıntıya düşme. Andolsun onların söyledikleri şeylerden dolayı göğsünün daraldığını biliyoruz. O halde Rabbini hamd ile tesbih et ve secde edenlerden ol. Sen sabret. Şüphesiz Allah'ın verdiği söz gerçektir. Onları tehdit ettiğimiz azabın bir kısmını sana göstersek de, seni vefat ettirsek de, sonunda onlar bize döndürüleceklerdir. Onların söylediklerine sabret ve güneşin doğuşundan ve batışından önce Rabbin

0: hamd ile tesbih et. Gece vakitlerinde ve gündüzün uçlarında da tesbih et ki hoşnutluğa eresin. Rabbinin hükmüne sabret. Onlardan hiçbir günahkara ve hiçbir nanköre itaat etme. Ey Muhammed! Yüksek azim sahibi peygamberlerin sabretmesi gibi sabret. Onlar için acele etme. Onlar tehdit edildikleri azabı gördükleri gün, sanki dünyada gündüzün bir anından başka kalmadıklarını sanırlar. Bu bir duyurudur. Ancak yoldan çıkmış olan topluluk helak edilir. İsmail'i, İdris'i, Zülkifil'i de an. Hepsi de sabredenlerdendi. Sabah akşam Rablerine, onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte sabret. Dünya hayatının zinetini arzu edip de gözlerini onlardan ayırma. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız, boş arzularına uymuş ve işi hep aşırılık olmuş kimselere boyun eğme. Ey Muhammed! Sabret! Allah'ın vaadi şüphesiz gerçektir. Günahının bağışlanmasını iste. Akşam sabah Rabbini hamd ederek tesbih et. Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü sen gözlerimizin önündesin. Kalktığında Rabbini hamd ile tesbih et. Güzel bir sabırla sabret. Asra andolsun, insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak iman edip de salih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler müstesna. Sabret. Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Kesin imana sahip olmayanlar sakın seni gevşekliğe sürüklemesinler. Gerçekten biz Eyyub'u sabreden bir kimse olarak bulduk. O ne güzel bir kuldu. O Allah'a çok yönelen bir kimseydi. Lokman oğluna, "Ey oğlum, namazı dosdoğru kıl, iyiliği emret, kötülükten sakındır ve sana isabet eden musibetlere karşı sabret. Çünkü bunlar azmedilmesi gereken işlerdendir. İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav. Bir de bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sana sıcak bir dost oluvermiştir. Bu güzel davranışa ancak sabredenler kavuşturulur. Buna ancak hayırdan ve olgunluktan büyük payı olanlar kavuşturulur. Onlar Rablerinin rızasına ermek için sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli olarak ve açıktan Allah için harcayan ve kötülüğü iyilikle ortadan kaldıranlardır. İşte bunlar için dünya yurdunun iyi sonucu vardır. Bu sonuç da adın cennetleridir. Atalarından, eşlerinden ve çocuklarından iyi olanlarla beraber oraya girerler. Melekler de her bir kapıdan yanlarına girerler ve şöyle derler: sabretmenize karşılık selam sizlere. Dünya yurdunun sonucu ne güzeldir. Sadakallahülazim.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: gafur olmasan sen. Bunca çok günahımı rahmetinin yanında itiraf etmeye dilim varmazdı.
1: Ya gafur.
0: Gafur olmasan sen. Bunca çok unutmuşluğumu affına emanet etmeye yüzüm olmazdı. Gafur olmasan sen. Yüzümü yerden kaldırmaya yüzüm olmazdı. Gafur olmasan sen. Bunca isyan sonrası, bunca günah sonrası, sözüme söz katmaya mecalim olmazdı. Gafur olmasan sen. Bunca isyan içinde, bunca kirpas içinde, yine de dergahına gelip dergahına ümidim olmazdı.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 27. Cüz. Okuyan İshak Danış.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 27. Cüz. Okuyan İshak Danış.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa ondan ötesi yok. Ne yapmışsa en güzelini yapmış. En kamil olanı ortaya koymuş. Usvetün hasene de budur, hulukin azim de budur. O muhteşem ahlak bizi alsın, şöyle bir sarsın. Kendine gel desin, kendine gel. Bak, inandığın bu din sana şunu şunu emrediyor. Kendine gel. İman tutuşmuş yanıyor. Evladın içinde tutuşmuş yanıyor. Eller böyleyken Resulullah'ın dilinden dökülen ne? Allah'ım diyecek. Eğer sen şu bir avuç iman insanını, iman askerini helak edersen, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak.
0: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle. ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Muhteşem Ahlak. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, ilim dünyamızın önemli bir simasından size kısaca bahsederek bugünkü dersimizin söz perdesini aralamak istiyorum. Hintli dediğim zaman birçoğunuzun aklına o isim gelecektir. Hindistan coğrafyasının yetiştirdiği son devrin çok önemli isimlerinden birisidir. Hem alimdir, hem ariftir, hem abittir, hem fakihtir, hem tarihçidir, hem de büyük bir müçtehittir. Bahsettiğim isim Ebu'l-Hasan en-Nedvi rahmetullahi aleyh'tir. Şu günler onun doğum günleri. Aradan bir ay geçmeden vefat yıl dönümüne de denk gelecek. Onun için bir bereket olsun, ona da bir dua olsun diye inşallah bugün onunla başlayayım dedim. Biraz konumuzla da alakalı bize bir mesaj verecek inşallah o büyük insan. Doğum tarihini ve vefat tarihini tam vereyim size. 6 Muharrem 1333,

24 Kasım 1914 doğum tarihi. Bugünden 17 yıl önce 23 Ramazan 1420'de, miladi olarak da 31 Aralık 1999'da vefat etmiş. Doğduğu köy olan Tekiye Kelan köyüne de defnedilmiş. Allah kendisine rahmet eylesin. Çok sevdiği Habibi Edibine onu komşu eylesin. Bizi de inşallah o komşuluktan mahrum bırakmasın. 85-86 yıllık bir ömür var onun güzel hayatında. Bereketli bir hayat. Türkiye'de de talebeleri var onun, biliyorsunuz. Bu 85-86 yıllık ömre 700 tane eser sıkıştırmış. Ve o eserlerin büyük bir kısmı da şu anda Türkçe olarak elimizde mevcut. Onun 5 tane makaleden oluşan bir eseri var. Bu eser Türkçe'ye çevrilmiş mi çevrilmemiş mi ben bakamadım ama siz bir bakın. Sanki çevrilmiş diye aklımda kalmış. 5 tane farklı makale yazılmış bir dergiye. Daha sonra bazı alimlerin ısrarıyla o makaleler toparlanmış, bir kitap haline getirilmiş. Kitabın ismi ilginç bir isim. İsme dikkat edin. Ridde ve la Eba Bekre leha. Ebu Bekir'i olmayan irtidat. Biliyorsunuz irtidat dinden çıkış. Ve Hazreti Ebu Bekir böyle bir büyük imtihanla karşı karşıya kaldı. Ve bu imtihanı gerçekten de çok farklı bir biçimde, büyük bir strateji izleyerek, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den devraldığı o aziz dini layıkına uygun bir biçimde, bir şekliyle tamamlama adına ulaştırdı ve götürdü. Ve o sıkıntılı süreci atlattı. Çok oralara girersek iş uzun. Ama sonra böyle bir kitap yazılıyor, böyle bir makalelerden oluşan derleme ve adına Ebu Bekir'i olmayan irtidat konuyor. Neden? Çünkü 58-59 yıllarında, 1958-59'da İslam dünyasının halini bir alim olarak şöyle bir kontrol ediyor. Bakıyor ki her geçen gün irtidat olayları İslam dünyasında halka halka gelişiyor. Belki Hazreti Ebu Bekir döneminde olduğu gibi toptan bir irtidat olmasa da gerçekten insanların dinle aralarına mesafeler giriyor ve ciddi problemler yaşanıyor. Ve bu irtidat hareketleri, bu irtidat olayları bir alanda da değil. Onun üzerine böyle bir ızdırapla bu makaleler yazılıyor ve böyle bir başlıkla bize kadar geliyor. 58-59'dan gelin günümüze. Şu anda İslam dünyasını muhakkak sizler de takip ediyorsunuz. Muhakkak bizim coğrafyamızdan da en az benim kadar, belki içinizdeki bazı kardeşlerim benden daha fazla haberdarlar. Hiç olmadığı kadar ateizm ve deizm şu anda bu memlekette bile yankı buluyor. Müslümanların İslam'la aralarındaki mesafe her geçen gün daha fazla açılıyor. Ahlaki anlamda yozlaşma her geçen gün geçmişi aratacak bir hale geliyor. Her geçen gün adalet terazisi daha fazla şaşıyor, hatta kırılıyor. Haksızlıklar, zulümler, zulümlere karşı gösterilen tavır, günahla aramızdaki mesafelerde bu manada yaşanan menfilikler. Artık bir günah işleyince günlerce ağlayan insan sayısı aramızda azdır. Ve tehlikeli olan da budur zaten. Günah işleriz, insanız, Allah hepimizi affetsin ama günaha alıştık mı bu bir felaket ve biz günaha alışmışız, alışıyoruz, alışmaya da devam ediyoruz. Şuradaki cemaat, ki duyarlı cemaattir, buraya gelen, buradaki dersten beslenmeye çalışan insanlardır. Allah aşkına kendi nefsinizle bir muhasebesini yapın. Birbirimize söylememize gerek yok. 5 yıl önce faize karşı tutumumuzla şu anki faize karşı tutumumuz eğer aynı değilse, işte ben onu kastediyorum. Yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş bir noktaya kadar ve bu nokta Allah korusun irtidada kadar bizi vardıracak bir hale gidecek.
İşte o zaman 58-59'da Ebul Hasan el-Nedvi rahmetullahi aleyh, Ebu Bekir'i olmayan irtidat diyerek ona

dikkat çekti. Aradan bu kadar zaman geçti. Biz bir kez daha bu dikkati çekelim ve diyelim ki özellikle gençlere ve sonra hepimize, gelin dünyanın bu irtidat hareketine ve bu irtidat haline bir Ebubekir olalım. Biz Ebubekir'i olalım bu irtidat zemininin ve bu irtidatı önleyecek adımlar atalım. Sadece sözle değil, hayatla bu manada bazı şeyleri ortaya koyarak, İslam'la insanlar arasındaki mesafeleri kaldırarak ve her geçen gün İslam'dan umudunu kesen bu insanlığa yeniden umut kaynağı olabilecek bir şeyler ortaya koyalım. Eğer bunu yapabilirsek biz bu manada bir şeyler yapmış oluruz. Eğer bunu yapabilirsek Allah'a karşı da bu manada vazifemizi yapmış oluruz. Rabbim bu şuura bizleri erdirsin. Bu ufuka bizleri vardırsın. Yüreğimizdeki ızdırabı, derinliği, bu manadaki derinliği daha da arttırsın ki şu irtidat zemininde inşallah Hazreti Ebubekir'in o büyük misyonunu üstlenip yerine getirme adına bizlere yar ve yardımcı olsun inşallah. Bugün işleyeceğimiz konu biraz bununla alakadar. Yıllar önce başladık biliyorsunuz. 21 Eylül 2013 diye aklımda. Bizim muhteşem ahlak derslerine başlama tarihimiz. Bugün 99. dersi yapacağız. Allah nasip ederse ki bugüne vardırana hamdolsun. İnşallah önümüzdeki haftada bu seriyi bitireceğiz. O günden beridir derslere devam eden kardeşlerim var aranızda biliyorum. Onlar da şimdi hatırlayacaklar. 3 tane mukaddime dersi yaptık. 4. dersten itibaren ticaret ahlakıyla sözü başlattık ve ticaret ahlakını anlatırken dedim ki en başa ticaret ahlakını almamızın sebebi ticari alanda yaşanan sıkıntılardan dolayıdır. En azından o alanda sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin örnekliliğini beraberce anlamış olalım. Şimdi geldik 99. derse, bir altın vuruş lazım bize. Yani bu işi hitama erdirirken, nihayete erdirirken başlangıçtaki gibi ihtiyacımızı bizatihi eksene alarak bizim dertlerimize derman olabilecek bir konuya ihtiyacımız var. O konu iletişim ahlakıydı. Onun için bugünkü konumuz iletişim ahlakı oldu. Biraz önce Hazreti Ebubekir olmaya sizi davet ederken de aslında kastım bu. Eğer biz sahabenin o iklimini öğrenirsek bu manada bugünün dünyasında da en başta iletişim olmak üzere diğer bütün alanlarda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bize bıraktığı o nebevi mirası bugünün dünyasına taşıma adına bir gayret içerisinde oluruz ki feryadımız, arzumuz, isteğimiz o, Allah bundan bizi geri koymasın. Aziz kardeşlerim, iletişim malumunuz insan davranışlarının en temel öğesi ve parçasıdır. İnsan sosyal bir varlıktır. Birileriyle, başkalarıyla iletişim kuramazsa yaşayamaz. İnsan kelimesinin biliyorsunuz iki temel kökü var. Birisi ins'tir, birisi de nisyandır. İns, ens ya da o kök ünsiyete delalet eder. Yani insan ilişki kuran bir varlıktır. Bir taraftan da unutan bir varlıktır ki unutmak bazen nimet, bazen nikmettir. Eğer bir insan başkalarıyla iletişim kuruyorsa sosyal anlamda hayattadır. Yalnız başına yaşama adına bir şey insanın insaniyetiyle örtüşmeyen bir şeydir. Çünkü insan müstağni olamaz. Sadece başkalarına ihtiyacı olmayan bir tek varlık vardır. O da Es-Samet olan Cenab-ı Hak'tır. Biz bir insanız, insansak eğer birbirimize ihtiyaç duyuyoruz. İhtiyaç duyuyorsak eğer onun adı iletişim oluyor. İletişimse eğer mevzumuz, onun bir ahlakı var. O ahlaka göre biz bu hayatı, bu ilişkiyi devam ettirmek durumundayız. Üç çeşit iletişimden bahsederler. Bunlardan birisi sözlü iletişim, birisi yazılı iletişim, birisi de sözsüz iletişimdir. İnsanlar genelde sözsüz iletişimi pek önemsemezler ama en önemli iletişim de odur. Mesela gidersiniz bir cenazeye, meyyit orada duruyor. Aslında size vaiz o. O orada neler neler söylüyor o sessiz haliyle ama duyanlara ancak oradaki o sözler tesir edebilir. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin dünyasında bu üç tane iletişim alanına ait de çok önemli örnekler var. Ancak göz ardı etmememiz gereken
bir husus var. O da

0: şu ki, ister sözlü olsun, ister sözsüz olsun, ister yazılı olsun, bütün bu iletişim şekillerinin ortak aracı dildir. Dille iletişim kurulur. Eğer iletişim sözlü ve yazılı ise o zaman dil, kelimeler ve üsluptur. Eğer sözsüzse sözsüz iletişimin azığı ruh ve beden dilidir. Orada da yine bir dil var. Şu anda iletişim uzmanlarının verdiği bir tespit var ki doğru da bir tespittir. İnsanların iletişimini oluşturan etkenler nelerden oluşur sorusuna, kelimeler bu işin sadece %10'unu oluşturuyor. Ses tonu dediğiniz zaman %30, beden dili dediğiniz kısım ise %60'tır. Dolayısıyla beden dili sessiz gibi gözüken ama bir şekliyle jestler, mimikler, farklı bir haller, göz bebeğiniz, o ruh haliniz, yüzünüzdeki o durum ya da buna başka etkenler de var. Mesela kılık, kıyafet, koku, renk, bunların da iletişimde yerleri var. Bütün bunlar iletişim dediğimiz insani ilişkilerin temelini oluşturuyor ve bunlarla insanlar bu manada bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Serlevhamız ne bizim? Kullarıma söyle, sözün en güzelini söylesinler. Hemen içinizden bazıları tespit etmiştir. Bu bir ayet aslında. Ben ayetin bir cümlesini aldım ve serlevhaya bir ayet taşıdım. İsra suresinin 53. ayeti böyle. Bu şekliyle başlıyor. Devamı da var ki ayete geleceğiz. Ama size öncesinde yine bir hakikati duyurmam gerekir. Kur'an'dan 4 tane hitap cümlesini sahabe duyduğu zaman yerinde duramıyorlar. 4 tane hitap cümlesi, ki Kur'an'da hitap cümleleri çoktur ama bu 4 tanesi sahabenin dünyasında farklı bir yeri var. Ney bunlar? Ya eyyühennas, ya eyyühellezine amenu, ya ibadi, ya ibadurrahman. Bu 4 tane hitap cümlesi, ki ben baştan başladım, nihayete kadar sıralamayı da korumaya çalıştım, sahabenin dünyasında bir acayiptir. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, sözünü duydukları zaman sahabe, Rabbimiz insan olarak bizi muhatap çağırıyor. Demek ki burada bizim insaniyetimizle alakalı bir mesaj gelecek. O halde ben aklımı, zihnimi, yüreğimi açmalıyım o hitabın karşısında ve onu almalıyım noktasında bir duruşu var sahabenin. Bilmem hatırlar mısınız? Çok anlatmışımdır o örneği. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın kerime zevcesi Ümmü Seleme anamız bir gün hücresinde saçlarını bir hanıma taratırken, eşi, kocası ki canlar ona feda sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hutbe irad edecek ve hutbesine de ya eyyühennas diye başlıyor. Ne yapıyor anamız? Bir anda kalkıyor, örtüsünü aldığı gibi Mescid-i Nebevi'ye doğru koşuyor. O saçlarını tarayan hanım şaşırıyor, diyor ki anne, diyor, ne bu telaş? Az ses bize gelecek zaten. Hadi gelmese peygamber senin eşin akşam gelir sana söyler söyleyeceğini ya da sorar öğrenirsin. Hayır diyor kızım, hayır. Ne dedi peygamber? Ey insanlar dedi, ben bir insanım, nasıl buna icabet etmem? Nasıl buna karşılık vermem diyor. Sahabenin yüreğini yerinden çıkaran şeyler bunlar. Bizim dünyamızda tam anlamıyla karşılığı olmadığı için biz okuyup geçiyoruz ama o ilk muhataplarda böyle bir karşılık var. Ya eyyühellezine amenu ifadesi. Ey iman edenler, bu nidayı duydukları zaman Abdullah İbni Mesud'un söylediği sözü size aktarayım. Kim bu sözü duysaydı bizden yerine çakılırdı. Ve anlardı ki Allah bu hitaptan sonra bize ya bir emir buyuracak, ya bizi bir şeyden sakındıracak, ya bize bir müjde verecek, ya bizi korkutacak, yani Allah bizimle konuşacak. Öyleyse eğer biz nasıl bu karşılığa lebbek deyip de icabet etmeyiz? Ya ibadi, ey benim kullarım. Bu sahabe için düğün bayram, konuşan Rabbul Alemin olan Allah'tır ve benim kullarım diyor. İbad diyor çok Kur'an'da ama ya ibadi diyerek, ey benim kullarım diyerek hitap ettiği zaman sahabe bambaşka bir hale giriyor. Kıyas yapılır mı bilmiyorum ama yapayım ki anlaşılsın. Şöyle bir mecliste diyelim ki ben kaldırayım bir kardeşinizi. Ahmet'im diyeyim, Mehmet'im diyeyim, canımın içi diyeyim, gözümün nuru diyeyim, onu taltif edeyim. Biraz o da farklı bir havaya girer değil mi? Hiçbir şekilde kıyas olmaz bununla ama böyle. Rabbimiz milyonlarca insanın içerisinden bir kesime ey benim kullarım diyor. Ya ibadi diyor, bambaşka bir noktaya getiriyor. En üstte ne duruyor? İbadur Rahman duruyor. Rahman'ın kulları ama çok doğru bir aslında meallendirmeyle Rahman'ın has kulları, Rahman'ın özel kulları, onlar bambaşka. Onlara da Kur'an'da bambaşka şeyler söyleniyor. Siz bu ifadeleri Kur'an'da görürsünüz. Ya ibadi ifadesi de gelin, bizim serlevhamız onunla alakalı. 17 kez kullanır Kur'an. Ama iki yerde form aynıdır. Bu iki ayeti ben sadece size vereceğim. Siz diğer ayetleri okuyacaksınız. O iki ayetten bir tanesi İbrahim suresi 17. ayet. İbrahim suresi 31. ayet, affedersiniz. O ayette diyor ki iman eden kullarıma söyle namazlarını dosdoğru kılsınlar. Kendisinde ne alışveriş ne de dostluk bulunan bir gün gelmeden önce kendilerine verdiğimiz rızıklardan Allah için gizli açık harcasınlar. Diğeri İsra suresi 53. ayet ki serlevhamız bu zaten. Kullarıma söyle diyor yine. Sözün en güzelini söylesinler. Aynen böyle aldık biz. Eğer söylemeseler ne olur? Sonra şeytan aralarını bozar. Çünkü şeytan insanın apaçık düşmanıdır. Bugün insanlar olarak aramız bozuksa, Müslüman, sen de Müslüman, ben de Müslümanım. Sen de İslam'a hizmet ediyorsun, ben de ediyorum. Ama birbirimizi yiyecek gibi birbirimize bakıyoruz. Aramızda muhabbet yok. O İslam'ın kardeşlik bağı aramızda tesis edilmemiş. O zaman biz söz söylüyoruz ama sözün güzelini söylemiyoruz. Sözü güzel söylemediğimiz için şeytan pusuda bekliyor. Alıyor şeytan benim sözümü sana, senin sözünü bana. Aramızdaki o düşmanlığı daha da arttırıyor. Aslında aynı yolun yolcularıyken o dost doğru yolda şeytana açtığımız krediden dolayı, şeytanı aramıza bu manada çektiğimizden dolayı o güzel yolun güzel yolcuları olamıyoruz. Ve Kur'an'ın bizden istediği o ahsen çizgiyi, o güzel çizgiyi devam ettiremiyoruz. İşte burada söylenen söz bu. Burada bizim dikkatlerimize çekilen en önemli nokta da bu. Şimdi benim aziz kardeşlerim, Yunus'un dediği sözü bir hatırlayalım mı burada? Yunus Emre çok önemli bir şey söylüyor. Tam da buradan aslında aldığı bir ilhamladır. Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı, söz ola ağulu aşı, bal ile yağ ede bir söz. Söz vardır baş kestirir. Söz vardır savaş durdurur. Söz vardır zehirli aşı sana yağ ile bala çevirir. Getirir bir tane peynir sana, öyle güzel bir söz söyler. Senin için o sofra olur balla yağla donanmış bir sofra. Getirir yağı balı, o biçim mükellef sofrayı, sana bir söz söyler, o balı yağı sana zehire çevirir. Söz böyle etkiler işte.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Forum AVM'ye 8 dakika uzaklıkta yükselen Onat Yaşam Sitesi, Bağlum Ana Cadde'ye 500 metre mesafesi ve çevre yolu bağlantısına yakın konumuyla sizleri bekliyor. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi, detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam Sitesi.
6: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312

0: 0-285-60-25.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
2: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
3: Keçiören'de yükselen Onat Yaşam Sitesi modern mimarisiyle sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daire seçenekleri ve 4 milyondan başlayan fiyatlarla. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi. Detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam Sitesi.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
5: Tıklayın.
7: Radyo Hedef.
8: Her sesin bir hikayesi, her gönlün bir muhabbeti vardır. Biz de o hikayeleri ve muhabbetleri sizlerle paylaşıyoruz. Kimi zaman tebessümlü, kimi zaman hüzünlü anılar. Bazen günlük hayatın renkleri, bazen de derin konular. Ama hepsi içten, hepsi samimi. Enderuni muhabbetler. Ömer Faruk Özcan'ın sunumuyla Enderuni Muhabbetler her pazartesi saat 18.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
7: Radyo Hedef FM 91.8.
9: Ya Macit. Macit olmasan sen kimsede izzet kalmaz. Hiçbir yüzde güzellik olmaz. Bana vahyinle muhatap oluşun, bana sözünle tenezzül edişin yüceltir beni. Beni yokluğun içinden çekip var kılışın, insan eyleyişin sonsuz yükseltir bu bendeni.
10: Allah.
11: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
12: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
13: Sözü güzel söylesinler diyen Rabbimiz de işte insani ilişkileri tanzim etme adına buradan bize bir şey söylüyor aslında. Zaten Kur'an söz konusunda sözün en güzelini ortaya koymakla beraber bambaşka bir şey söylüyor, ama onun dışında da sözle alakalı bize inanılmaz derecede bir ufuk veriyor. Sözün Arapça karşılığı nedir? Kavl. Kavlın çeşitlerine bir bakın Kur'an'da. Bambaşka bir manzara göreceksiniz. Muhatap değiştiği anda Rabbimiz sözün değişmesini istiyor. Muhatabın farklılığı inanılmaz derecede söze de farklılık getiriyor. Vereyim ben size, biraz detaya girmeden size bahsedeceğim bunlardan. Kavlun faslun, kavlul maruf, kavlun sedid, kavlul belih, kavlun leyyin, kavlun kerim, kavlun meysur, kavlun azim, kavlul müminin, kavlun thakil. 10 tane söz, 10 tane farklı ifade Kur'an-ı Kerim'in bize anlattığı. Birer birer bir anlamaya çalışalım. Birincisi kavlun faslun, ayıran söz. Kasıt burada Kur'an-ı Kerim'in bizatihi kendisidir. Hakla batılı, hidayetle dalaleti, iman ile inkarı birbirinden ayırdığı için Kur'an böyle kullanır. Taha suresinin, Tarık suresinin 13. ayeti.

Kavlul maruf, meşru söz ya da güzel, hoş söz de denilebilir. Bakara 235, 263, Nisa 5, 8, Ahzab 32, Muhammed 21 bundan bahsediyor. Diyelim ki bir boşanma oldu ya da bir evlilik olacak. Meşru söze işaret ediyor. Söyleyeceğiniz o söz meşru olsun, helal dairede olsun. Helal daire neyi gerektiriyorsa sözünüze de o yansısın diyor aslında kavlul maruftan kasıt. Kavlun sedid, doğru söz, içinde yalan olmayan söz. Dost doğru bir biçimde, mümine yakışan bir söz. Ahzab suresinin 70. ayeti, Nisa 9 bundan bahsediyor. Dördüncüsü kavlul beligh, tesirli söz. Karşı tarafı etkileyecek, onda bir etki uyandıracak dokunaklı söz. Nisa 63'te Kur'an bu ifadeyi kullanıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hitaben diyor ki münafıklara karşı böyle bir söz kullan. Eğer sen münafıklara karşı beliğ bir söz kullanırsan onların içerisindeki o nifakı belki o sözle tedavi edebilirsin. Özellikle o söz olarak gelmesi bundan. Beşincisi kavlun leyyin, yumuşak söz. Bunu Kur'an nerede kullanıyor? Firavun'a karşı Hazreti Musa ile Hazreti Harun'u gönderirken kullanıyor. Taha suresinin 42. ve 44. ayetleri. Rabbimiz Hazreti Musa ile abisi Hazreti Harun'u Firavun'a gönderirken ona gittiğinizde kavlul leyyin söyleyin. Yumuşak bir dil kullanın, tatlı bir dil kullanın diyor. Firavun'a karşı bile söylenen bu. Burada parantez içinde bir şey söylememiz lazım yanlış anlaşılmasın diye. Evet, Kur'an bazen sözün şiddetli olarak söylenmesini de söylüyor. Münafıklara karşı, kafirlere karşı müminlerin şiddetli olması gerekir. Ama bu durum her zaman için geçerli değildir. Eğer mesele davet ve irşatsa, davet ve irşadın dili işte böyledir. Ama eğer mesele başka bir şeyse, cihatsa, farklı bir mücadele ise elbette ki orada dil, tavır biraz daha şiddet olacaktır. Ancak Firavun'a da böyleyse geri kalanını siz düşünün. Bu örnek önemli bir örnektir bizim için. Aklıma bir örnek geliyor bununla alakalı. Bir rahatlatmak için sizde söylemek isterim. Abbasi döneminde bir alim büyük ihtimalle Harun Reşid'e bir şeyleri uyarma maksadıyla gidiyor. Ama celalli bir biçimde içeriye giriyor. Selam sabah yok, olduğu gibi başlıyor Harun Reşid'e vermeye veriştirmeye. Söylüyor söylüyor söylüyor. Harun Reşid dayanamıyor bir yerde, diyor ki yavaş ol ya. Ne sen Musa'sın ne ben Firavun'um. Musa bile Firavun'a gittiği zaman böyle konuşmadı. Sen biraz daha sakin ol, uyaracağını yine uyar diyor. Eğer gerçekten mesele irşatsa, davetse, davetin ve irşadın dili burada söylendiği şekliyle olmalıdır. Firavun'a öyleyse dediğim gibi diğerlerini siz kıyas edin. Altıncısı kavlun kerim, güzel söz. Ya da şöyle de anlayabiliriz kavlun kerimi, içinde şefkat, ikram, ihtiram ve ihsan barındıran söz. Nerede kullanıyor Kur'an bu ifadeyi? İsra 23'te. Ne için kullanıyor? Yaşlı anne ve baba, ikisinden biri ya da ikisi. Senin yanında yaşlanınca onlara karşı nasıl bir tavır takınacaksın? Onlara of demeyeceksin, üfleyip üflemeyeceksin. Ama üstüne bir de böyle bir kerim dil kullanacaksın. İçinde ikram olacak, ihtiram olacak, şefkat olacak. Ancak böyle yaparsan Allah'ın senin üzerine yüklediği ana baba hukukuna ait bazı şeyleri ortaya koymuş olursun. Yedincisi kavlun meysur, gönül alıcı söz, gönülleri yatıştırıcı bir söz. İsra suresinin 28. ayeti bu ifadeyi kullanıyor. Ayeti de okuyayım. Bir şeyi de var, bu zemini de var bu ayetin. Eğer Rabbinden umduğun, beklemek durumunda olduğun bir rahmet için onların yüzlerine bakamıyorsan hiç olmazsa kendilerine gönül alıcı, meysur bir söz söyle. Nedir mesele? Fakir sahabiler var. Allah Resulü aleyhisselam

aleyhissalatü vesselamın eline bakıyorlar. Efendimiz de bekliyor ki bir savaş olsun, ganimet olsun, hediye gelsin, bir şekilde bir şeyler gelsin ki vereyim. O da yok. Böyle olunca da utanıyor Efendimiz onların yüzüne bakmaya. Allah da orada diyor ki ona, Habibine, o peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, onlara kavlül meysur söyle, yani güzel, gönül alıcı bir söz söyle, o da onların sadakasıdır diyor. Sekizincisi kavlun azim, büyük söz. Özellikle Kur'an'da haddi aşan, büyük iddia anlamında kullanıyor. Müşrikler, melekler Allah'ın kızlarıdır dedikleri zaman o sözü Kur'an kavlun azim olarak, büyük bir söz, büyük bir iddia olarak ifadelendirdi. İsra suresinin 40. ayeti. Kavlul mümin, mümince bir söz, müminin söyleyeceği bir söz. O nedir? Hac suresi 24. ayet. Semi'na ve ata'na. Onlara düşen odur. Her duydukları ilahi hakikate karşı işittik ve itaat ettik demektir. İşittik ve itaat ettik sözü ne sözüdür? Mümin sözüdür. Semi'na ve aseyna sözü mümince bir söz değil. O Beni İsrail'in ayağını kaydıran bir söz. İlle de bunu sözle de söylemesine gerek yok. İşittik ve isyan ettik değil. İşittik ve itaat ettik. Mümince sözü Hac suresi 24. ayette böyle söylüyor. Onuncusu kavlun sakil, ağır söz. Müzzemmil suresi 5. ayet. İnne senulki aleyke kavlen sakila. Doğrusu biz sana çok ağır bir söz, bir yük yükledik. O nedir? Kur'an'dır. Kur'an'ı yüklenen her insan ağır bir yük yüklenmiştir. Risalet davasına aday olan bir insan böyle bir yükü yüklendiğinin bilincinde olmalıdır. İşte bu hakikate de dikkat çekerek Kur'an onu da ağır bir söz olarak nazarımıza veriyor. Şimdi benim aziz kardeşlerim, dikkat ettiniz değil mi? 10 tane ayrı sözden bahsediyor. Muhatap değişti, söz değişti. Muhatap değiştiği anda bu manada sözün uslubu da değişti. Muhatap değiştiği anda sözün muhtevası da değiştiği gibi sözün ifade ettiği bazı şeylerde de değişiklik oldu. Kur'an bunu bizim nazarlarımıza bunun için veriyor. Ama sen bunu yapmazsan, tutturmuşsun bir yol, o yolu yürütmeye çalışıyorsun. Orada bir problem var. Sahabe dediğimiz o güzide insanlar büyük büyük okulların, medreselerin mezunları değillerdi. Ama Kur'an'ın önünde gerçek manada oturmayı bildikleri için az bilgiyle çok büyük amellerin altına imza attılar. Ve miladi 6. asırda insanlık, dünya onlardan nezaket gördü. Zerafeti insanlığa onları öğrettiler. Zerafet onların eliyle Mekke'den, Medine'den diğer coğrafyalara yayıldı. Nezahet onlarla duyuruldu. Çünkü onlar insanlığın en güzel, en zarif, en nezaketli, en zerafetli bir mualliminin talebeleriydiler sallallahu aleyhi ve sellem. Peki bize ne oldu? Ne oldu ki biz bu hale geldik? Bugün Müslüman dediğiniz zaman sokakta, caddede birilerine kaba, sığ, ahlak-ı hamidiyeyi tam anlamıyla içselleştirmemiş, yansıtmamış insanlar insanların akıllarında beliriyor. Bu ciddi bir kayıp bizim için. Bugün insanlığa aynen sahabenin öğrettiği gibi nezaketi biz öğretmemiz gerekirken ne yazık ki biz başka şeyler öğretiyoruz ve başka şeyler yansıtıyoruz. Bazen de bunları din adına yapıyoruz. Sosyal medyayı görüyorsunuz. Bazen bizim mücahitlerimiz din adına, cihat noktasında Allah ne verdiyse, kim ona o fetvayı verdiyse, cihat ederken başkasına küfür edebilirsin, şahsiyetiyle oynayabilirsin, onurunu ayaklar altına alabilirsin. Bunu kim söyledi bilmiyorum ama böyle bir hale gelmişiz ne yazık ki. İşte biz iletişim ahlakı dediğimiz anda Kur'an'ın ve sünnetin bize verdiği bu rehberiyet çerçevesinde meseleyi bir kez daha ele almak durumundayız. Ve Kur'an'ın bize öğrettiği gibi muhataba göre söz, makama göre söz, duruma göre

göre söz bizim dünyamıza da taşınmak zorunda. Nasreddin Hoca'ya nispet edilir, bilmiyorum Hoca Nasreddin öyle bir şey yapmış mı yapmamış mı, ama güzel de bir mesajı var. Tutmuş sazı elinde, hiç elini hareket ettirmiyor. Biri de bakıyor ki hoca hep aynı yerde tutmuş. Hocam diyor, saz çalarken bu el hareket eder. Hoca hazır cevap. Ben o aşıkların aradığı yeri buldum diyor. Onun için elim hep aynı yerde. Bizim elimiz de hep aynı yerde. Herkese aynı. Tavırlarımız öyle. Bir bakıyorsun mesela 20 yaşında bir delikanlı arkadaşlarıyla nasılsa anne ve babasıyla da aynen konuşuyor. 80 yaşındaki dedesiyle 20 yaşındaki arkadaşı gibi konuşuyor. Geliyor bir alimin, bir hocanın karşısına, uslup aynı. Aynı şekilde konuşuyor. Bir garip haldeyiz. Bu halin bir yönüyle yeniden İslam ahlakıyla, İslam kültürüyle yeniden düzenlenmesi lazım. Eğer biz böyle yapmazsak, Peygamber aleyhissalatü vesselamın bu manada bize öğrettiği bu şeyleri tam anlamıyla kavramazsak, yazık ederiz hem kendimize hem de mensup olduğumuz şu yüce aileye, şu güzel İslam ailesine. Bakıyoruz Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın hayatına, usvetun haseneye, bütün ilişki türlerine karşı örnekler var peygamberin hayatında. Eşleriyle, çocuklarıyla, torunlarıyla, üvey çocuklarıyla, akrabalarıyla, kayınvalidesiyle, kaynanasıyla, kayınbabasıyla, düşmanlarıyla, dostlarıyla, arkadaşlarıyla, işçileriyle, işveren olarak başkalarıyla, ticari ortaklık kurduğu başkalarıyla, bunların hepsinin örnekleri var siyerin ve hadis kitaplarının içerisinde. Biraz daha alt başlıklara inin. Mesela şehit aileleriyle, hastalarla, öksüzlerle, yetimlerle, engelli olanlarla, dışarıdaki sıradan bir yaşlıyla, hukuku olan yaşlıyla, bunların onlarca örneğini okuyorsunuz Efendimizin hayatında. Peki hepsine aynı türküyü mü çağırıyor sallallahu aleyhi ve sellem? Hepsine aynı şekilde mi hitap ediyor? Hepsiyle aynı şekilde mi konuşuyor? Hayır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında Kur'an'ın biraz önce söylediği hal var. Öyle olduğu için yanına gelenler Allah Resulü aleyhissalatü vesselamdan etkileniyorlar. Öyle olduğu için o üslup yürekler fethediyor. O yüz bakanların yüreklerine iman tohumunu ekiyor. Bir sükut hali bile etkiliyor, bir söz hali bile etkiliyor. Sadece dostu değil, dikkat buyurun. Asıl fazilet nedir? Fazilet odur ki düşman bile senin güzelliğini takdir etsin. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin hayatında yüzlerce bu örnek de var. Düşmanların faziletini takdir ettiği örnekler var. Bu söylediklerimin hepsine örnek olsun diye size bir misal aktarmak istiyorum. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz hicretin 6. yılından sonra biliyorsunuz Hudeybiye'nin arkasıdır. Davet mektupları göndermeye başladı o zamanki coğrafyanın birçok alanına. Heraklius'a da İslam tarihinde bize kaydedildiğine göre iki tane mektup gönderilmiştir. Bunlardan ilkini Dıhye İbni Kelbi isimli, Dıhye İbni Halife El Kelbi, Kelbi de deniliyor. Bu sahabi efendimiz götürüyor. Hatta o mektubun götürülme noktasında şöyle bir mesele de anlatılıyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki kim benim bu mektubumu Bizans kralına götürürse ona cennet vardır. Hazreti Dıhye ayağa kalkıyor, diyor ki ya Resulallah, öldürülmeyip sağ olarak dönse de mi? Sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki evet, öldürülmeyip sağ olarak dönse de. O zaman Dıhye İbni Halife ben diyor ya Resulallah, atılıyor öne, mektubu alıyor. Heraklius'a götürürken Heraklius da o anda Kudüs'ten dönüyor Şam'a doğru. Yolları bir yerde kesişiyor. Dıhye karşısına geçiyor, kendisini tanıttıktan sonra, hatta öncesinde bir rivayette önce halife valisine sonra ona ulaştığına dair de bir ayrıntı vardır. Neyse biz oralarda değiliz. Mektubu kendisine takdim ediyor. Okuyor mektubu, çok etkileniyor. Bazı sorular soruyor. Aralarında bir konuşmalar oluyor. Şöyle bir şey söylüyor Heraklius. Sen git, ben efendine en kısa zamanda cevabımı vereceğim.
Sonra o mektubu defaatle okuyor. Yanındaki insanlarla istişare ediyor. Heraklius çok etkileniyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın o mektubundan. Mektubunda Efendimiz yazılı bir iletişim noktasında bir ahlak ortaya koyuyor. O mektubuyla da yürekler fethediyor. Yazdığı mektup şöyledir. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın kulu ve elçisi Muhammed'den Rum kralı Heraklius'a. Ben seni İslam'a davet ediyorum. Müslüman ol ve kurtul. Eğer bu daveti kabul edersen Allah sana iki kez ecir verecektir. O iki kez ecirin ne olduğunu göreceğiz şimdi. Eğer yüz çevirirsen tüm tebanın günahı, sorumluluğu senin boynunadır. Yani eğer Müslüman olursan teban da seninle Müslüman olacak. İki ecir sahibi olacaksın. O tebanın ecrinin de hepsinden nasipleneceksin. Ama buna uymazsan sen bundan kaybedeceksin. Sonra mektubun arkasına Ali İmran suresi 64. ayeti yazıyor. Niçin bu ayet? Heraklius Hristiyan. Hristiyan bir muhataba yazılacak bir ayet olmalı o kullandığı ayet ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam aynı günlerde Mısır kralı İskenderiye kralı Mukafkıs'a da aynı ayeti gönderiyor o davet mektubunda. De ki ey kitap ehli, sizinle bizim aramızdaki şu ortak kelimeye gelin. Allah'tan başkasına kulluk etmeyelim. Ona hiçbir şeyi ortak eş koşmayalım. Allah'ı bırakıp da birbirimizi Rabler edinmeyelim. Eğer onlar yine yüz çevirirlerse işte biz Müslümanlarız deyin. Bu ayeti de yazarak mektuba gönderiyor. Heraklius etkilenmiş. Araştırıyor bir müddet sonra. Diyor ki bir sorun bakalım. Arapların tüccarları gider gelir buralara. Acaba bu peygamberi tanıyan ve neseben ona yakın olan birisi var mı? Ben onun hakkında biraz daha bilgi alayım. O günlerde takdir ilahi bu ya. Heraklius'un o şehrinde Ebu Sufyan ve bir miktar Arap tüccarı, Mekkeli tüccarlar bulunuyorlar. Askerler alıyorlar onları, Heraklius'un huzuruna getiriyorlar. Soruyor Heraklius. Siz diyor tanıyor musunuz Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem? Tanıyoruz diyorlar. Peki içinizden neseben en yakın olan kim? Ebu Sufyan bir adım öne çıkıyor. Neseben en yakın olan benim diyor. Biliyorsunuz soyları birleşir daha Kusa'ya varmadan. Orada Heraklius der ki o zaman ben sana onun hakkında sorular soracağım ama bana doğru cevap vereceksin. Ebu Sufyan kendisi bize naklettiği için çok detaylıdır. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde, Buhari'de geçiyor, Sahih'te, Müslim'de geçiyor ve daha nice hadis kaynaklarında ayrıca bizim başta İbni İshak'ın, İbni Hişam'ın siresi olmak üzere onlarca hadis siyer kaynağında da geçiyor. Uzunca o konuşmayı kendisi bize naklediyor. Diyor ki Heraklius döndü arkamdaki adamlara dedi ki şimdi ben buna sorular soracağım. Eğer o sorulara doğru cevap vermezse siz müdahalede bulunun. Ve tercüman aracılığıyla başlıyor sorular sormaya. Ebu Sufyan'ın kendi itirafı öyle deyince diyor ben artık doğru söylemekten başka çarem kalmadı. Mecburen doğrusunu söyledim diyor. Biliyorsunuz Ebu Sufyan daha sonra da Müslüman olacak. Şimdi soruyor Heraklius. Diyor ki onun nesebi sizin içinizde nasıldı? Ebu Sufyan diyor ki nesebi çok yüceydi. Ben de zaten aynı neseptenim. Kureyş'in içerisinde en soylu ailelerden birisiydi. Peki onun ataları içerisinde, ecdadı içerisinde bir melik var mıydı? Hayır diyor, bir melik yoktu. Peki onun peygamberlik iddiasından evvelki hayatında bir yalan var mıydı? Onu yalanla itham eden hiç kimse oldu mu? Vallahi olmadı diyor. Peki kim ona tabi oluyor? Zenginler mi, fakirler mi? Ona genelde fakirler tabi oluyor diyor. Ebu Sufyan'ın bakışı bu. Peki ona uyanlar gün geçtikçe artıyor mu, azalıyor mu? Eksilmiyor. Bilakis her gün artıyor diyor. Peki onun dinine girenlerden ayrılan hiç oldu mu? Onun dinini beğenmeyip de dönenlere rastladınız mı? Hayır diyor, rastlamadık. Peki onun kendisinin bir söz verip de o sözünü tutmadığını, ahdini bozduğuna hiç şahit oldunuz mu? Hayır, hiç vaki olmadık. Ancak şimdi bir anlaşma yapmışız diyor. Ebu Sufyan kendisi de bir cümle ekleyecek arkasına.
O anlaşmaya sadık kalır mı kalmaz mı bilmiyorum ama benim tahminim anlaşmayı bozacağı yönünde. Sonra rivayeti ederken diyor ki ancak bu kadarını söyleyebildim. Dedim ki bu kadar hayranlık uyandıracak şeyler söylemeyeyim, araya bu cümleyi sıkıştırabildim. Siz onunla hiç harp ettiniz mi diye soruyor Heraklius. Ettik diyor. Netice ne oldu? Bazen onlar kazandı, bazen de biz kazandık. Peki o size neleri emrediyor? O bize Allah'a ibadet etmeyi, ona hiçbir şeyi ortak koşmamayı emrediyor. Atalarımızın tapmış bulundukları şeylerden bizi nehyediyor. Namaz kılmayı, doğru olmayı, kimsesiz fakirlere sadaka vermeyi, haram olan şeylerden sakınmayı, ahdinde durmayı, emanete sahibine vermeyi, akrabalarla ilgilenmeyi ve onları görüp gözetmeyi emrediyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Tarih ne zaman? Hicretin 6. yılın sonları, 7. yılın başları. Peki bu sözlere benzer bir sözleri de nübüvvetin ilk günlerinde Hatice anamız söyledi mi sallallahu aleyhi ve selleme? Hatırlıyor musunuz? Efendimiz zemmiluni zemmiluni diyerek geldi. Hatice anamızın kollarını attı kendini. Biraz istirahat etti, sonra uyandı. Başından geçenleri anlattı. Hatice anamız ne dedi? Tasalanma efendim dedi. Allah seni asla zayi etmeyecek. Çünkü sen sözün doğrusunu söylersin. Çünkü sen akrabalık haklarına riayet edensin. Çünkü sen hakkın yanında yer alır, hak için çalışırsın. Çünkü sen yetimleri gözüp gözetirsin. Söylediği bütün cümleler ahlaki cümleler. Muhammedül Emin o. Ondan sonra Muhammedun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi aradan bakın kaç yıl geçmiş. Hicretin 7. yılı dediğiniz zaman 20 yıl geçmiş. Konuşan bir Müslüman değil o gün. Konuşan amansız bir düşman o güne kadar ve konuşan o insan bu faziletleri ikrar etmek zorunda kalıyor. Ya biz diyeyim de size bırakayım ben. Başka bir şey demeyeyim ki bunun içerisine bizi sokup da boşuna bu cümleleri sıkıntılı bir hale sokmayalım ama halimiz ortada. Sonra dönüyor Heraklius. Başka konuşmalar da var. Bütün aldığı cevapları birer birer yanındaki insanlarla test ettiriyor. İçlerinde eğer onların atalarının içlerinde bir melik yoksa bunun meliklik iddiası diye bir şey olamaz. Eğer nesebi temizse yıllar yılı gelen nesebin bir neticesidir. Sözü doğruysa neticesi budur. Hepsini tek tek söylüyor. En son ne söylüyor biliyor musunuz? Eğer diyor onun yanına varabilseydim, kendisiyle buluşabilmek için her türlü zahmete katlanırdım. Ah bir yanına gitseydim, ona hizmet etseydim ve onun ayaklarını yıkasaydım. Yemin ederek söylüyorum ki onun mülkü, iktidarı şu ayaklarımın altında bulunan yerlere kadar ulaşacaktır. Bunları söyleyince Ebu Sufyan şöyle bir sarsılıyor ve diyor ki İbni Ebi Kepşe'nin işi gerçekten gittikçe büyüyor. Şu muhakkak ki Beni Asfar hükümdarı bile ondan korkmaktadır. İbni Ebi Kepşe Allah Resulü aleyhissalatü vesselama Mekkeli müşriklerin verdiği bir isimdir, bir künyedir. İbni Ebi Kepşe isimli biri yaşamış tarihte. O da putlardan yüz çevirmiş. Onun için onu kullanıyorlar. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de putlardan yüz çevirdiği için. Ebu Sufyan'ın o anki itirafı ve sonraki imanı biliyorsunuz, sonradan iman edecek ve çok da iyi bir Müslüman olacak. Yermuk Savaşı'nda da bir gözünü Allah yolunda feda edecek. Ömrünü öylece iman yolunda noktalayacak. Ama o günlerdeki hali böyledir. Fazilet odur ki düşman takdir etsin. Fazilet odur ki düşman senin iyiliklerini, güzelliklerini böyle ansın. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın uslubu, insani ilişkilerinin neticesi sadece örneklerden bir örnek. Peki benim aziz kardeşlerim, vakit geçiyor. Benim daha size söyleyeceğim çok sözler var. Ben en iyisi nübüvvet pınarından bu işin ahlaki ilkelerini yine vereyim size. Vereyim, altlarını siz doldurun. Çünkü bunun yüzlerce karşılığı var bugün kitaplarımızda. Belki ben bir iki tanesine değineceğim. Şöyle bir başlık açalım. Nübüvvet pınarından iletişim ahlakı. İnanın o kadar önemli ki keşke gerçek manada bunun

kayıtlarını doldurabilsek ve bir muhasebe yapsak, hayatımızda bunlar ne kadar var, ne kadar bunların gereklerini yerine getiriyoruz, bu konuda biraz muhasebe yapsak. Cümleler oldukça kısa, aklınızda rahat dursun diye. Ve birinci maddede şu: kendini iyice tanı ki başkaları ile sağlıklı ilişkiler kurabilesin. Biz insani ilişkiler deyince hemen karşıyla başlıyoruz. Hayır, yanlış. Sünnet-i Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yolu öğretirken bize önce kendinden başla diyor. Sen kendini tanımıyorsun. Hassasiyetlerinle, kabiliyetinden haberin yok. Karakterini tanımıyorsun. Kendi huylarını bile doğru dürüst ortaya koymuyorsun. Hastalıkların varsa o hastalıkları giderme adına bir çaba ortaya koymuyorsun. Ben sağlıklı bir ilişki kuracağım. Böyle bir şey yok. Önce sen kendini tanıyacaksın. Kendini tanıdıktan sonra başkalarıyla sağlıklı ilişkiler kuracaksın. Bu birincisi. İkincisi, muhatabını iyice tanı ki isabetli bir tavır ortaya koyabilesin. Bu da önemli. Buna bir daha geleceğim ben. Üçüncüsü, karşındaki insanı iyice dinle ki sözünü dinletebilecek zemin oluşturabilesin. Karşıdaki insanı dinlemeden söz anlatamazsın. Bugün bizim en büyük hastalıklarımızdan biri de o. Biz dinlemeyi bilmiyoruz. Dinlemeyi bilmediğimiz için kendimizin sözlerine zemin de bulamıyoruz. Süveybit İbni Samit isimli büyük bir şair var Mekke'de. Bu insanın Hikemi Lokmaniye diye, Lokman'ın hikemleri, hikmetleri diye de kendi yazdığı şiirler var. Geçmişten beri ezberlediği şiirler var. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Mekke'de bu insanın yolunu gözlüyor. Eğer o gelirse diyor bir gün, ben onunla bu meseleleri konuşacağım. Çünkü Süveybit sözden anlayan birisidir. Ve bir gün Allah yollarını kesiştiriyor. Nübüvvetin takriben 10. ya da 11. yılları. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onunla karşılaşınca, sen o Hikemi Lokmaniye'nin sahibisin değil mi diyor. Bakın nereden vuruyor Efendimiz. Evet diyor. Ben sana diyor bir şeyler anlatmak istiyorum. Beni dinler misin? Süveybit diyor ki önce ben anlatayım. Önce sen beni dinle, ondan sonra. Sen peki beni dinler misin diyor Efendimiz'e. Efendimiz dinlerim diyor. Dakikalarca sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o insanı dinliyor. Lokman'ın hikmetlerini o insanın dilinden dinliyor, dinliyor, dinliyor. Ne zaman o susuyor, sözün bitti mi diyor, bitti diyor. Şimdi sen beni dinler misin diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Adam evet deyince Allah Resulü aleyhissalatü vesselam başlıyor Kur'an'dan ayetler okumaya. Ve o okunan ayetler o şahsın imana yürümesine vesile oluyor. Biz zannediyoruz ki tebliğ pazarlamacılıktır. Vallahi böyle değil, billahi böyle değil. Vazgeçin bundan Müslümanlar, Allah aşkına. İslam pazarlanacak bir mal değildir. Biz tebliği pazarlamacı mantığıyla anladığımız zaman bizim başarı elde etmemiz mümkün değildir. Dinleyeceğiz ya, sözü dinlemekten niye korkuyoruz? Bizim sözlerimiz Allah'ın kitabıdır, peygamberin hayatıdır, onun o kutlu sözleridir. Kim ne söylerse söylesin o sözlerin hiçbir tanesinin bizim sözlerimizin karşısında bir değeri yok. Ama biz sözümüze zemin bulmak için mecburen bu zemine o insanları vardırmamız lazım. Boşuna mı anlatıyoruz biz Rükane İbni Abdiyezid'i? Akabe günlerinde sallallahu aleyhi ve sellem çadır çadır dolaşıyor. Nereye gidiyorsa kovalanıyor. Nereye gidiyorsa yüz ekşiyor. Nereye gidiyorsa hakaret görüyor. Rükane'nin huzuruna da gidiyor. Sana diyor bir şeyler anlatacağım. Ne diyor Rükane? Ben sözden müzden anlamam diyor. Ben güreşçi adamım. Gel güreş tutalım. Yenersen beni dinlerim seni. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tamam diyor. 50 küsür yaşında Efendimiz. Tutuyorlar güreşi, Efendimiz yeniyor. Rükane bölgenin en meşhur güreşçisidir. O gün bölgede şöyle bir yarışma yapılıyor. Bir deve kesilir, postu serilir yere. İki yarışmacı o postun üstünde, başkaları da postu çekiyorlar. Onlar birbirleriyle mücadele ederken altlarından da post çekilir. Ayakta duran yarışmayı kazanır. Her zaman Rükane kazanır.

etti. Bazıları peygamberden sonra iman ettiler. Bunları biz boşuna mı söylüyoruz? İşte onun için burada bu söz, karşındaki insanı iyice dinle ki sözünü dinletebilecek zemin oluşturabilesin. Dördüncüsü, kendini karşındaki insanın yerine koy ki doğru üsluplar sergileyebilesin. Bu da çok önemli. Buna ne diyorlar bugün modern iletişim alanları içerisinde? Empati diyorlar. Empatinin alasını peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ortaya koymuş. Vallahi şu sözü anlasak biz birçok şeyi anlarız. Kendisi için istediğini kardeşi için istemedikçe kamil manada iman etmiş olamaz. Bitti. Allah Resulü empatinin en üst düzeyini gösteriyor. Sen bir Müslümansın. Ne istiyorsun kendine? Karşıdakine de onu iste. Sen bir işverensin. Ne istiyorsun kendine? İşçine de onu iste. Sen bir işçisin. Ne istiyorsun kendine? İşverenine de onu iste. İki arkadaşsınız değil mi? Öyle yok nalıncı keseri gibi hep bana hep bana. Bir sana bir bana, bu iş böyledir. Onu da ona da hakkını vereceksin. Kendini de bu manada söyleyeceksin. O halde bunu sen yapabilmen için karşıdakini bazen kendi yerine koymak zorundasın. Deneyelim, inanın öyle bir rahmet ki bu. Deneyelim. Mesela şimdi diyelim gittiniz eve. Allah göstermesin ama Allah gösteriyor. Çünkü yaşıyoruz. Hanımla kavga ettin. Bir şey istiyor senden. Bir koy yerine. De ki mesela, ya bu hanım böyle bugün sinirli, bir şeyler söylüyor möylüyor da nedir acaba? Bir koy yerine. İnanın çözeceksin. Bir arkadaşınla sorun yaşadın değil mi? Bir koy onun yerine. Ya bu kardeşim benden şundan dolayı küstü. Niye acaba? Biz koymuşuz kendimizi merkeze. Dünyanın merkezinde biz varız. Etrafımızdakilerin hepsini kendimize göre şekillendiriyoruz. Böyle bir ilişki yok. Bu iletişim bir müddet sonra kırılacaktır. Onun için bakın, köklü birliktelikler yok. 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl dost olanlar yok aramızda. 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl aynı İslami hizmet alanında hizmet edenler. Of! Türkiye'de var mı böyle bir örneği? Yok. Niye yok? Çünkü yiyip bitiriyoruz birbirimizi. Koyamıyoruz birbirimizi birbirimizin yerlerine. O olsaydı benim yerimde, ben olsaydım onun yerinde ne olurdu sorusunu sormadığımız için bunlar oluyor. İşte burada aleyhissalatü vesselam Efendimiz koyduğu bu temel ilkeyle empati adına bir temel ilkeyi bizim nazarlarımıza veriyor. Kendini karşındaki insanın yerine koy ki doğru üsluplar sergileyebilesin. Beşincisi, muhatabının değer ve kıymetini iyice tespit edip ona göre davran ki iletişimi devam ettirebilesin. Tekrar edeyim bunu. Muhatabının değer ve kıymetini iyice tespit edip ona göre davran ki iletişimi devam ettirebilesin. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, benim aziz kardeşlerim, bir cemaate girdiği zaman ashab-ı kiram efendilerimiz hürmet etmek isterlerdi peygamberimize. Ayağa kalkma adına bir hareketlenme olsaydı oturtturdu onları. Oturtturdu. Gider o meclisin en boş olan yeri neresi ise oraya otururdu. Sünnet-i Muhammed böyle. Ama eğer o kavim içerisinde kavmin efendisi olan birisi varsa, Seyyidül Kavm varsa, ki Sa'd bin Muaz onlardan birisidir, içeriye girdiği zaman kumu, kalkın derdi. Kavminizin efendisi için ayağa kalkın. Kendisi için istemez ama başkaları için. Toplum içerisinde değeri olan, konumu olan insanlar için o değerlerini alaşağı etmezdi. Onlara bu manada ihtiram gösterirdi. Mesela diyelim ki birisi geldi dışarıdan. Gelen adam kendi kavminin efendisi, lideri. Ne yapardı Efendimiz? Çıkarırdı cübbesini, sağına sererdi. Cübbesinin üstüne oturtturdu o adamı. Bu ne demek biliyor musunuz? Bugünün karşılığını söyleyeyim. Makam koltuğuna oturtturmak. Birisi geldi sizin makamınıza, siz onu makam koltuğunuza oturtturdunuz. O neyse cübbenin üzerine oturtma da o gün Araplarda odur. Niye yapıyor bunu? O karşıdaki insanın değer ve kıymetini göz ardı etmiyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Neyse o adamın değer ve kıymeti. Şair mi? Onu öne verirdi. Savaşçı mı? Ona ait bir şey söylerdi. Kendi kavminden gelmişse eğer.

0: kavmine ait bir hususiyet varsa o hususiyeti öne çıkarırdı, değerleri yok saymazdı. Bakın, ölçü olabilecek bir örnek daha vereyim. Bir zattan bahsedildi, ismi belli ama ben söylemeyeceğim. Bedevi liderlerden birisi. Efendimiz dedi ki o adam sıkıntılı bir adam, o adam şöyle adam, o adam böyle adam. Birkaç şey söyledi Efendimiz oradaki insanları uyarma maksadıyla. Biraz sonra o adam geldi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam tuttu, o adama ikramda bulundu. O tutturdu, ilgilendi. Ayşe anamız böyle şeyleri kaçırır mı? Hemen sordu, ya Resulallah sen değil miydin biraz önce bu zat için böyle böyle söyleyen? Evet Ayşe, o ayrı o ayrı. O adam geldi, şimdi bu ihtiramı hak eder. Bu ihtiramla, ihsanla onun şerrinden emin olabiliriz. Bakın, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yol gösteriyor, yol öğretiyor bize. Dolayısıyla bu beş tane size verdiğim ilkenin şöyle bir bakın siyer kaynaklarında farklı farklı örneklerini neler neler göreceksiniz. Ben ikincisine bir daha vardırmak istiyorum sizi. O neydi? Muhatabını iyice tanı ki isabetli bir tavır ortaya koyabilesin. Muhatabı tanımadan ilişki olmaz. İletişim olmaz. Olsa da o iletişim kazasıyla neticelenir. Herkese aynı ilaç verilmez. Herkesle aynı şekilde konuşulmaz. Herkesle aynı şekilde ilişki devam ettirilmez. Bunun ölçüleri var, ona dikkat etmek gerekir. Eğer muhatabınızı tanırsanız şunlara dikkat edersiniz. Bakın, ilkeleri yine sünnetten çıkaracağız. Seviyelerine göre konuşursun. Birincisi o, muhatabı tanırsan. İkincisi, kabiliyetlerine göre ilişki kurarsın. Üçüncüsü, karakterlerine göre beklentiye girersin. Dördüncüsü, durumlarına göre mesafe belirlersin. Beşincisi, tavırlarına göre tedbir alırsın. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şu anda iletişim dediğimiz o alanın en son noktasında bile tespit ettikleri hakikatlerin nice nice ötelerini 14 asır önce ortaya koyuyor. Birincisi neydi? Seviyelerine göre konuşursun. Efendimiz demiyor mu insanların akıllarının nispetince konuşun? Demiyor mu Efendimiz insanların seviyelerine inin? Adamın seviyesi neyse ona göre konuşacaksın. Seviye o manada eğer onu algılayamadıktan mahrumsa gitme öteye, boşuna konuşursun. Şimdi bazı hocalarımız mesela televizyonlarda konuşuyorlar. 80 milyon insan, işte bütün bir toplum o televizyonların karşısında. Ya o uslup, o muhteva, o insanların tamamını ne kadar ilgilendiriyor? Sen nasıl böyle bir şey yaparsın? Ehem olan birçok şeyi öne almak dururken sen nasıl insanlar sadece beni bilgili görsün? İşte şuradan girdin, buradan çıktın, Arapça bir şeyler okudun, şöyle yaptın, böyle yaptın, bir saat konuştun. Millet ondan sonra hiçbir şey anlamadı. Ne oldu? Bizim hoca çok bilgili. Biz bunu söyletmek durumunda değiliz ki, bizim derdimiz bu değil ki. Her ağzını açan anlaşılmak için konuşur. Sen anlaşılmak için konuşma adına bunu gözetmelisin. O zaman sen eğer öyle umuma hitap ediyorsan o seviyeleri gözeterek konuşmak durumundasın. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam böyle konuşurdu. Tane tane konuşurdu. Ayşe anamız da Enes bin Malik de diyor ki biz bazen kelimelerini sayardık. Önemli şeyleri üç kez tekrar ederdi. Efendimiz bunu niçin yapıyor? İnsanların seviyelerine göre bu manada bir şekilde mesaj bütün bir insanlığa ulaşsın diye yapıyordu. Ama seviye üst düzeydeyse başka şeyler söylerdi Efendimiz. Mesela Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın alim sahabiler dediğimiz Muaz İbni Cebel'le, Abdullah İbni Ömer'le, Abdullah İbni Abbas'la konuştuğu şeyleri sıradan dışarıdan gelen bir bedeviyle konuşmuyordu. O bedevi bir şey sorduğu zaman Efendimiz kısa, net, berrak bir cevap verirdi. Ya Resulallah, en hayırlı amel nedir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tanır onu. En hayırlı amel Allah yolunda cihat etmek. En hayırlı amel anne babana ihsan etmek. En hayırlı amel insanların ihtiyaçlarını gidermek. Artık neyse bir cümle. Muaz İbni Cebel dedi ki bir gün ben de sorayım bu soruyu. Muaz İbni Cebel sordu, sallallahu aleyhi ve sellem başladı sıralamaya. Muaz zannetti ki aynı cevap gelecek. Hayır, yok böyle bir şey. Seviye değiştiği zaman değişti. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da Bunu işte ortaya koyuyor. Onun için muhatabı tanıdığınız zaman seviyelerine göre konuşursunuz. İkincisi, kabiliyetlerine göre ilişki kurarsın. Her insana aynı elbise uymayacağı gibi bu da uymuyor. Bu insanın kabiliyeti ne? Bir tespit et. Niye merak etmiyoruz mesela sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Niye başka birine değil de Zeyd bin Sabit'e İbranice öğrensin diye bir görev biçti? Niye başka biri değil? Biliyor musunuz siz, Hazreti Ebu Bekir 55 tane seriyeden bir tanesinde tek görev almıştır komutan olarak. Hiçbir tane seriyede komutanlık vermemiştir Ebu Bekir'e radıyallahu anh. O gittiği seriyede de sıcak bir çatışma yoktur. Hazreti Ömer de aynı şekildedir. Hazreti Osman da aynı şekildedir. Niye bunlar? Bunların üzerinde durulması gerekmez mi? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kabiliyetlere bakıyor. Ebu Zer'e valilik vermiyor istemesine rağmen. Ebu Zer'e valilik verilince olacak bellidir. Ebu Zer'e biçilen rol başkadır. Onun kabiliyeti başkadır. Ona biçilen rol şudur. Sen İsa'nın zühdü ile yeryüzünde yürüyeceksin. Hazreti Ebu Zer ancak onu yapabilirdi. Allah Resulü de onu söyledi. E şimdi mesela biz talebelerle uğraşıyoruz. Hasbelkader bir şeyler yapıyoruz. Herkes aynı. Olmuyor. Kabiliyetler köreliyor. Gelişmiyor. Tanıyamıyoruz. Tanıyamadığımız için tam anlamıyla yönlendiremiyoruz. Yönlendiremediğimiz için de o insanın var olan o kabiliyetine zulmediyoruz ve elimizde o potansiyel eriyip gidiyor. Ne yazık ki. Aynı yanlışı anne ve babalar olarak çocuklarımıza da yapıyoruz. Mesela aklımızda ne? Biz yaşamadık, biz yapamadık, o yapsın. Biz okuyamadık, o okusun. Biz alim olamadık, o olsun. Biz şöyle olamadık, bu olsun. Ya adamın kabiliyeti yok. Şimdi bir insan, dil meselesi kabiliyet meselesidir. 10 sene Arapça öğrenecek, halen benim oğlum bina okur, döner döner yine okur. Bırak Arapçanın yakasını ya, bırak. Sen öğrenemiyorsun, ne işin var senin Arapçayla? Sen baktın ki 3-5 senede bu iş olmuyor, bırak onu, başka bir şeye geç. Allah sana başka bir kabiliyet vermiş. Belki Allah senin eline bir kalemi koyduğu zaman o kaleminle yapacağın şeyi onlarca Arapça bilen adamın yapacağının ötesine taşıyacaksın. Ya sen bunu keşfet ya da bırak bir rehber keşfetsin, seni yönlendirsin. Anne ve babalar olarak da çocuklarımıza bu zulümleri yapmaktan vazgeçelim. Allah her birimizi orijinal yaratıyor. Her birimizin kabiliyeti farklıdır. Aynı anadan, aynı babadan da olsak farklı farklıyız. Çocuğun neye ilgisi varsa onda gelişsin. Neyde kabiliyeti varsa onda başka bir noktaya gelsin. Onun için kabiliyetlerine göre ilişki kurarsın diyoruz. Üçüncüsü, karakterlerine göre beklentiye girersin. İlişkileri yıkan en önemli meselelerden bir tanesi benim aziz kardeşlerim, beklenti itidalsizliğidir. Beklentiyi itidal çizgisine çek, rahat et. Fazla beklentiye girme. Mesela var mı şöyle siyerde, ben size sorayım, varsa bana söyleyin. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam birine bir umut beslesin. Bir müddet sonra ondan bir şey gördüğü zaman ya sen de mi desin, o insana karşı beklentisinde bir hayal kırıklığına uğrasın. Yok. Uhud'da bile sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir şey yapmadı. İnsansa yapar dedi. İnsansa eğer yapar. Beklentide itidalsizlik yok. Öyle olduğu için her şey makul, her şey gerçekten seviyesine göre. Şimdi sen bu manada karakterlileri tespit edemiyorsun. Mesela diyelim ki bir çocuğumuz biraz asabi olabilir. Allah asabiyeti biraz farklı bir biçimde bazı insanlara verebilir. Şöyle diyeyim ki daha iyi anlayın. Diyelim ki bir çocuğumuz Ebu Bekir gibi cemal vasfıyla, bir çocuğumuz Ömer gibi celal vasfıyla. Olabilir mi? Olabilir. Peki siz şunu hiç duydunuz mu hadisten ya da siyerden? Ebu Bekir çok naifsin, biraz sert ol ya, biraz sert ol. Ömer sen de çok sertsin, sen de biraz yumuşak ol. Yok demiyor sallallahu aleyhi ve sellem. O da lazım, o da lazım. Ama bir yönüyle nübüvvet medresesi onları terbiye ediyor, o kadar. Ölçüyü koyuyor, Ömer'i salıyor. Ömer ne oluyor? İslam'ın izzetini temsil eden bir dağ oluyor. Ebu Bekir ne oluyor radıyallahu anh? O cemaliyle, o nübüvvet noktasında, o zor süreçte, hilafet sürecini o cemal vasfıyla ümmeti bir ana gibi kucaklayarak ortaya koyuyor. Kabiliyetler, karakterler böyle ortaya çıkıyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da böyledir. Mesela anlayabileceğiniz bir şey söyleyeyim. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Mekke fethine gitmeden önce Hatip bin Ebi Belta isimli sahabi efendimizin Mekke'ye yazdırdığı bir mektuptan haberdar olunca kimi gönderdi o mektubu bulmak için? Hazreti Ali'yi. Ne dedi Hazreti Ali'ye? Falanca yerde filanca kadın üzerinde bir mektup, git al gel. Ali gitti. Yanında Hazreti Zübeyir de var. Aradılar, mektup yok. Normalde başka bir insan olsaydı belki de derdi ki ya evet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu dedi ama mektup yok, ne yapalım? Ne dedi Ali radıyallahu anh? Eğer Resulullah var dediyse vardır. Kararlılık var onda. Allah Resulü biliyor. O kadın biraz ağlasa, sızlasa, kendini acındırsa bırakıp dönecekler de var o toplum içerisinde. Ama Ali gibi birisi Resulullah dediyse vardır diyebilecek biri o mektup için gönderilir. Aradı, aradı, aradı, en sonunda mektubu kadının saçlarının örgüsünün içinde buldu ve aldı getirdi. Niye Mus'ab bin Ümeyr Yesrib'e, başka biri değil de, başka biri de olabilirdi. Ama sallallahu aleyhi ve sellem Mus'ab'ı biliyor. Mus'ab söz adamıdır. Kavga gürültü yoktur onun hesabında. O sözle başlatır savaşı ve sözle götürür. Öldürmeye onu gelenleri diriltir o sözle. Kılıç kalkanını kuşanarak geldi Usayd İbni Hudayr. Arkasından Sad bin Muaz. İkisine de Mus'ab İbni Umeyr'in söylediği şudur. Otur dedi. Sen ikiniz de kavminizin efendilerisiniz. Bir beni dinleyin. Eğer benim sözümü kabul ederseniz ne ala, etmezseniz siz ne derseniz sizin dediğiniz olsun. Allah senden ebeden razı olsun. Bu nasıl bir taktiktir Allah aşkına? Sa'd bin Muaz eridi bu sözün karşısında. Mus'ab bin Umeyr onunla dikleşmedi ki, ona başka bir şey de söylemedi. Otur dedi, dinlersen tamam, eğer kabul edersen, etmezsen sen ne dersen, yani kalk git dersen kalkar giderim, otur dersen otururum, bir daha gelme dersen gelmem, söz senindir dedi. Sa'd bin Muaz da tamam dedi ve dinledi. Niye Mus'ab bin Umeyr, oradan anlayın. Aleyhissalatü vesselam efendimizin karakterleri ve kabiliyetleri keşfederek bu manada sahabeyi yönlendirmesi onun hayatında inanılmaz bir başarıdır. Her şey bir tarafa, Efendimizin insan istihdam etme metodu bile başlı başına bir mucizedir. İşte o mucizenin hayatımızda mucizeler oluşturabilmesi için bu nübüvvet pınarının bu sözlerine ihtiyacımız var. Durumlarına göre mesafe belirlersin. Herkesle aynı olma. Şimdi bazı adamlar vardır. Yaklaşma donarsın, yaklaşma yanarsın. Bazı adamlar böyledir. Onlarla belli bir biçimde bir mesafen olacak. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bazı bedevileri eşiğin ta ucunda tuttu. Ama sağında olan, solunda olan başkaları da vardı. Sen de bu manada mesafeyi belirle. Mesafe bu ilişki meselesinin önemli bir ayağıdır. Mesafe olmazsa eğer başına iş açarsın, başka şeylere işi götürürsün. Beşincisi de tavırlarına göre tedbir alırsın. Adamda nifak mı var? Adamda nifaka ait bazı hasletler mi var? Tanıdıkça ona göre tedbir alırsın. Bakın iletişim ahlakı konusunda aleyhissalatü vesselam Efendimiz bize neler söylüyor. Benim aziz kardeşlerim, söz uzun bu fasılda ama ben bitiriyorum. Sizi bir noktaya götüreyim, oradan da bir şey söyleyerek sözlerimi toparlayayım. Hayber seferi İslam tarihinde çok önemli bir seferdir. Yahudilerle yapılan çok ciddi bir muharebedir ve biliyorsunuz ondan sonra da artık bölgede Yahudilerin başı tamamen ezilmiştir. Allah bir daha onu bize nasip etsin inşallah. Hayber, Hayber ya Yahud diyelim inşallah. Hep aklımızda o olsun ki Allah bir daha Hayberleri yaşatsın bize. Sefer uzuyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bildiğiniz bir tablo. Yarın sancağı öyle birine vereceğim ki Allah ondan razı, o da Allah'tan razı diyor. Murtaza olmak bu zaten. Çok büyük bir şey bu. Hazreti Ömer'den dinliyoruz gerisini. Diyor ki o güne kadar hiç istemedim emirlik, o gün istediğim kadar. Çünkü Efendimiz başka bir şey söyledi. Allah ondan razı, o da Allah'tan razı dedi. Sabah oldu diyor Hazreti Ömer. Geldim Efendimizin tam önünde oturdum. Dedim ki beni görsün. Namazı kıldırdı, döndü. Ben şöyle bakıyorum ki bana baksın. Birini arıyor. Ali nerede dedi. Dediler ki ya Resulallah gözlerinde rahatsız, çadırında. Çağırın gelsin dedi. Geldi. Hatta birisiyle ancak yürüyebildi. O kadar gözleri rahatsızdı. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz oturtturdu. Dua okudu. Mübarek eliyle gözlerine sürdü. Ali'nin gözleri iyileşti. Yine Ali'nin itirafı, o günden sonra hiçbir zaman daha gözlerinde bir ağrı olmadı. Sonra tuttu Hazreti Ali'ye verdi sancağı. Bugün sancak senin dedi. Ali sancağı aldı. Alış o alış. Ali'dir durur mu? O anda aldı ve yürümeye başladı. Yürürken de bir taraftan da ben ki Haydar-ı Kerrar'ım, anamın isimlendirmesiyle çöllerin aslanıyım. Şöyle asarım, şöyle keserim dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem yavaş ol ey Ali dedi. Yavaş ol. Bugün senin elinle bir kişinin hidayete ermesi 100 kızıl tüylü deveden daha hayırlıdır. Başka bir rivayet, üzerinde güneşin doğup battığı bütün toprakların fethinden daha hayırlıdır. Git onlarla bunun için savaş. Onlar la ilahe illallah dedikleri zaman kanları ve canları sana haramdır. Bu manada onlarla savaş diyerek Hazreti Ali'yi gönderdi. Neticeyi biliyorsunuz. Ben ne söyleyeceğim biliyor musunuz size benim aziz kardeşlerim? Bir insanın hidayeti eğer bir alemin fethine denkse, Efendimiz öyle dedi. Hadi 100 kızıl tüylü deve olsun, 100 tane Mercedes olsun, neyse böyle bir karşılığı varsa, ya bir insanın dalaletine vesile olmak nedir? Hiç düşündünüz mü? Biz hidayete vesile olacak kadar büyük büyük imanların sahibi değiliz. En azından ben kendim için öyle diyorum. Ben kaç paralık adamım ki benim sözümle insanlar imana ersin. Hiç değilse ben, sen halimizle hareketimizle dalalete kimseyi sürüklemeyelim. O iyi olanı yapamıyorsak hiç değilse o kötü olan duruma düşmeyelim. Düşünebiliyor musunuz? Bir insanın dalaletine vesile olacaksınız. Bir tavrınız, bir sözünüz, nefsinizi rahatlatma adına ortaya koyduğunuz bir hareketiniz, bir gün nefsinizi tutamayıp ortaya koyduğunuz bir şeyiniz, birilerinin İslam'la, imanla aralarına mesafe sokmaya sebep oluyor. Sokakta, caddede sen İslam'a ait bir şeyle yürüyorsun. Yüzünde sakal var, başında takke var, sarık var, cübbe var, başörtüsü var, çarşaf var, şu var, bu var. Sokakta sana bakan adam, ha bu Müslüman diyor. Bu Müslüman dediği adam eğer bu nezaketi, bu zerafeti, bu nezaheti yansıtmıyorsa, eğer etrafındaki insanlar ondan bu manada imanın o güzelliğini almıyorsa, eğer bu adamla komşuluk yaptım diye of keşke yapmasaydım, bu evi aldığıma bin pişmanım, keşke bu adamla benim yollarımı Allah kesiştirmedi diyorsa, eğer bir ticaret yaptık adam ticaretimizin yüzünden ya boş ver Hacı Hoca'yı gördük işte ticaretini diyecek bir noktaya vardırdıksa, vah ki vah halimize. Allah bizi ıslah eylesin ve bizi o hale sokmasın. Ne yapıp yapıp, evet amacımız, hedefimiz hidayete insanları taşımak olsun ama hiç değilse insanları dalalete sürükleme adına bir adımın sahibi Allah bizi kılmasın. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar. Forum AVM'ye 8 dakika uzaklıkta yükselen Onat Yaşam Sitesi, Bağlum Ana Cadde'ye 500 metre mesafesi ve çevre yolu bağlantısına yakın konumuyla sizleri bekliyor. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi,

0: Detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam sitesi.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
0: Keçiören'de yükselen Onat Yaşam sitesi modern mimarisiyle sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daire seçenekleri ve 4 milyondan başlayan fiyatlarla yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam sitesi. Detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam sitesi.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Radyo Hedef.
7: Hızla akıp giderken bazen en sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi gözden kaçırabiliyoruz. Ailemizle aramızda bazen küçük kırgınlıklar, anlaşmazlıklar ya da cevapsız kalan sorular olabiliyor. Böyle zamanlarda toplumumuzu, ailemizi, kültürümüzü, değerlerimizi ve maneviyatımızı önemseyen, bizi anlayan, dinleyen ve rehberlik eden bir uzman bakış açısına, samimi bir sohbete ve yol gösterici önerilere ihtiyaç duyabiliriz. İşte tam bu noktada Bir Soru Bir Hayat programı, eğitici ve güvenilir bilgiler sunarak sorularınıza cevap bulmanıza yardımcı olacaktır. Çocuk gelişimi uzmanı aile danışmanı Özlem Gınık, her pazartesi 21 ile 22 saatleri arasında aile içi sorunlarından çözüm önerilerine, iletişimden çocuk gelişimine, evlilik sorunlarından kuşak çatışmasına kadar pek çok konuyu ele alacak ve değerli dinleyicilerimizin sorularını yanıtlayacaklar. Siz de bilinçli bireyler olarak sağlıklı bir toplumda yaşamak, sağlıklı nesiller yetiştirmek, ailenizle daha güçlü bağlar kurmak ve sorularınıza cevaplar bulmak istiyorsanız, her pazartesi 91.8 Hedef Radyo'da sizleri bekliyor olacağız.
6: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Değerli dinleyenler, yayınımız Band Tiyatrosu'yla devam ediyor.
2: Miras Oyunu.

0: sabahlar dede.
1: Hayırlı sabahlar kızım. Ha, bugün okula gitmiyor musun yoksa?
0: Tatildeyiz de dedeciğim.
1: Hay Allah, bugünün pazar olduğunu unuttum. Ne e'si kızım?
0: Geçen gün yalnızca bana söylediğin konuyu babamlara açmayacak mısın?
1: Ha? Hangi konuydu kızım o?
0: Hani ölmeden önce mal varlığını çocuklarına paylaştıracaktın ya.
1: Ha, o konu mu? Seni gidi seni. Hemen paylaştırayım da beni unutun değil mi?
0: Aşk olsun dede. Tam tersine, sana olan saygımız, sevgimiz, bağlılığımız artacak.
1: Hayır kızım, tam aksine. Mirası paylaştırdığım andan itibaren beni unutacaksınız.
0: Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun dede?
1: Eminim kızım, eminim. Ben görmek istediklerimi gördüm, geçirdim kızım. Ama sen çok yakın zamanda görmediklerini göreceksin.
0: Bu evde değişen bir şeyler var da benim mi haberim yok yoksa?
1: Sabret kızım, bir iki gün daha sabret.
0: Peki dedeciğim. Sen vakfa gitmeyecek miydin?
1: Bak işte, tamamen unutmuşum bu işi. İyi ki hatırlattın Melike, sağ ol yavrum. Ben hemen kalkıp da gideyim.
0: Dede, bu vakıf işiyle uğraşmaktan usanmıyor musun?
1: İnsan hayır işleriyle uğraşırken sıkılır mı hiç kızım? Hayır yapmanın mutluluğu bir başka oluyor bilen için. Neyse, hadi ben geç kalmayayım. Melike,
0: ne oldu dedi?
1: Unuttum. Babanla annen pazardan dönünce babana söyle kızım, beni vakıftan bir arayıversin, olur mu?
0: Peki dedi. 50-60 yıl dinlenmek nedir bilmeden çalış, para biriktir, şirketler kur, sonra da tut çocuklarına dağıt. Neyse ki dedemin 2 oğlu, 1 kızı ve sadece 3 tane torunu var. Mirastan bol bol pay kalır. Gerçi deden benim için mirastan daha kıymetli ya. İnşallah daha çok uzun yıllar yaşar. Geliyorum. Siz miydiniz baba? Hoş geldiniz.
2: Soru soracağına annenle bana yardım et kızım. Al bakayım elimizdeki şu poşetleri.
0: Der babacığım. Meyveleri bu hafta fazla almışsınız.
3: Kızımızın meyve delisi olduğunu biliyorum.
0: Teşekkür ederim anne.
3: Deden nerede?
0: Vakfa gitti. Baba, dedemi vakıftan arayacak mısın?
4: Neden?
0: Bilmiyorum, öyle söyledi.
2: Önemli bir şey mi oldu acaba?
3: İstersen hemen ara.
2: Vakfın telefon numarasını nereye yazmıştık?
3: Şuradaydı galiba. İşte, telefon rehberinin arasındaymış.
2: Arayayım bari.
3: Sen babanla konuşurken ben de Melike'nin sebzeleri yerleştirmesine yardım edeyim.
2: Olur hanım.
5: Alo.
2: Alo. İyi günler beyefendi. Ben Metin Kale. Emin Kale Bey ile görüşmek istiyorum.
5: Bir dakika bekleyin.
2: Alo.
5: Alo.
2: Baba, ben Metin. Arabamı istemişsin.
5: Oğlum. Senden bir şey rica edecektim.
2: Buyur baba.
5: Şu arabanı birkaç saatliğine vakıf için alabilir miyim?
2: Ne demek baba? Tabii alabilirsin.
5: Sağ ol evladım, sağ ol. Ben vakıfta seni bekliyorum.
2: Olur baba. Of. Bir pazar günü de bana ait olmayacak mı be? Her pazar tatil ayarları. Kur sonra yıkmak zorunda kal. Bıktım.
3: Ne oldu bey?
2: Babam vakıf için arabamı istiyor. İşin yoksa buradan şehrin ta öbür ucuna direksiyon salla. Sonra tıklım tıkış otobüse, pastırma gibi eve dön. Ben ne zaman dinleneceğim ya?
3: Kayınpederim son günlerde sana da bana da çok iş buyurur oldu. Nereye kadar dayanacağız bilemiyorum.
2: Bir gün yüzüne esip yağacağım ama...
3: Abinle ablan da öfkeden küplere biniyorlar ya... ...şu miras meselesi yüzünden ses çıkarmıyorlar.
2: Zaten elimi kolumu bağlayan bu miras işi. Arabayı götüreceğim Charles. Bir pazar günümüz var. Onda da vakıfla uğraş. Vakıf burasıydı galiba. Heh, evet, burasıymış. Kapıyı çalalım bakalım. Buyurun. Ben Emin Bey'in oğluyum. Arabayı getirdiğimi söyler misiniz lütfen? Ha, şu arabanın anahtarını da kendisine verin.
4: Peki efendim.
2: Teşekkür ederim. İyi günler.
4: Size de iyi günler.

0: Hanım, sofra hazır değil mi daha?
1: Sofra hazır ama sevgili kayınpederim hala gelmedi.
0: Vakıf personelini benim arabamla evlerine bırakmaktan kendi evine dönmeye fırsat bulamamıştır herhalde.
2: Dedeme kızma babacığım. İnsanlara faydalı olmayı çok seviyor.
0: Benim arabamla insanlara iyilik yapmak ha? El alemi düşündüğü kadar bizleri de düşünsün.
2: Ah, işte deden geldi. Hoş geldin dedeciğim. Biz de tam seni konuşuyorduk.
3: Hoş bulduk kızım. Demek beni çekiştiriyordunuz ha?
2: Hayır, çekiştirmiyorduk dedeciğim. Konuşuyorduk.
0: Hoş geldin baba. Çok geciktin.
3: Artık çocuklarım bana hesap sormaya başladı desenize.
1: Estağfurullah baba. Geciktiğin için merak ettik.
3: Araba arıza yapınca yolda kaldım. Ne yapayım?
0: Ne? Arabam arıza mı yaptı?
3: Öyle fazla merak edecek bir şey yok canım.
0: Ah baba,
3: zamanında bakım yaptırmamışsın oğlum. Yolun ortasında ansızın stop etti. 3 saattir onunla uğraşıyorum. Neyse, sonunda ototamirhanesine bırakabildim.
0: Sana bir şey olmamış ya, o da bir kazanç bizim için.
3: Sesini yükseltiyor ama dünya her ne olursa bir türlü. Çocuklar, müsaade ederseniz şu televizyonun sesini biraz kısmanızı isteyeceğim sizden.
1: Aa, neden?
3: Sizlere küçük bir şey söylemek istiyorum da ondan.
0: Hadi kızım, televizyonun sesini kısıver.
2: Peki baba.
0: Seni dinliyoruz baba.
3: Uzunca bir süreden beri düşünüyorum çocuklar. Karar vermekte epeyce zorlandım. Fakat nihayet kararımı verdim.
0: Neye karar verdin baba?
3: Bunu da yarın akşam açıklayacağım.
1: Neden baba?
3: Çünkü kararım Banu ile Şadi'yi de ilgilendiriyordu ondan. Yarın akşam yemeğine onları davet edin.
1: Ben hemen mutfağa geçip yarının yemek listesini hazırlayayım bari.
2: Ben de dedemin en sevdiği tatlıyı yapacağım anne.
1: Tamam kızım, tatlı işi sana ait.
3: Bir şey, bakın benim küçük bir isteğim var.
1: Söyle baba, ne istersen pişiririm.
3: Bilirim sen sevmediğinden pişirmezsin ama rica etsem benim için karnıyarık yemeği yaparsın.
1: Ha? Nasıl söz baba? Tabii ki yaparım.
3: Doğrusu anneniz vefat ettiğinden beri o yemeği yememiştim çocuklar.
0: 17 yıl. 17 yıldır karnıyarık yemeği yemedin mi sen şimdi?
3: O kadar olmuş mu?
1: İşimiz yok ya. Kayınpederimize özel yemek pişireceğiz. 17 yıldır yemedin de ne oldu sanki? Şimdi de yemesen ölür müsün? Ah, şu ihtiyarlar yok mu? İnsanı zora koşmaktan başka bir işleri yoktur. Miras yüzünden her zoruna katlanıyoruz. Sonunda bize iyi bir şeyler bıraksa da emeğimiz boşa gitmese bari.

0: Ellerine sağlık Serpil kızım. Yemekler pek güzel olmuş.
1: Afiyet olsun baba.
2: Şey, baba bizi çağırtmışsın, merak ettik.
0: Hazır sofradayken konuşalım bari çocuklar.
2: Yoksa bugün babamın yaş günü müydü?
0: Yaş günümü hatırlamakta 2 ay gecikti Şadi.
2: Tüh, 2 ay önce olduğunu unutmuşum.
0: Bırakalım şimdi bunları. Çocuklarım, mal varlığımı aranızda paylaştırmaya karar verdim.
1: Ne? Babacığım, ne diyorsun? Biraz erken değil mi?
0: Hayır, erken değil kızım. Çocuklarımın içinde tek kızım ve dul olman nedeniyle mağdur edilmeyesin diye o konağı sana bırakıyorum.
1: Teşekkür ederim baba.
0: Pek memnun olmadın kızım. Fakat böylesi sizin için daha münasiptir. Metin, sana Beyoğlu'ndaki giyim mağazamı bırakıyorum. Mağaza küçük olabilir. Bu yüzden sakın azınmayasın. Size yeter o.
3: Sağ ol baba.
0: Şadi, sana da Boğaz'daki çay bahçemi bırakıyorum oğlum. 15 milyar nakit paramı da 5'er milyar olarak torunlarımın hesabına önceden yatırdım. Nasıl? Memnun oldunuz bu çocuklar?
4: Çok memnunuz dedi. Ben artık milyarder bir lise öğrencisiyim. Arkadaşlarıma söylesem hayatta inanmazlar.
0: Sen de söyle bu o zaman.
2: Peki baba, bize verdiklerini hemen değerlendirebilecek miyiz acaba?
0: Bak evladım, bütün işlemler avukatım tarafından yapıldı. Yarın avukatım konağa getireceği dosyalara imzalarınızı attığınız andan itibaren mirasım tamamen sizlerindir. Şimdi bana müsaade. Biraz uzanıp dinlenmek istiyorum.
1: Küçücük bir mağaza için mi dünya kadar zahmete girip yemek yaptım ben? Emeklerim boğazına dizilir inşallah.
3: Sus hanım, babam duyacak.
1: Nasıl susmamı isteyebilirsin benden Metin? Bize verdiği miras payına baksana.
3: Ne yani? Neden küçücük mağazayı bize bırakıyorsun? Bir adam deyip boğazına mı sarılsaydım?
2: Canınızı sıkmaya değmez. Ben zırnık koklatmaz sanıyordum bizim ihtiyar. Bütün mal varlığını ömrünü feda ettiği vakfa bırakacağından korkuyordum.
1: Sana koca çay bahçesini bıraktı ya. Keyfin yerinde Şadi abi.
2: Bana kalsa konağı isterdim.
5: Şu döküntü konağı bana bıraktı diye kızıyorum. Siz kalkmış keşke konak benim olsaydı diyorsunuz.
3: Paylarımızı değiştirmeye ne dersin abla?
5: Seni kurnaz. Küçük mağazaya karşılık koskocaman konağı vereceğim ha?
3: Az önce memnun olmayan sendin abla.
2: Yalnız konak gözünü doyurmuyor anlaşılan.
5: Alay edin bakalım.
2: Çay bahçesini de istiyorsun gibime geliyor Banu. Yanılıyor muyum ha?
5: Çay bahçesiyle mağaza ancak kurtarır beni. Zavallı dul bir kadın olduğumu unutuyorsunuz galiba.
1: Dul bir kadın olabilirsin görümcecim. Ama zavallı değilsin.
5: Dikkatini çekerim Serpil. Konak karın doyurmuyor.
1: Dul maaşı alıyorsun. Oğlun hesabına da 5 milyar yatırıldı. Daha ne istiyorsun?
3: Belki de bütün miras.
2: Doğruyu söylemek gerekirse yalnız Banu değil. Hepimiz mirasın tamamını kendimize isterdik.
1: Doğru söze ne demeli?
2: Babam kendine göre en uygun paylaştırmayı yaptı. Ama bir türlü beğenmiyoruz.
3: Peki ne yapmalıyız?
5: Ben hemen fikrimi söyleyeyim. Babama gidip yaptığı paylaştırmayı adil bulmadığımızı söyleyelim.
3: Büyük bir saygısızlık olur.
2: Çocuklar, size bir teklifim var.
3: Nedir o?
2: Gelin çay bahçesini size 4 milyara satayım. 2 kardeş ortak olursunuz.
5: Metin'le ikimiz mi yöneteceğiz çay bahçesini?
2: Tabii. Ortak olunca kârı da paylaşırsınız.
3: Böylece ablamın ve benim istediğimiz olacak, öyle mi?
2: Benimki sadece bir teklifti. Yine de siz bilirsiniz.
5: Hiç kusura bakmayın. Oğlumun hesabına yatan paranın bir kuruşuna bile dokunmam.
1: Turşusunu mu kuracaksın ayol? İçinden 2 milyarcık alır, çay bahçesinden kârı geçince tekrar koyarsın.
5: Her şeyin kolayını bulmakta üstüne yok maşallah Serpil'ciğim.
1: Buna zeka derler şekerim.
5: Hayır, çay bahçesi falan istemiyorum.
1: Görüyorsunuz, ne parasından vazgeçebiliyor ne de çay bahçesi.
3: Yeter artık. Herkes payına razı olsun.

0: Direksiyon başında düşünceye dalmasan iyi edersin bey. Her an karşımıza trafik canavarı çıkabilir, Allah korusun.
1: Tasa etme hanım. Ben hem düşünür hem yola dikkat ederim. Alt tarafı alışveriş için çarşıya gidiyoruz.
0: Canın neye sıkkın?
1: Babam konağı ablama bıraktı. Bu durumda bize konaktan taşınmak düşüyor.
0: Tabii ki baban da huzur evine.
1: Sen ne dediğim farkında mısın?
0: Ne sandın ya? Sevgili görümcem onu konakta 24 saat bile tutmaz.
1: Haklısın. Ablamın ne yapacağı hiç belli değil. Fakat o bizim babamız. Ablam istemezse bizimle gelir.
0: Hah, bir bu eksikti.
1: Babamı sen de mi istemiyorsun?
0: Konak rahatlığını hangi apartman dairesinde bulacağız ki babanı yanımıza alalım?
1: Yine sen haklısın hanım.
0: Hem mağazayı ben işleteceğime göre sabahtan akşama kadar evde olamayacağım demektir. Üstelik sabahtan akşama kadar çalış, yorul, akşam eve dönünce kayınpederin özel yemek siparişlerini yetiştir.
1: Babama haksızlık ediyorsun. Adamcağız iyi ki 17 yılda bir defa senden özel bir yemek istedi.
0: Yorgun gelip yemek yapamam Metin. Akşamları kahvaltıyla idare edersiniz artık. Baban katlanır mı bilemem.
1: Tamam hanım, tamam. Çaresine bakacağız.
2: Bütün evrakları hazırladım Emin Bey. Geriye sadece imzalanması kaldı.
3: Teşekkür ederim dostum. Evet çocuklar, hemen imzalayabilirsiniz. Çekinmeyin, çekinmeyin, imzalayın hadi.
2: Metin Bey, siz de imzanızı şuraya atın lütfen.
1: Tamam, attım.
2: Teşekkür ederim. İmzalar da atıldığına göre her şey resmiyete dökülmüş oldu. Emin Bey'in, yani babanızın sizlere paylaştırdığı mirası yarından itibaren istediğiniz şekilde kullanma hakkına sahipsiniz.
3: Teşekkür ederim avukat dostum. Seni de epeyce yorduk.
2: Estağfurullah Emin Bey. Ben görevimi yaptım.
4: Baba, bir şey sorabilir miyim?
3: İstersen iki şey sorabilirsin evladım.
4: Kiminle oturmayı düşünüyoruz?
3: Banu kızım için mahsuru yoksa ömrümün kalan kısmını konakta tamamlamak istiyorum.
5: Biliyorsun evimin eşyası çok baba. Bir kısmını sığdıramadığım için kiralık depolarda tutuyorum. Hepsini getirirsem konağın bütün odalarını dolduracak. Geriye benim odamla oğlumun odası ve salon kalıyor. Eğer illa da konakta yaşamak istiyorsan sana bir oda ayarlamaya çalışırım. Tavan arasına ne dersin?
3: Orası babamın zamanından beri kiler olarak kullanılır kızım.
5: İyi ya, artık senin odan olur.
3: Bırak, orası yine kiler olarak kalsın.
1: Baba, nereye gidiyorsun?
4: Seni duymadı bile Metin.
1: Beğendin mi yaptığını abla?
5: Ben ne yapmışım ki?
1: Babamı çok fena üzdün.
5: Üzecek ne yaptın peki?
1: Daha ne yapacaksın? Oda diye tuttum, kileri layık gördüm babama.
5: Eşyalarımdan yer kalırsa ona da oda veririm.
4: Susun artık. Adamcağız sesinizi duyup daha da üzülecek ya.

0: Dede.
1: Efendim kızım.
0: Gece vakti balkona çıkmış ne yapıyorsun?
1: Geceyi seyrederek düşünüyorum.
0: Düşündüğün nedir?
1: Evlatlarım. Öldüğüm zaman arkamdan bir fatiha okumayacaklar.
0: Üzülme dedeciğim, ben okurum.
1: Sağ ol yavrum.
0: Ölmeni istemiyorum dede.
1: Bu bütün canlıların kaderidir evladım.
0: Babanların sana karşı davranışlarına üzülüyorsun değil mi?
1: Bir baba üç evladına hiç bıkmadan bakıp yetiştiriyor da... ...üç evlat bir babaya bakmaktan aciz kalabiliyor.
0: Sen haklıymışsın dede. Bizim evde değişen çok şey varmış. Aklıma bir şey geldi dede.
1: Ne geldi bakalım?
0: Benim hesabıma yatırdığın parayla dilediğin gibi rahat bir ev satın alabilirsin dedeciğim.
1: Evlatlarımın ve üç torunumun içinde en fedakar sensin Melike. Teklifine teşekkür ederim kızım. Çok şükür emekli maaşım var. Gider bir huzur evine yerleşir.
0: Hayır dede. Huzur evine gidemezsin. Bizimle geleceksin. Sen benim dedemsin. Seni kimselere bırakamam.
1: Canım torunum benim. Kısmetimizde ne varsa onu göreceğiz. Hadi. Hadi git yat artık. Gecenin bir yarısı oldu. Sabah erkenden okula gideceksin.
0: Peki dedeciğim. Allah rahatlık versin.
1: Sana da yavrum.
2: Nihayet babam geldi. Sen miydin kızım? Ben de babam geldi sandım.
0: Dedem evde yok mu?
2: Annen sabah erkenden dışarı çıktığını söyledi.
0: Onu bilirsiniz. Vakıf işleri onu fazlasıyla meşgul ediyor. Herhalde işleri bitmemiştir.
2: Halan gelecekti. Dedenle konuşmak istiyormuş.
0: Baba... Dedemi huzur evine göndermeyeceğiz değil mi?
2: Bilmem ki.
0: Ne olur göndermeyelim baba. O benim biricik dedem.
2: Henüz bir şey düşünmedik kızım.
0: Lütfen baba lütfen, ben dedemsiz yapamam.
3: Melike, büyüklerin işlerine karışacağına sofrayı hazırlamama yardım et.
0: Okul formamı değiştirip hemen geliyorum anne.
3: Yemekler buz gibi oldu. Sevgili kayınpederim hala ortalarda yok.
4: Akşam akşam boşuna geldim desenize. Bütün işlerim alt üst oldu.
2: Biraz daha bekleyelim.
3: Bekliyoruz zaten.
4: Ay, kusura bakmayın, ben bekleyemeyeceğim.
2: Siz oturun, ben bakarım. Alo.
5: Metin Kale, siz misiniz?
2: Evet.
5: Babanız elimde.
2: Ne biçim şaka bu?
5: Şaka değil Metin Bey. Babanızı canlı görmek istiyorsanız... 15 milyar nakit parayı getirirsiniz.
2: Ne diyorsunuz siz? Kimsiniz?
3: Kimdi o?
2: Babamı kaçırmışlar. 15 milyar fidye istiyorlar.
3: Ne? Babanı mı kaçırmışlar?
4: 15 milyar mı istiyorlar?
0: Dedeciğim.
2: Ne yapacağız şimdi?
3: Polise haber verelim.
2: Şimdilik polisi karıştırmamak lazım.
4: O zaman Şadi abime haber verelim.
2: İyi de o ne yapabilir ki?
4: Ay, akıl verir diye düşündüm. Ne de olsa bizden yaşça epey büyük.
3: En iyisi fidyecinin tekrar telefon etmesini bekleyelim. Tabii birileri bize oyun oynamıyorsa.
2: Adamın şakası olmadığı kesin.
4: 15 milyar ha? Aklını kaçırmış galiba bu adam. Biz nereden bulalım o kadar parayı?
0: Benim hesabımdaki parayı alabilirsin.
3: Saçmalama kızım.
4: Saat gece yarısını geçti. Babamdan hala ses yok. Gerçekten kaçırıldığına inanmaya başlıyorum.
3: Ben de öyle.
2: Babamı zengin olduğunu çok iyi bilen biri kaçırmış olmalı.
3: Pek tesadüfe benzemiyor.
4: Babamı ancak polis bulur.
2: Polisi şimdilik karıştırmak istemediğimi söyledim. Fidyeciyi ürkütürsek babama zarar verebilir. Bunu hiçbirimiz istemeyiz herhalde. Alo.
5: Metin Bey.
2: Evet.
5: Parayı bulmanız için size 24 saat veriyorum.
2: Durun bir dakika. Babamın sesini duymak istiyorum.
5: Babanız iyi.
2: Yanınızda olduğuna inandırın beni o zaman.
5: Bekleyin. Babanızı veriyorum.
2: Baba?
6: Oğlum.
2: Baba nasılsın?
6: İyiyim oğlum.
2: Fidyeci sana kötü davranmıyor değil mi?
6: Hayır. Yalnız adam çok ciddi oğlum.
2: Seni mutlaka kurtaracağım baba.
5: Bu kadar muhabbet yeter. 24 saat sonra tekrar arayacağım. Parayı bir an önce bulmaya bakın.
4: Babam nasılmış?
2: İyi olduğunu söyledi. Sesi iyi geliyordu gerçekten. Adam çok ciddiymiş.
4: Şadi abime söyleyelim. Acele para bulsun.
2: Ağır kanlı adamdır Şadi abim. Para bana bulamaz o.
4: Nereden geldi bunlar başımıza Allah'ım?
2: Lütfen sus Serpil. Düşünmem lazım. 24 saat içinde nereden 15 milyar bulabilirim ki?
4: Bulamadık diyelim, o zaman ne olacak?
2: Hiç. Sadece babam bir ceset olacak.
4: Samimi dostlarımıza başvuralım.
2: Babamın malı paraları dururken başkalarından borç alacağım, öyle mi?
4: Artık babamın malı parası diye bir şey yok Metin. Hepsini bize bıraktı.
2: Burada babamın hayatından bahsediyoruz abla. Bize bıraktığı her şey babamındır. Aklıma bir tek şey geliyor.
4: Nedir o?
2: Çocuklarımızın hesabına yatırdığı paraları toplayıp götürmek.
4: Aa, oğlumun hakkı o. Ben vermem Metin.
3: Bana da hiç bakma bey. Ben de kızımın hakkını vermem doğrusu.
4: O paralar çocuklarımızın geleceği Metin. Biraz düşünsene.
2: Oysa çocuklarımızın geleceği için o paraları babam yatırmıştı. Ama şu anda babamızın hayatı söz konusu.
3: Ona bir şey olmaz. Eninde sonunda gelir.
4: Serpil haklı. Fidyecinin elinden kurtulsa bile huzur evine gidecek nasıl olsa.
2: Sen ne istiyorsan onu yap abla. Ben üzerimde hakkı olan ve malını mülkünü bize bırakan babamı kurtaracağım.
7: Yaşa babacığım.
2: Abimin telefon numarası kaçtı?
4: 218 70 70 olması gerekiyor.
2: Tamam, hatırladım.

0: Alo abi, ben Metin, uyandırdığım için kusura bakma.
1: Hayırdır?
0: Konağa gelmeni istiyorum.
1: Gecenin bu saatinde mi?
0: Önemli olmasaydı rahatsız etmezdim.
1: Çok mu önemli?
0: Evet, çok önemli.
1: Mesele
0: evet.
1: Nedir?
0: Ne olduğunu gelince anlatırım.
1: Pekala, geliyorum.
0: Lütfen biraz acele et, olmaz mı? Abim geldi.
2: Hepinize iyi geceler. Gece vakti sen ne arıyorsun burada Banu?
3: Metin anlatsın da dinle.
2: Neler oluyor burada?
0: Babam bir fidyeci tarafından kaçırıldı abi.
2: Ne dedin, ne dedin?
0: Babam birileri tarafından kaçırıldı. Babama karşılık tam 15 milyar istiyorlar.
2: 15 milyar ha?
0: Evet. Parayı bulmak için sadece 24 saatimiz var.
2: Sahide babam 15 milyar eder mi çocuklar?
0: Seni alay edesin diye çağırmadım abi.
2: Peki benden ne istiyorsunuz?
0: Babamın paralarıyla kurtarmaktan başka çaremiz olduğunu sanmıyorum.
2: Anlamadım.
0: Bunda anlamayacak ne var? Torunlarının hesabına yatırdığı paraları fidyeciye verip babamı kurtaracağız.
2: Bak, bizim kızı bilirsin Metin. Malına pek düşkündür. Şimdi tutup dedesinin hesabına yatırdığı parayı vermek istemez.
0: Kızını öne sürme abi. Paraya dokunulmasını asıl sen istemiyorsun.
2: Üçümüz de yıllardır bu mirası bekliyorduk Metin. Şimdi bu fırsatı fidyeciye falan kaptıramam doğrusu.
0: Dur bir dakika. Sen o parayı harcadın galiba.
2: Harcamadım ama bazı planlarım var tabii.
0: O planlar her neyse unut.
2: Kusura bakma Metin, unutamam.
0: Ne demek unutamam? Burada hayatı tehlikede olan babamı konuşuyoruz.
2: Metin, beni zorlama.
0: Yani babamı öldürsünler mi ha?
2: Merak etme. Babam kolay kolay postu deldirmez.
0: Ablamla senin yardım etmeyeceğiniz gayet açık bir şekilde belli oldu. Bizde 5 milyar hazır. Kalanını da inşallah bulacağım.

0: Filyacı belki arar diye bekledim. Ablamla abim nerede?
1: Banu az önce evine gitti. Abin de biz uyuduktan sonra gitmiş.
0: Of. Her tarafım tutulmuş. Koltukta uyumanın bedelini çekiyorsun oğlum, hiç sızlanma. Melike okula gitti mi?
1: Gitti.
0: Ben de bankaya gideyim.
1: Önce kahvaltı etseydin.
0: Vakit kaybetmemeliyim. Gelince karnımı doyururum.
1: Sen bilirsin.
0: Ha, Serpil fidyeci ararsa istediği para miktarını bulmaya gittiğimi söylersin.
1: Peki söylerim. Metin.
0: Efendim.
1: Kendine dikkat et.
0: Tamam, dikkat ederim.
1: Çok geciktin.
0: Ne yapayım hanım, oradan buradan para bulmaya çalıştım.
1: Buldun mu?
0: Ne gezer. 5.000 değil, 15.000 değil, tam tamına 15 milyar. Fidyeci aradı mı?
1: Hayır, aramadı.
0: Son bir çare kaldı hanım. Babamı kurtarırsa Melike'nin hesabına yatırdığı para kurtarır.
2: Ya fidyeci parayı az bulursa baba?
0: Akşam akşam canımı sıkma kızım. Eğer öyle bir durum meydana gelirse her şeyi göze alıp polise haber vereceğiz. Alo.
3: Parayı hazırladın mı Metin Bey?
0: Cevap vermeden önce babamın sesini duymak istiyorum.
3: Bekle. Alo.
0: İyi misin baba?
3: İyiyim evladım, iyiyim.
0: İnşallah seni kurtaracağım baba.
3: Hadi kesin artık. Tamam. Parayı hazırladın mı ahbap?
0: Evet.
3: Güzel. Hemen eline bir kağıt kalem al ve adresi yaz.
0: Bir dakika bekleyin. Melike, bana kağıtla kalem getir kızım.
2: Hemen getiriyorum baba.
0: Elini çabuk tut kızım.
2: İşte işte baba, getirdim al.
0: Sağ ol kızım. Alo, orada mısınız?
3: Bekliyorum.
0: Adresi söyleyin.
3: Selam Mahallesi, Hurç Sokak,
0: hı hı.
3: Sinem Apartmanı.
0: Evet.
3: Daire 1.
0: Seda Mahallesi tam olarak nerede?
3: Çelikkale Petrol Ofisi'nden sola döndün mü Seda Mahallesi'ne girersin.
0: İyi de petrol ofisi nereye düşüyor?
3: Çattık be. Ankara yolu üzerinde. Sakın Ankara yolunun nereye düştüğünü sorma bana.
0: O kadarını biliyorum.
3: Ha, bana bak. Sakın polisle falan işbirliği yapayım deme. Yoksa ihtiyar demem, paşa dediği vururum.
0: Tamam, polisin haberi olmayacak. Kendi hesabımızı aramızda halledeceğiz. Anlaştık mı?
3: Parayı şüphe çekmeyecek bir çantaya koy ve yalnız gel.
0: Tamam.
3: Eğer yalnız olmadığını sezersem paşa dediği ölmüş bil.
0: Yalnız geleceğim. Gene suratıma kapat.
1: Adam paranın eksik olduğunu anlarsa başımıza iş açabilir.
2: Ne olur yalnız gitme baba. Polise haber verelim.
0: İkiniz de endişelenmeyin. Tek gidip iki kişi döneceğiz.
1: Yanına tabanca, bıçak gibi bir şey al. Ne olur ne olmaz.
0: Tabancaya gerek yok.
1: Hiç olmazsa bir...
0: Adam profesyonel. Yanında birinin varlığını sezmesini istemiyorum.
2: Fidyeci parayı saymak isteyebilir baba.
0: Ben ne, aptal değilim herhalde kızım. Babamı elinden kurtarmadan parayı verecek göz var mı bende? Her şey hazır. Kızım Serpil, ikiniz de bana dua edin, iyi mi?
2: Dedenle birlikte dönünceye kadar sana dua edeceğiz baba.
1: Dualarımız seninle olacak bey.
0: Sağ olun.
2: Çok dikkatli ol baba.
0: Endişelenmeyin. Hadi Allah'a ısmarladık.
2: Allah yardımcın olsun babacığım.
1: Allah yardımcın olsun bey. Hayırlı haberlerle dönersin inşallah.
0: Eğer 2 saat içinde eve dönmezsen polise haber verirsiniz. Adres belli nasıl olsa.
2: Tamam baba.
0: Petrol ofisini buldum. Buradan sola dönecektim. Şuralarda bir yerde arabamı park edeyim. Şöyle yavaş yavaş yürüyelim bakalım. Gecenin bu saatinde her taraf ıpıssız. Bu sessizlik insanı ürkütüyor. İşte Sinem sitesi. Tam karşımda duruyor. D blok neredeymiş? Biraz daha yürümem gerekiyor galiba. D bloğu da buldum. Alt kattaki dairenin penceresinden ışık sızıyor. 1 numaralı daire.

0: Burası olmalı. Zile basarsam anlarım.
1: Kim o?
0: Babamı almaya geldim.
1: Yalnız mısın?
0: Evet.
1: Demek paşa dedenin oğlu sensin.
0: Allah Allah. Fidyeciye de hiç benzemiyor bu adam. Siz de fidyecisiniz herhalde.
1: Evet.
0: Babamı görmek istiyorum.
1: Orada durma öyle, içeri gir.
0: Babam nerede?
1: Önce parayı görelim.
0: Para elimdeki çantada duruyor. Babam nerede?
1: Çantanın fermuarını biraz arala da paranın yüzünü görelim.
0: Paraları gördün. Şimdi babamı getir.
1: Çantayı ver. Babanı öyle alırsın.
0: Hayır. Babamı ver, çantayı al.
1: Kendine çok güvendiğine bakılırsa buraya yalnız gelmedin ha baba.
0: Benden başka hiç kimse yok.
1: Oldu. Sözüne güveniyorum. Para tamam mı peki?
0: Babamı serbest bırakmazsan parayı göremeyeceksin.
1: Pekala. Burada bekle. İşte baban.
2: Oğlum.
0: Baba, bir şeyin yok ya.
2: Çok şükür iyiyim oğlum.
1: Yavaş ol paşa dedi. Oğlumla öyle hemen sarmaş dolaş olmana izin veremem. Metin Bey, çantayı alabilir miyim lütfen?
0: Al, çanta sizin olsun.
1: Teşekkür ederim. Hadi, şimdi gidebilirsin paşa dedi. İyi bir alışveriş oldu.
0: Çabuk gidelim baba.
2: Gidelim oğlum.
1: Durun bakalım, parayı saymadan öyle hiçbir yere gidemezsiniz.
0: Kusura bakma fidyeci bey, acelemiz var.

0: Eline sağlık Serpil kızım. Bu çay bütün yorgunluğa değdi doğrusu.
1: Afiyet olsun baba.
0: Metin.
2: Buyur baba.
0: Fidyecinin istediği onca parayı nereden buldun?
2: Hiçbir yerden bulmadım baba.
0: İyi de o çanta?
2: Fidyeci çantada 15 milyar var sandı.
0: Sandı mı? Yani o çanta boş muydu?
2: Sadece kızımın hesabına yatırdığım 5 milyar vardı baba. Nasıl fidyeciyi çok güzel kandırmışım değil mi?
0: Fidyeci o anda parayı saymaya kalksaydı ne yapacaktık?
2: Ne yapacağız? Peki? Tabanları yağlardık.
0: Şadi ile Banu kaçırıldığımı biliyorlar mı?
2: Biliyorlar. Sahi onlara telefon edip babamızı kurtardığımızı müjdeleyelim.
0: Demek onlar çocuklarının hesabına yatırdığım paraları babaları için feda etmeye kıyamadılar ha?
2: Şey aslında çok üzüldüler ama...
0: Haması var değil mi? Halbuki mirasımı çocuklarıma bırakacağım diye mutluydu.
2: Aslında düşündüğün gibi değil baba. Nasıl söylesem...
0: Evlat nankördür derlerdi de inanmazdım. Meğer çok doğru bir sözmüş. Yazık. Çok yazık.
2: Üzülme baba.
0: Üzülmemek elde değil ki oğlum.
2: İnan ki kötü bir niyetleri yoktu.
0: Yeter. Onları konuşmak istemiyorum.
2: Peki baba.
0: Yalnız söyle, yarın ikisi de konağa gelsinler. Hepinizle son defa konuşacaklarım var.
2: Son defa mı?
0: Evet, son defa.
2: Bir yere mi gidiyorsun baba?
0: Yo. Buralardayım. Bir müddet daha başınızın derdi olmaya devam edeceğim.
2: Estağfurullah baba, o nasıl söz? Neden son defa konuşacağını söyledim?
0: Nedenini yarın anlayacaksın oğlum.

0: Büyük geçmiş olsun baba. Şükür ki kurtuldun.
1: Belki kurtulmamalıydım ama Metin oğlumdan Allah razı olsun.
0: Öyle söyleme baba.
1: Yalan mı? Ha? Yalan mı? Kurtulmamı istemiyordun. Maalesef Metin beni kurtardı işte.
0: Canım ben de kurtarmaya gelirdim ama işten güçten başımızı kaldırmaya

0: Fırsat bulamadık ki.
1: Hadi sen kendi ticarethanende çalışıyorsun. Metin'e ne demeli? Memur adam işinden izin alıp beni kurtarabilsin diye elinden geleni yaptı, ha?
0: Sen bize kızmak için bahane arıyorsun baba.
1: Çok merak ediyorum. Bakalım Banu kızım ne mazeret uyduracak.
2: Kadın başıma bir şey yapamayacağımı biliyorsun baba. Benim oğlan günlerdir hasta yatıyordu zaten.
1: Sen de oğlunun hesabına yatırdığın parayı babanın kurtulması için çekip Metin'e veremeyecek kadar meşguldün kızım, ha?
2: Bak sen bile tahmin edebiliyorsun baba.
1: Anladığım kadarıyla beni en fazla düşünen, fedakarlık etmeye çalışan Metin ve ailesi oldu.
0: Benim ve Banu'nun seni düşünmediğimizi mi ima etmeye çalışıyorsun baba?
1: Hayır, çalışmıyorum. İma ediyorum aksine.
2: Aşk olsun baba.
1: Bu olaydan sonra evlatlarımın hangisinin bana ne kadar değer verdiğini anladım.
2: Biz sana hep değer verdik baba. Lütfen verdiğimiz değeri görmemezlikten gelme.
1: Haklısın kızım. Bana o da diye kileri tavsiye edecek kadar değer veriyorsun. Yaşlılık işte. Bir an unutmuşum.
0: Babamız bize çok kırılmış Banu. Her fırsatta iğneliyor.
1: Allah'ın bildiğini sizden niye saklayayım ki? He? Tabii ikinize de çok kırgınım.
2: Kendimizi sana nasıl affettirebiliriz baba?
1: Bana gerçekten değer verdiğiniz zaman ikinizi de affederim. Sıra geldi size işin aslını anlatmaya.
3: Hangi iş baba?
1: Canım şu fidyeci meselesi.
0: Ne olmuş?
1: Beni fidyeci falan kaçırmadı çocuklar.
2: Bu da ne demek oluyor baba?
1: Siz beni kaçırıldı sandınız.
3: Dünya kadar parayı teslim ettiğim adam fidyeci değil miydi?
1: Yok, hayır.
3: Yoksa bütün bunlar senin planladığın oyun muydu?
1: Şunu bileydin.
0: Yani ne gerek vardı çocuklar gibi oyun oynamaya, ha? Boşu boşuna endişelenmişiz demek.
1: Sen bana değil Şadi, cebinden çıkacak paradan endişeleniyordun.
3: Bir dakika. Şu oyun dediğin işin iç yüzünü anlatır mısın baba?
1: Uzun zamandır düşünüyordum.
0: Senin ne düşündüğünü tahmin edebiliyorum baba. Aklı sıra bizimle alay etmek istedi.
1: Sizlere bana karşı samimi olup olmadığınızı anlamak için denemeye karar verdim.
4: Ve plan yapmaya başladınız.
1: Sizlerin gerçek yüzünü anlamalıydım. Avukatımla oturup güzel bir kaçırılma planı hazırladık.
3: Akıllıca bir plan doğrusu.
1: Planı en ince ayrıntılarına kadar düşünmek zorundaydım.
3: Ama baba elimden bir kaza çıkabilirdi. Az daha tabancamı yanıma alacaktım, vazgeçtim. Tabancam yanımda olsaydı fidyeciyi çekinmeden vurabilirdim.
1: O kadar ince düşünmedik ya.
2: Hadi kaçırılma bir oyundan ibaretti. Ya miras?
1: Senin de aklın fikrin mirasta mı be kızım, ha?
2: Merakımdan sordum.
1: Mirasın paylaştırılması hususu da oyunun bir parçasıydı çocuklar.
3: Aman Allah'ım, inanamıyorum.
0: Nasıl olur baba? Avukatın getirdiği belgeleri imzalamıştık.
1: Hepsi de oyunun birer parçasıydı dedim.
2: Çocukların hesabına yatırdığın paralar da mı oyunun bir parçasıydı baba?
1: Evet.
0: Yok, olamaz böyle bir şey.
1: Ne o? Çay bahçesini alamadın diye kızdın mı Şadi?
0: Yok canım, sadece şaşırdım.
3: Hay Allah, bize gerçekten sıkı bir oyun oynadın baba. Öyle inandırıcıydı ki.
4: Sizleri bilmem ama ben dedemin kaçırılmasının oyun olduğuna çok sevindim.
3: Akşam kimseyi beklemediğimizi hatırlıyorum.
4: Bakayım kim gelmiş. Bu bey sizi görmek istiyor baba.
3: Fidyeci.
1: Bizim fidyeci dostumuz da geldi işte.
5: Hepinize iyi akşamlar.
1: Evet, sizleri tanıştıralım bakalım. Beni oyun icabı kaçıran sahte fidyeci Erkan.
5: Merhaba.
1: Sevgili dostum ve aynı zamanda avukatımın oğlu. Evet Erkancığım, bunlar çocuklarım ve torunum Melike.
5: Memnun oldum efendim.
4: Ben daha fazla memnun oldum efendim.
5: Neden?
4: Sahte fidyeci olduğunuz için.
5: Beni fena kandırdınız Metin Bey.
3: Kandırmak mı, ben mi?
5: Bu çantayı hatırlamışsınızdır ha?
3: Evet.
5: İçinde sadece 5 milyar vardı. Oysa ben sizden 15 milyar istemiştim.
3: Evet.
5: Çok şükür benim gibi acemi bir fidyeciye çattınız. Profesyonel biri olsaydı ona yutturamazdınız.
1: Bunun bir oyun olduğunu unutmamak gerek, değil mi?
5: Evet. Çantayı ve içindeki parayı size eksiksiz olarak iade ediyorum. Buyurun.
1: Teşekkür ederim Erkan.
5: Rica ederim efendim.
4: Bu defa kim geldi acaba?
5: Ha, acaba.
3: Kapıya bakma sırası bende.
6: Hayırlı akşamlar.
1: Oo, avukat dostum. Gel gel, hoş geldin de. Tam zamanında geldin.
6: Ofisimden arayıp size gelmemi söylediler. Mahkemem vardı, biter bitmez geldim.
1: Sağ ol dostum, sağ ol. Otur hadi, biraz nefeslen.
6: Teşekkür ederim.
1: Banu, ne düşünüyorsun öyle kara kara?
2: Şey, hiç.
1: Hadi hadi, saklama. Miras payından mahrum kaldığını sanarak üzülüyorsun değil mi?
2: Ben şey...
0: Artık sadede gelsen baba.
1: Avukatım, sizler hakkında edindiğim kanaata göre mirası tekrar taksim etmemde bana yardımcı olacak.
3: Bu mirası vakfa bağışlamayacak mısın baba?
1: Bak sen, vakıfa bağışlamak hiç aklıma gelmemişti. Yoksa vakıfa mı bağışlasam mı?
6: Sizin çocuklar dut yemiş bülbüle döndüler Emin Bey.
5: Daha fazla üzmeyin onları.
1: Tamam, şaka şaka. Hadi bakalım avukat dostum, al kağıdı kalemi eline ve not almaya bak.
4: Dede.
1: Efendim yavrum.
4: 5 milyar benim gibi henüz lise öğrencisi bir kız için fazla değil mi?
1: O para senin teminatındır kızım.
4: Ama dede.
2: Melike, sana büyüklerinin işlerine karışmamanı daha önce söylemedim mi ben?
4: Peki anne.
1: Evet çocuklar. Avukatım sizlerin huzurunda vasiyetimi hazırlamış oldu. Mirastan ölümüm halinde yararlanabileceksiniz.
4: Yaşasın.
2: Melike, ayıp oluyor kızı.
4: Özür dilerim anne.
1: Melike'ye kızma Serpil.
2: Fakat şımarık çocuklar gibi davranıyor baba.
1: Boş ver, neyse. Unutmamanız gereken bir şey daha var çocuklar.
3: Nedir o baba?
1: Gün gelecek, sizler de ihtiyarlayacaksınız. Ve sizin de çocuklarınız olacak. Bir gün benden kalan bu mirası onlara taksim ederek öbür dünyaya gideceksiniz. İyi düşünün çocuklarım. Çok iyi düşünün.
4: Biz seni çok seviyoruz dedeciğim. Sen çok çok çok ama çok yaşa, değil mi?
7: Miras Oyunu adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere. Hoşça kalın.
8: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Forum AVM'ye 8 dakika uzaklıkta yükselen Onat Yaşam Sitesi, Bağlum Ana Cadde'ye 500 metre mesafesi ve çevre yolu bağlantısına yakın konumuyla sizleri bekliyor. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi, detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam Sitesi.
0: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
3: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485 22 20 485 22 20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
1: Keçiören'de yükselen Onat Yaşam Sitesi modern mimarisiyle sizleri bekliyor. Üstelik 3 artı 1 daire seçenekleri ve 4 milyondan başlayan fiyatlarla. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi. Detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam Sitesi.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com.
6: Tıklayın.
8: Zorunlu yayın.
9: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, İlk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
8: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.

0: En güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren gönül frekansınız Radyo Hedef'te Vakti Muhabbet'e bekliyoruz.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, burada haber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Burada haber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef.
6: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır, mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs, Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağı'nın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 HD.

0: Keyif Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

Söze ne gerek var? Söze be dostum, söze be dostum. Sükut lehçesini bildikten sonra söze ne gerek var? Söze be dostum, söze be dostum.

Beytullah özündür, arama boşa. İze ne gerek var, ize be dostum, ize be dostum. Hazine özünde, arama boşa. İze ne gerek var, ize be dostum.

0: Sizin sesiniz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
2: Forum AVM'ye 8 dakika uzaklıkta yükselen Onat Yaşam Sitesi, Bağlum Ana Cadde'ye 500 metre mesafesi ve çevre yolu bağlantısına yakın konumuyla sizleri bekliyor. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi, detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam Sitesi.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
5: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
2: Keçiören'de yükselen Onat Yaşam Sitesi modern mimarisiyle sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daire seçenekleri ve 4 milyondan başlayan fiyatlarla. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi. Detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam Sitesi.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com.
8: Tıklayın.
10: Zorunlu yayın.
11: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
10: Zorunlu yayın.
12: Radyo Hedef.
13: Kainatın ve dünyanın hakikati Risale-i Nur'un aydınlığında İrfan Mektebi programında. İrfan Mektebi, Abdullah Selim'in sunumuyla çarşamba hariç hafta içi her gün 10 ila 11 arası radyonuz Hedef'te.
14: ...91.8... gönül frekansınız. Radyo Hedef.
15: İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.

Değerli dinleyenler, kıymetli dostlar, bu haftaki programımızda da her zaman olduğu gibi selamların en güzeli olan Cenab-ı Hakk'ın selamı ile sizleri selamlayarak başlıyoruz. Kıymetli dinleyenler, birkaç programdır 32. sözü ve 32. sözün mevkuflarını sizlerle birlikte değerlendiriyoruz, işliyoruz. Geçen haftaki programımızda dinleyenler hatırlayacaktır, 2. maksadın hatimesini bitirmiştik. Allah-u Teala'nın her yerde hazır ve nazır olmasını, her şeyi aynı anda yapabilmesini ağaç misali, ayna misali ve güneş misaliyle izah ve ispat etmişti. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir sual var. O sualin cevabını sizlerle paylaştıktan sonra yine ikinci bir sual ve ondan sonra üçüncü maksada geçeceğiz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akıbetü lilmuttagin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbişrahli sadri ve yessirli emri ve hlulukteten min lisani yefkahu kavli. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi ve bihamdihi adede khalgihi ve rıza nefsihi ve zinete arşihi ve midadi kelimatihi. Ala Resulüne salavat. Bir sual, diyorsunuz ki sen sözlerinde kıyas-ı temsili çok istimal ediyorsun. Halbuki fenni mantıkça kıyas-ı temsili yakini ifade etmiyor. Mesail-i yakiniyede bürhan-ı mantıki lazımdır. Kıyas-ı temsili usulü fıkha, kıyas-ı temsili usulü fıkıh ulemasınca zann-ı galip kafi olan metalibde istimal edilir. Hem de sen temsilatı bazı hikayeler suretinde zikrediyorsun diye bir sual var. Anlatılan mevzularla ilgili yöntemleri, teknikleri ne için öyle olduğunu, niye öyle kullanıldığını soran bir sual değerli dinleyenler. Şunu diyor sualde, biliyorsunuz Risale-i Nurlar Kur'an-ı Kerim'in tefsiridir. Üstad Hazretleri bu zamanda Kur'an'a tam bir ayna ve makes olmuştur diye tavsif eder Risale-i Nur. İşte İslami ve imani bazı mevzuların anlaşılmasında Kur'an-ı Kerim'in tefsiri olan Risale-i Nur'da aynen üstadı olan Kur'an-ı Kerim gibi bazı temsilata, kıyaslara başvurmaktadır. Bu anlatacağımız mevzudan ve daha öncekilerden gördüğümüz ve göreceğimiz üzere misaller bir dürbün gibidir. Uzaktaki hakikatleri bir uzakta bulunan, bize uzakta bulunan bir nesneyi daha yakinen görmemizi sağladığı gibi temsiller, kıyaslar da anlayamayacağımız bazı derin hakikatleri daha iyi kavramamıza, kolay anlamamıza vesile olurlar. Bu cihetle Kur'an-ı Hakim'in manevi bir tefsiri olan Risale-i Nur'da bu usul çok kullanılmaktadır. Bundan dolayı sualde diyor ki sen eserlerde meseleleri izah ederken misal getirmeye dayalı kıyası çok kullanıyorsun. Kıyası temsili dediği o. Bir şeye örnek getirerek ondan bir kıyas yapma. Misal getirmeye dayalı bir kıyas. Bunu çok yapıyorsun. Halbuki diyor mantık ilmince temsili kıyas, yani örnek getirerek bir şeyi kıyas yoluyla anlamak usulü kesin bir bilgiyi ifade etmez. Bazen de diyor sen örnekleri, yani o temsilatı misal vermeyi hikayeler suretinde anlatıyorsun. Fıkıh usulü alimlerince, fıkıh ilminin ulemasınca bu husus bir yakini ifade etmiyor. Kesin bir bilgiyi ifade etmez diye soruyor. Vakide olan bazı şeylere bu usul muhalif olabilir diye bir sual. El cevap, ilmi mantıkça, yani mantık ilmine göre çendan, her ne kadar kıyas-ı temsili dediğimiz misale dayalı, örnek getirerek kıyas yapmaya dayalı usul kıyas-ı temsili yakini kat'i ifade etmiyor denilmiş. Fakat kıyas-ı temsilinin bir nevi var ki, bir çeşidi var kıyas-ı temsilinin.
o çeşidi, o nevi mantıkın yakini bürhanından çok kuvvetlidir. Mantıktaki kesin delillerden yine ilmi mantıkın kıyasi delilleri, yani misal getirerek, örnek vererek kıyas yapmaya dair delilleri ondan daha keskindir, daha kuvvetlidir. O usul kullanılıyor. Ve mantıkın birinci şeklinin birinci darbından daha yakındır. O kısım da şudur ki. Peki bu kısım hangisi? Bir temsili cüz'i vasıtasıyla, küçük bir örnek ile, tek bir misal vermeyle, bir hakikati külliyenin, çok geniş, çok büyük, çok umumi bir hakikatin ucunu gösterip hükmü o hakikate bina ediyor. Risale-i Nur, sözler aynen Kur'an-ı Kerim'in yaptığı gibi, üstadı olan Kur'an-ı Kerim'i taklit ederek, bir misal vererek, küçük bir misal yahut tek bir örnek vererek, çok büyük ve külli hakikatlerin külli ve umumi dünyayı ve ahireti ilgilendiren o büyük ve derin hakikatlerin o örneğin üzerine dayanarak hakikatinin anlaşılmasını temin ediyor. O hakikatin kanununu bir hususi madde olarak gösteriyor. Özel bir madde gibi. Böylece ta o hakikati uzma, o büyük hakikat bilinsin. Aynen güneş misalinde olduğu gibi değerli dinleyenler. Güneşin bir anda bütün parlak şeylerde yedi rengiyle, ısısıyla, ışığıyla parlamasını misal verip Allah-u Teala'nın isim ve sıfatlarının o külli tecellilerinin hakikatlerini anlaştırmak misali gibi. Ve cüz'i maddeler ona irca edilsin. O büyük hakikat onunla ispat edilip cüz'i maddeler de ona döndürülmüş olsun. Mesela güneş nuraniyet vasıtasıyla, burada da bir misal veriyor yine, bu hakikat de anlaşılsın diye. Güneş bir nuraniyete sahiptir. Bu nuraniyeti vasıtasıyla bir tek zat iken, tek bir varlık iken güneş, her parlak şeyin yanında bulunuyor, temsili ile bir kanunu hakikat gösteriliyor ki, işte bu temsil ile, güneş temsiliyle, nuraniyet sırrına mazhar olan güneşin tek bir zat iken, bütün parlak şeylerde bulunmasını bu temsil ile bir hakikat kanunu gösteriliyor ki nur ve nurani için kayıt olamaz. Neyi anlatıyor bu misal? Nur olan için ve nurlu olan için hiçbir kayıt yoktur. Her şeyde onlar tecelli edebilir. Uzak ve yakın onun için bir olur. Az ve çok müsavi olur. İşte insanların kafasındaki küçük, büyük, azlık, çokluk hepsinde bir anda Allah-u Teala'nın tecellileri bu güneş misaliyle bizlerin akıllarına, kalplerine ikna edici bir misal ve büyük bir hakikati anlatan bir örnek olarak yerleşiyor. Mekan o nuraniyi, o nurluluğu zapt edemez. Hem mesela başka bir misal, ağacın meyveleri, yaprakları bir anda ve bir tarzda kolaylıkla ve mükemmel olarak bir tek merkezden, bir tek kanun-ı emri ile teşkili ve tasviri bir temsildir ki. Ağacı örnek veriyor mesela. Ağacı misal getiriyor. Bir ağaca baktığımız zaman bir anda maddi hiçbir bağısı olmadığı halde yaprakları, çiçekleri, meyveleri tek bir kanun ile suretleri, teşkilleri vücuda geliyor. İşte bu misal verilerek mesela bu bir temsildir ki büyük bir hakikati bize gösteriyor. Bu temsil ile muazzam bir hakikatin külli bir kanunun ucu gösteriliyor. Bir tek ağacı misal verip yaprak ve çiçekleriyle ondaki esma-i ilahiyenin tecellisinin bütün kainatta nasıl geçerli olduğunu, bütün ağaçlarda aynı anda nasıl cari olduğunu, o kanunun bir kanun koyduğunu

yücüsü olan, yani Allah-u Teala'nın bulunduğunu anlatıyor. O hakikat ve o hakikatin kanunu gayet kesin, kat'i bir surette ispat eder ki o halde koca kainat dahi şu ağaç gibi o kanunu hakikatin ve o sırr-ı ehadiyetin, Allah-u Teala'nın birlik sırrının bir mazharıdır. Bakınız, bir ağaç hakikatinden kainat hakikatine, orada cereyan eden Allah-u Teala'nın koyduğu kanuna, o kanunun hakikatine, oradan tüm kainata ve oradan da Allah-u Teala'nın esma-i ilahiyesinin bütün kainatta aynı şekilde tecelli ettiğini, bir ağaçta da aynı şekilde tecelli ettiğini, küçük misalle, bir ağaç misalle kainatı ve oradaki esma-i ilahiyenin tecellisini, bu muazzam kanun hakikatlerini ve onu koyan Allah-u Teala'yı, onu işlettiren esmasını bizlere misalle anlatır. Evet, koca kainatın dahi bir ağaç gibi Allah-u Teala'nın o kanun hakikatinin ve o ehadiyet sırrının mazharı olduğunu ve bir meydan-ı cevelanı olduğunu bildirir. İşte bütün sözlerdeki, yani Risale-i Nur eserlerindeki bütün kıyasat-ı temsiliyeler, örnek vererek, örneğe dayalı kıyasla hakikati anlatmaklıklar bu çeşitlerdir ki bir yakini ve bir kesinliği ifade eder. Bu türünü kullanır mantık ilminin, diyor. Bürhan-ı kat'i mantıkiden, mantığın kesin delillerinden bu daha kuvvetli ve daha yakındırlar. Daha yakindirler. Yani kesin bilgi ifade ederler. Birinci sual böyle değerli dinleyenler. Cevabı bu şekilde. Ve ikinci suale cevap, malumdur ki fenni belagatte, belagat ilmi dediğimiz ilimde, belagat hale uygun söz söyleme sanatı, hale muvafık, duruma muvafık söz söyleme ilmi. İşte bu fenni belagatta, duruma uygun söz söyleme sanatında bir lafzın, bir kelamın manayı hakikisi, gerçek manası, başka bir maksut manaya sırf bir alet-i mülahaza olsa, bir söz söylüyorsunuz, o sözün hakiki manası başka düşünülen, gaye edinilen bir manayı anlamaya, inceden inceye anlamaya matuf olsa, ona lafz-ı kinayi denilir. Kinayi lafız, kinayi söz denilir. Yani kinaye olarak söz söyleme, aslında başka bir şey anlatmak istiyorsunuz ama bunu kinaye yoluyla daha iyi anlaşılacağını düşündüğünüz, inceden inceye anlatmaya yönelik bir sözle ifade edersiniz. Buna lafz-ı kinayi denilir. Ve kinayi tabir edilen bir kelamın manayı aslisi, o kinayi sözden anlatılmak istenen asıl mana, medarı sıdk ve kizb değildir. Yani onun doğruluğuna yahut yalan olmasına sebep değildir asıl anlatılmak istenen. Belki kinayi manasıdır ki medarı sıdk ve kizb olur. Kinayi olarak anlatılan şey belki doğru ve yalana vesile olur. Eğer o kinayi mana doğru ise, anlatılan o anlatılmak istenene verilen kinayi mana doğru ise, yani dolaylı olarak anlatılan o ibare doğru değilse, manayı aslisi doğru olsa o kelam-ı kaziptir. Söylemek istediğiniz asıl mana doğru ama söylediğiniz kinaye yanlış. Ona kelam-ı kazip denilir. Yani yalan kelam denilir, yalan söz. Mesela kinayi misallerden filanu tavilün necaat denilir. Yani kılıcının kayış bendi uzundur. Şu kelam o adamın kametinin uzunluğuna kinayedir. Filancanın kılıcının kayışı uzundur dediğinizde bu bir kinayedir. Adamın boyunun uzun olduğunu anlatmak istemiş olursunuz. Eğer o adam uzun ise, kılıncı ve kayışı ve bendi olmasa da, diyelim ki o adam hakikaten uzun, onun kılıncı yahut kılıncının kayışı veya bendi olmasa dahi yine bu kelam sadıktır, doğrudur. Eğer o adamın boyu uzun olmazsa, bu söz söylenilen, hakkında söylenilen adamın boyu uzun değilse, çendan uzun bir kılıncı ve
uzun bir kayışı ve uzun bir bendi bulunsa yine bu kelam kâziptir, yani doğru söz değildir, yalandır. Çünkü manaya aslisi maksut değil. Çünkü siz hakikatte o kılıncı ya da kılıncın kayışının bendini anlatmak istemiyorsunuz. Kinayi olarak adamın boyunun uzunluğu yahut kısalığından bahsediyorsunuz. İşte 10. sözün ve 22. sözün hikayeleri gibi. Bir de demişti ya hani, o birinci sualin sonunda onun sualin cevabını ikinci sualde veriyor. Hikayelerden de bahsediyorsun eserde diye. Onun için bu kinaye ile doğruyu anlatma, kinaye sözün doğru ve yanlış olmasından bahsediyor. İşte 10. sözün ve 22. sözün hikayeleri gibi sair sözlerin hikayeleri kinaiyat kısmındandır ki, yani dolayısıyla söz anlatma, başka bir şeyi örnek vererek, örnekten örnek verdiği şeyin doğruluğu yanlışlığı değil, ondan başka bir maksadı kastetme kısmındandır ki gayet ve gayet doğru ve gayet sadık ve mutabık vaki olan hikayelerin sonlarındaki hakikatler o hikayelerin manayı kinaileridir. Yani son derece, nihayet derecede pek çok doğru olan ve gayet hale mutabık olan, vaka mutabık olan o hikayelerin sonundaki hakikatler o hikayelerin kinayi manalarıdır. Yani hikayeden anlatılmak istenen asıl hikayenin kendisi değil, oradan varılacak neticedir. Manayı aslileri bir temsil ve dürbündür. Adeta bir örnektir, bir dürbün gibidir. Baktığınız zaman sizin uzakta iyi seçemediğiniz hakikati size gösterir, yaklaştırır. Ayrıntılarıyla görürsünüz. Nasıl olursa olsun sıdkına, yani doğruluğuna ve hakkaniyetine zarar vermez. Hikayeler nasıl olursa olsun o hakikate zarar vermez. Hem o hikayeler bir temsildirler, yani bir örneklemedir, örnektir. Yalnız umuma tefhim için, genelin, herkesin anlaması için lisan-ı hal, lisan-ı kal suretinde, hal lisanı yani beden dili ve söz sanatıyla ve şahs-ı manevi bir şahs-ı maddi şeklinde gösterilmiştir. Demek ki değerli dinleyenler, Risale-i Nurlar'da hakikatlerin anlatılması için temsillerin verilmesi, hikayelerin anlatılması gayet yerinde ve doğru kullanılmıştır. Evet, bu suallerin cevabından sonra ikinci maksadı bitirmiş olarak üçüncü maksada başlıyoruz. Üçüncü maksat, umum ehli dalaletin vekili. İkinci sualine karşı kat'i ve mukni ve müzzim cevabı aldıktan sonra şöyle üçüncü bir sual ediyor ve diyor: Kur'an'da ahsenül halikîn, erhamür rahimîn gibi kelimeler başka halikler, erhamlar bulunduğunu işar eder. Hem diyorsunuz ki Halık-ı Alemin nihayetsiz kemalatı var. Alemin yaratıcısının sonsuz kemalatı var. Bütün enva-ı kemalatın, her çeşit mükemmelliğin en nihayet mertebelerini camidir, toplamıştır. Halbuki eşyanın kemalatı ezdad ile bilinir. Yani zıddıyla bilinir. Elem olmazsa lezzet bir kemal olamaz. Zulmat olmazsa, yani karanlık olmazsa ziya tahakkuk etmez. Firak olmazsa, ayrılık olmazsa visal, kavuşma, buluşma lezzet vermez ve hakeza. Böyle bir sual ediyor. İkinci maksadın başında değerli dinleyenler sualler vardı, hatırlarsınız. Az önce verdiğimiz ikinci sualin cevabı değil burada kastedilen. İkinci sualin başındaki, ikinci maksadın başındaki suallerden bahsediyor. Hani ehli dalaletin vekili pek çok yerde gezmişti kendisine. Herhangi bir yerde hisse bulabilmek için beden hücrelerini, yerdeki zerreleri, al yuvarları, ak yuvarları, pek çok mahlukatı gezip insan bedenini, dünyayı hepsinden tard edilmişti. Oralarda yer bulamamıştı. Bulamadığı için kainatta şirke yer olmadığını anlamış. Fakat yine şeytani vesveselerle bu sefer kainatın kendi kendine malik olması hususunda şüphe vermeye çalışmıştı. Oradan da kendisine bir yer bulamamıştı. Ondan sonraki suallerinde Cenab-ı Hakk'ın her şeye nasıl hazır ve nazır olduğunu, bir anda bütün işleri nasıl kolaylıkla yaptığını sual etmişti. Onunla ilgili olarak atıfta bulunarak burada diyor ki, bütün o küfür namına konuşanların vekili,
bütün şeytanlar, bütün dinsizler, bütün kafirler, bu düşünceler onların kalplerinde de şeytanın vesvesesi olarak bulunur. İşte onlar namına konuşan o vekil demişti, diyor ki Allah-u Teala'nın ehadiyetini, varlığını, birliğini kainatta her yerde aynı anda her işi kolaylıkla yaptığını delilleriyle kesin bir şekilde, ikna edici bir şekilde ve kendisinin mağlup olacağı bir tarzda o cevabı aldıktan sonra bu sefer başka bir sual soruyor. Aslında her bir sual, değerli dinleyenler, bizlerin de kalbimize şeytan tarafından yahut nefsimiz tarafından veyahut şeytanlaşmış cinni ve insi taifeler tarafından kalbimize atılacak şüphe tohumları olabilir. Aklımızı bulandıracak bu tip sualler gelebilir. Onun için Üstad Hazretleri bu suallerin cevabını burada veriyor ki imanımız zedelenmesin, zarar gelmesin. Buradaki sualinde diyor ki üçüncü olarak, şimdi kainatta Allah'ın varlığını ve birliğini anladı. Kainatta şirke yer olmadığını ikna oldu, kabul etti, mağlup oldu oradan. Allah-u Teala'nın vahidiyet ve ehadiyetini anladı. Her şeyde aynı anda tecelli etmesini, her şeyi benzersiz kılmasını, kolaylıkla yapmasını, bir işin bir işe mani olmamasını, Cenab-ı Hak için bütün bunların aynı anda kolaylıkla yapılmasını gördü, ikna oldu. Orada üçüncü bir sual bu sefer soruyor. Diyor ki, Kur'an'da Ahsenül Halikin geçer ve Erhamür Rahimin gibi kelimeler geçer. Bunlar diyor, yani yaratanların en güzeli, Allah yaratanların en güzelidir. Yahut işte merhametlilerin en merhametlisi gibi tabirler var. Demek ki diyor, tövbe haşa, başka yaratıcılar, haşa başka merhamet ediciler var gibi anlaşılıyor bu diye soruyor. Bir şey daha diyor, diyorsunuz ki alemin yaratıcısının sonsuz bir mükemmelliği, kemalatı vardır diyorsunuz. Bütün kemalatın, kainatta görünen ne kadar kemalde olan şey varsa hepsi bir zıtlıkla biliniyor. Soğuk sıcakla biliniyor. Açlık toklukla biliniyor. Ayrılık kavuşmaklıkla biliniyor. Allah Teala için zıttı bulunması lazım gelir gibi bir mantık haşa ortaya koymuş oluyor. El cevap, birinci şıkka 5 işaretle cevap veririz. Önce Ahsenül Halikin yahut Erhamür Rahimin gibi kelimeler başka yaratıcıları, başka merhamet edicileri işaret ediyor ayetler, tövbe haşa öyle yorumluyor. Bunun cevabını verecek değerli dinleyenler. Bu dehşetli sualin çok güzel cevabını, ikna edici, ilzam edici cevabını inşallah birlikte göreceğiz, birlikte anlayacağız. 5 işaret ile bunun cevabı var. Birinci işaret şu şekilde. Kur'an baştan başa tevhidi ispat ettiği ve gösterdiği için bir delili kat'idir ki Kur'an-ı Hakîm'in o nevi kelimeleri sizin fehmettiğiniz gibi değildir. Kur'an-ı Kerim'in tamamına baktığınızda değerli dinleyenler, en başta ve en mühim takip ettiği esas, ispat ettiği husus Allah-u Teala'nın varlığı ve birliğidir, yani tevhiddir. Kainatta Allah'tan başka hiçbir yaratıcı olmadığını, hiçbir yerde, hiçbir merhamet edicinin bulunmadığını, hiçbir rızık vericinin ondan başka olamayacağını anlatır ve ispat eder. Bütün ayetler bu şekildedir. İşte Kur'an-ı Kerim baştan başa tevhidi anlattığından, tevhidi ispat ettiğinden bu kesin bir delildir ki Kur'an-ı Hakîm'in sualde geçen işte Erhamürrahim'in, Ahsenül Halik'ın gibi kelimelerinden maksat ehli dalaletin vekilinin sorduğu gibi değildir. Peki nedir o zaman? Belki Ahsenül Halik'ın, yaratanların en güzeli demesi Kur'an'ın halikiyat mertebelerinin en ahseninde demektir ki yani Allah-u Teala'nın yaratma mertebeleri var. Bu yaratma mertebelerinin en yükseğinde demektir ki başka halik bulunduğuna hiç delalet etmez. Bu hiç delil olmaz. Belki halikiyetin yani yaratıcılığın sair sıfatlar gibi çok mertebeleri var. Allah-u Teala'nın diğer sıfatları gibi yaratma sıfatının da pek çok mertebeleri var. Ahsenül Halikin demek, yaratanların en güzeli demekten maksat, meratibi halikiyetin yani yaratıcılık mertebelerinin
en güzel ve en son, en münteha mertebesinde bir Halık-ı Zülcelal'dir demektir. Yaratmanın her mertebesinde de ve en üst mertebesinde de yine Allah-u Teala vardır demektir. Cenab-ı Hakk'ın yaratması en nihayet, en münteha bir yaratmadır demektir. Bütün yaratmaların sahibi Halık-ı Zülcelal demektir anlamında. İkinci işaret, Ahsenül Halık'ın gibi tabirler. Halıkların yani yaratıcıların taaddüdüne bakmıyor. Tövbe haşa, birden çok yaratıcı olduğu gibi bir anlama gelmiyor. Neye bakıyor? Belki mahlukiyetin envaına bakıyor. Yeryüzüne baktığımız zaman, gökyüzüne baktığımız zaman, kendi vücudumuza baktığımız zaman, bunların içindeki her şeye baktığımız zaman ne kadar çok halikiyet mertebesi olduğunu, ne kadar çok yaratılmış çeşitler bulunduğunu görürüz. Buna bakıyor. Bütün yaratmaları ve bütün yaratmaların çeşidini gösteriyor. Yani her şeyi, her şeye layık bir tarzda, en güzel bir mertebede her şeyi yaratmayı ve bu yaratmanın Allah-u Teala'ya has olduğunu anlatan, Cenab-ı Hakk'ın böyle bir yaratıcı olduğunu, her şeye en layık tarzı vererek yarattığını ve onu en güzel mertebede yarattığını anlatan bir yaratmadır. Nasıl ki şu manayı ahsene külle şeyin halagah gibi ayetler ifade eder. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın her şeyi ona münasip ve en güzel mertebede yarattığını başka ayetler, bu ayetleri izah sadedinde yarattığı her şeyi güzel yaptı Allah-u Teala sözüyle ifade eder. Üçüncü işaret, ahsenül halikin, Allahu ekber, hayrul fasilin, hayrul muhsinin gibi tabirattaki muvazene, yani bir ölçü, bir ölçme, ne de hüküm verenlerin en hayırlısı gibi, ihsan edenlerin en hayırlısı gibi kelimelerde Allah en büyüktür, yaratanların en güzelidir gibi tabirlerdeki ölçü, Cenab-ı Hakk'ın vakideki sıfat ve efali, sair o sıfat ve efalin numunelerine malik olanlarla muvazene ve taftil değildir. Çünkü bütün kainatta cin ve ins ve melekte olan kemalat, onun kemaline nispeten zayıf bir gölgedir. Yani Allah-u Teala hüküm verenlerin en hayırlısıdır, yaratanların en güzelidir, Allah en büyüktür gibi ifadeler, Allah-u Teala'nın esma ve sıfatını yaratılanlarda olan sıfatlarla kıyaslamak için değildir. Asla olamaz. Çünkü bütün cinlerde, bütün meleklerde, bütün insanlarda olan kemalat Allah-u Teala'nın kemaline nispeten ancak zayıf bir gölge gibidir. Nasıl bu ölçüye, muvazeneye gelebilir? Asla bunu kastetmiyor. Belki muvazene, peki bu ölçme neye dayalı? Şunun için bu ölçü insanların ve bahusus ehli gafletin nazarına göredir. İnsanlar anlasın içindir. İnsanlar bakış açısını, anlayışını, gaflette olanlar bakış açısını değiştirsin. Allah'ın büyüklüğünü, Allah'ın merhametini, Allah'ın kemalatını ve hakeza en mükemmel tarzda olduğunu bilsin içindir. Mesela nasıl ki bir nefer onbaşısına karşı kemali itaat ve hürmeti gösteriyor. Bütün iyilikleri ondan görüyor. Bir asker var, nefer. Onunla bir onbaşısı var. O bütün iyilikleri, bütün kemalatı onbaşısından biliyor. Çünkü onunla muhatap. Padişahı ondan daha az düşünür. Onu düşünse de yine teşekküratını onbaşıya veriyor. İşte böyle bir nefere karşı denilir: yahu padişah senin onbaşından daha büyüktür. Yalnız ona teşekkür et. Şimdi şu söz vakideki padişahın haşmetli hakikati kumandanlığıyla onbaşının cüz'i ve suri kumandanlığını muvazene değil. Çünkü o muvazene ve taftil manasızdır. Belki neferin nazar-ı ehemmiyet ve irtibatına göredir ki onbaşısını tercih eder. Teşekküratını ona verir, yalnız onu sever. İşte bunun gibi halık ve mün'im tevehüm olunan zahir sebepler ehli gafletin nazarında münim-i hakikiye perde olur. Ehli gaflet onlara yapışır. Nimet ve ihsanı onlardan bilir. Med ve senaları onlara verir. Kur'an der ki, Cenab-ı Hak daha büyüktür, daha güzel bir Halık'tır,
daha iyi bir ihsan edicidir, yani muhsindir. Ona bakınız, ona teşekkür ediniz. Yani bizlerin, bizim gibi gaflette olanların gafletini izale etmek için, anlayışını değiştirmek için Kur'an-ı Kerim Allahu Ekber gibi, Ahsenül Halikin gibi, Hayrul Muhsinin gibi tabirler kullanır. Aynen bir neferin onbaşısını tanıdığı, ona teşekkür ettiği padişahı az düşündüğü, düşünse bile onbaşıya teşekkür ettiği gibi, iyiliklere vesile onbaşı eliyle geldiği gibi, halbuki padişahın hazinesinden geliyor. Onbaşı sadece dağıtıcı, aracı rolünde. Ama o onunla irtibatlı olduğu için gaflet nazarıyla padişahı düşünmüyor, onun iyiliklerini bilmiyor, onbaşıya teşekkür ediyor. İşte bunun gibi Kur'an-ı Kerim der ki, gerçek nimet veren Allah-u Teala'dır. Siz sebeplere yapışıyorsunuz. Bir meyve yiyorsanız bu ağaçtan değil, Allah'tandır. Allah'a hamd edin. En güzel yaratıcı O'dur. Hakiki nimet verici O'dur. Yoksa ağaç da nimet vericidir manasında değildir. Ağaç da nimet verir, Allah da verir. Ama Allah daha üstün nimet vericidir manasında değildir. Sebepleri perde olmaktan çıkarıp, bizim gaflet nazarımızı kırıp, doğrudan doğruya münime hakikiye, hakiki nimet vericiye bizi bağlamak için, işte Allah ihsan edenlerin en hayırlısıdır. Allah yaratanların en güzelidir. Allah hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Allah en büyüktür gibi tabirler bunun için kullanılır. Yoksa haşa, yaratanla yaratılan arasında bir ölçü, yahut da biraz kudret bunda var, biraz da daha büyüğü Allah'ta var, biraz nimet vermek insanda var, daha büyüğü Allah'ta var gibi bir haşa, bir kıyas, bir ölçme değildir. Dördüncü işaret, muvazene ve taftil, yani ölçme, bir şeyi birbiriyle değerlendirme ve bir şeyi faziletli kılma, büyük görme, yüce görme, vaki mevcutlar içinde, yaratılmış varlıklar içinde olduğu gibi imkani, hatta farazi eşyalar içinde dahi olabilir. Mevcutlar içinde yaptık bunu, az öncekisinde gördük. Ne içindi? Hakiki nimet verici kimdir bilinsin. Allah'ın dışındaki hiçbir şeye gerçek manada hamd olunamayacağı bilinsin. Teşekkürün, hamdin Allah'a yapılacağı bilinsin. Allah'ın en muhsin olduğu bilinsin içindi. İşte bu taftil, bu kemalatı gösterme, bu ölçme, bu üstün tutma vaki olanda olduğu gibi farazi ve hayali şeyler içinde olabilir diyor. Madem ekser mahiyetlerde müteaddit meratip bulunur, oluşmuş herhangi bir mevcutta onun mahiyetinde pek çok mertebeler vardır. Öyle de esma-i ilahiye, Allah-u Teala'nın isimleri ve sıfatları, kutsi sıfatları mahiyetlerinde de akıl itibariyle hadsiz meratip bulunabilir. Akıl, Cenab-ı Hakk'ın esma-i ilahiyesinde ve kutsi sıfatlarında çok mertebeler bulunduğunu anlayabilir. Halbuki Cenab-ı Hak o sıfat ve esmanın mümkün ve mütesavvır bütün meratibinin en ekmelinde, en ahsenindedir. Sizin mümkün görebileceğiniz o mertebelerin, sizin tasvir edebileceğiniz bütün o faziletlerin, o sıfat ve esmaların neyi düşünebiliyorsa akıl, Allah Teala hepsinin daha fevkindedir. Hepsinden daha mükemmeldir, hepsinden daha güzeldir. Bütün kainat bütün kemalatıyla bu hakikate şahitlik eder. Lehül esmaül hüsna, en güzel isimler onundur tabiri Haşr suresinde geçen bu tabir, lehül esmaül hüsna, en güzel isimler onundur. Bütün esmasını, Allah-u Teala'nın bütün isimlerini ahzeniyet ile, en güzel olmaklık ile tavsif eder, vasıflandırır ve şu manayı ifade ediyor. Beşinci işaret ise değerli dinleyenler, şu muvazene ve mufadele, yani bu ölçmek ve bu üstün tutmak, Cenab-ı Hakk'ın masivaya mukabil değil. Masiva, Allah'ın dışındaki her şey demektir değerli dinleyenler. Yaratılan her şey, Allah'tan başka her şey masivadır. İşte değerli dinleyenler, Cenab-ı Hakk'ın masivayla, yani kendisi dışında, kendisinin yarattıklarıyla değildir bu üstün tutma ve ölçme. Belki iki nevi tecelliyat ve sıfatı var. Neyle ilgili peki o halde? Cenab-ı Hakk'ın iki çeşit tecellisi ve iki çeşit sıfatı vardır diyor. Birisi vahidiyet sırrıyla ve vesait ve esvab perdesi altında. Kainatta her şeyde Allah-u Teala'nın birliği görünüyor demiştik. Bunu daha önce izah etmiştik. İşte bu vahidiyet sırrıyla
Sebepler arasında vasıtalar perdesi altında Cenab-ı Hak bir kanun-u umumi koyar. O kanun-u umumi genel bir kanun.

Et sırrıyla doğrudan doğruya olan Allah'ın ihsanı ve icat etmesi ve kibriyası ise, yani büyüklüğü ise, vesait ve esbabın, yani perdelerin, vasıtaların, sebeplerin müzahiriyle görünen asar-ı ihsanından, Allah'ın güzel eserlerinden, o eserlere mazhar olanların, o eserlere mazhar olan sebeplerin, vasıtaların ve icat ve kibriyasından, Cenab-ı Hakk'ın yaratmasından, büyüklüğünden daha büyük, daha güzel, daha yüksektir demektir. Mesela bunu anlamak için yine bir misal veriyor değerli dinleyenler. Bir padişahın, fakat veli bir padişahın ki, padişah ama aynı zamanda evliya, böyle bir padişahın umum memurları ve kumandanları sırf bir perde olup, ne kadar memuru varsa o veli padişah, ne kadar kumandanı varsa sırf bir perdedir, bir aracıdır. Bu bir perde olup bütün hüküm ve bütün icraat onun elinde farz ediyoruz. Evliya bir padişah olduğu için, yani hem sultan hem Allah dostu, hem madden hem manen tasarruf sahibi. O halde bütün memurlar, bütün kumandanlar perde hükmündedir. Perde gerisinde hakikaten icraat yapan kimdir? Hüküm kimdedir? O veli padişahın elindedir. O padişahın tasarrufat ve icraatı, yani idaresi ve yaptığı işler iki çeşit olur. Birisi umumi bir kanunla zahiri memurların ve kumandanların suretinde ve makamların, onların makamlarının kabiliyetine göre verdiği emirler ve gösterdiği icraatlardır. İkinci kısmı umumi kanunla değil ve zahiri memurları da perde yapmadan doğrudan doğruya ihsanat-ı şahanesini, şahane iyiliklerini, nimetlerini, ihsanlarını ve icraatını daha güzel, daha yüksek denilebilir. Yani o veli padişah birisinde, her ikisinde de kendisi yapıyor ama birisinde memurlarını ve kumandanlarını onların kabiliyetlerine göre umumi kanunlarda perde yapıyor kendisine, diğerinde doğrudan doğruya kendisi. Mesela insanın vücuda gelmesine bir anneyi babayı vesile kılıyor. Çeşitli kanunları insanın bedeninin oluşmasında vesile kılıyor ama her bir insana mahsus ses veriyor. Her bir insana mahsus göz veriyor. Her bir insana mahsus bir sima veriyor. Birisinde vahidiyeti perdeli bir şekilde, yani sebepler vasıtasıyla ama yapan yine Allah, tecelli ediyor. İkincisinde doğrudan doğruya Allah-u Teala'nın ehadiyeti tecelli ediyor. Demek ki vahidiyette umumi kanunlar, ehadiyette hususi, doğrudan doğruya perdesiz Allah-u Teala'nın icraatı ve tasarrufatı görünüyor değerli dinleyenler. İşte bu padişah misalinde olduğu gibi Allah-u Teala'nın iki çeşit esma ve sıfatının tecellilerini görüyoruz. Sonra denilebilir ki işte Ahsenül Halikun Allahu Ekber gibi tabirlerde Allah-u Teala'nın bu ikinci yaratması, yani ehadiyet sırrıyla perdesiz, vasıtasız, doğrudan doğruya tecellisi birincisine göre daha güzeldir denilebilir anlamamız noktasından. Aynen öyle de Sultan-ı Ezel ve Ebed olan, ezel ve ebed sultan olan Halık-ı Kainat, kainatın yaratıcısı olan Allah-u Teala çendan, görünüşte her ne kadar vesait ve esbabı, yani aracıları, perdeleri, sebepleri icraatına bir perde yapmış, vesile yapmış. Haşmet-i rububiyetini onlarla göstermiş. Meyveyi ağaçtan vermiş. Ama İsa Aleyhisselam'ı sofrayı doğrudan indirmiş mesela, ağaçsız meyvesiz. Peygamber Efendimiz'e, Meryem annemize hayatımızı doğrudan vermiş, simamızı ehadiyet sırrıyla tecelli ettirmiş. Ama bunun, tüm bunların oluşmasında perdelerle, umumi kanunlarla, umumi işlerde vahidiyetini de göstermiş. İşte bu birinci kısmı şimdi anlattığı vahidiyetine misaldir. Ama her ikisi de Allah-u Teala'nın tecellisidir. Bütün insanları bir anne babadan meydana getirmiş ama İsa Aleyhisselam'ı babasız vücuda getirmiş. İşte haşmet-i rububiyetini perdelerle göstermiş birinci kısımda. Fakat ibadının kalbinde, kullarının kalbinde hususi bir telefon bırakmış ki ehadiyetini gösterecek, kullarıyla ehadiyetinin bağını kuracak, iletişimini sağlayacak. Kulunun kalbinde, her kulunun kalbinde hususi bir telefon bırakmış ki esbabı arkada bırakıp sebepleri at bir kenara. Doğrudan doğruya ona teveccüh ederek Allah'a yönelmek için ubudiyeti hassa ile hususi bir kullukla onu mükellef edip
İyyâke

0: na'budu ve iyyâke nestaîn deyiniz diye kainattan yüzlerini kendine çeviriyor. Ya Rabbi, ancak sana ibadet ederiz ve ancak senden yardım dileriz diyerek kainattaki hiçbir sebebe bağlanmayınız. Kalbinizdeki o özel telefonla benimle irtibat kurunuz. Bana ubudiyetinizi bildiriniz. Sadece bana kulluk ediniz diyerek teveccühü Allah'a yapmamız gerektiğini bildirip kainattan yüzümüzü kendisine çeviriyor Cenab-ı Hak. Gaflette kalmayın diyor. İşte Ahsenül Halikin, Erhamür Rahimin, Allahu Ekber meanisi, yani bunların manaları şu manaya da bakıyor. Ve sualin ikinci kısmı vardı değerli dinleyenler. Ehli dalaletin vekilinin sualinin ikinci kısmında da şöyle deniliyordu. Bütün kemalat Allah'a aittir diyorsunuz ve Allah'ın bütün kemalatları kendisinde cem ettiğini söylüyorsunuz. Halbuki diyor, kainatta herhangi bir şeye baktığımız zaman kemal sahibi olan, yani bir şey mükemmelleşip gelişiyorsa, olgunlaşıyorsa buna kemalat deniliyor. İlerleyerek olgunlaşıyorsa, terakki ediyorsa kemalat deniliyor buna. Bu kemalatlar zıddıyla biliniyor diyor. Mesela açlık tokluk vasıtasıyla, soğuk sıcak vasıtasıyla, ayrılık olmazsa kavuşmak anlaşılmaz. Bu vesileyle biliniyor diyor. Haşa Allah'ın da bir zıddı olması gibi batıl bir fikri atıyor ama o da az sonra gelecek cevapla çürütülüp hakikati izah ediliyor değerli dinleyenler. Evet, vekilin ikinci şık sualine 5 remizle cevaptır. Buna da 5 remizle cevap verecek. Birinci remiz, sualde diyor ki bir şeyin zıddı olmazsa o şeyin nasıl kemali olabilir? Bunu diyor bir sualde. Kemalinin olması için zıddı olması lazım gibi bir mantık yürütüyor. El cevap. Şu sual sahibi hakiki kemali bilmiyor. Hakiki kemal nedir bilmiyor. Yalnız nispi bir kemal zannediyor. Çünkü onun bildiği kemalatlar, kainattaki kemalatlar nispidir. Birbiriyle biliniyor. İşte soğuğun sıcakla bilinmesi gibi. Bir diğerine göre onu tartıyor ve değerlendiriyor. Halbuki gayra bakan ve gayra nispeten hasıl olan meziyetler, faziletler, tefavvuklar hakiki değiller, nisbidirler, zayıftırlar. Yani bir başkasına göre daha güzel olan, bir başkasına göre daha zengin olan, bir başka şeye göre daha mükemmel olan, daha büyük, daha küçük olan şeyler nisbidir, görecelidir, zayıftır. Hakiki kemal değildir onlar. Çünkü güzel dediğiniz bir şey daha güzeli geldiğinde onun yanında çirkin gibi görünmeye başlar. Demek ki nisbidir, yani göreceli, izafidir. Halbuki Allah-u Teala'nın kemalatı kendisindendir ve hakikidir. Başka bir şeye göre kemalde değildir. Gerçekte kemal sahibidir. Ama Allah-u Teala'nın dışındaki her şey birbiriyle biliniyor. Eğer gayr-ı nazardan sakıt olsalar, başkalarının nazarından, başka kıyaslandığı şeylerden ayrılmış olsalar, onlar da sükut ederler. Mesela sıcaklığın nisbi lezzeti ve fazileti, sıcaklığın nisbi yani izafi bir lezzeti ve fazileti vardır. Soğuğun elemli tesiri iledir. Nasıl bilinir bu sıcaklığın fazileti, lezzeti? Soğuğun şiddeti ne kadar fazlaysa sıcağın lezzeti öyle bilinir. Hiç soğuk yok, hep sıcaktasınız. Sıcağın lezzeti de anlaşılmaz. Yemeğin nispi lezzeti açlık eleminin tesiriyledir. Açlık size bir acı verir. O zaman siz yemek yemeden zevk alırsınız. Tıka basa doymuş bir adama en leziz yemekleri verseniz yiyemez. Lezzetli yesin, yok doymuş, tıka basa doymuş. Belki tiksinir, belki daha fazla zoraki yedirseniz çıkarır onu. Demek ki o yemeğin hakiki lezzeti yok. O göreceli bir lezzettir. Açlığa göredir. Onlar gitse bunlar da azalır. Yani tok olduğunuz zaman yemekteki o lezzet de sizden gitmiş olur ya da azalır. Çünkü hakiki lezzet ve hakiki muhabbet ve hakiki kemal ve fazilet odur ki gayrın tasavvuruna, yani başka birisiyle, başkasının düşüncesiyle, başkasına kıyaslanarak olmayandır. Ona bina edilmesin. Öyle bir güzellik ki kendinden ve hakiki, bir başkasına göre değil. zatından güzel. Öyle bir kemal ki zatında var. Bir başka şeye kıyasla değil. Demek ki hakiki lezzet, hakiki sevgi, hakiki kemalat, hakiki fazilet başkasının tasavvuruna bina edilmeyip zati olan kendisinde bulunandır. Ve bizzat bir hakikat-i mukarrere olmasındadır. O şeyde yerleşmiş bir hakikat olmasındandır. Lezzeti vücut, vücut lezzeti, lezzeti hayat mesela, hayat lezzeti ve lezzeti muhabbet, sevme lezzeti, lezzeti marifet, bir şeyi bilme, öğrenme lezzeti, lezzeti iman, imandan alınan tat, bekaya duyulan arzu, lezzet, rahmetten alınan tat, lezzeti şefkat, hüsnü nur, nurun güzelliği, hüsnü basar, görmekteki güzellik, hüsnü kelam, konuşmaktaki güzellik, hüsnü kerem, ikram etmek, ikram edilmek ve hüsnü siret ve hüsnü suret, dış ve üç güzelliği ve kemali zat, zattaki kemal ve kemali sıfat ve kemali efal, fiildeki, kemaldeki, sıfattaki kemaller gibi bizzat meziyetler, bizzat meziyetler, gayr olsun veya olmasın şu meziyetler değişmez, tebettül etmez. Yani sizin görmenizdeki lezzet, başkası görse de görmese de sizin için değişmez. Çünkü o sizin yaratılışınızda vardır. Bir başka şeye göre değildir. İkram etmekteki güzellik bir başka şeye göre değildir. Oradaki güzellik, lezzet size aittir. Şu meziyetler değişmez bunlar. Hangileri? İşte bekaya duyulan lezzet değişmez mesela. Siz bekayı arzularsınız. Cennete gitmeyi başka biri arzulamaz. Sizin arzunuza onun arzulamaması hiçbir zarar vermez. Ve hakeza şurada saydığı 17 maddedeki lezzetler gayra bağlı değildir, başkasına bağlı değildir ve değişmez. İşte Sani Zülcelal ve Fatır Zülcemal ve Halik Zülkemal'in, yani Allah Teala'nın cemal sahibi olması, celal sahibi olması, kemal sahibi olmasının bütün kemalatı hakikiyedir, kendisindendir hepsi, hakiki kemaldir ve zatidir, zatiyedir, yani zatındandır. Gayr ve masiva, Allah'ın dışındaki her şey Cenab-ı Hak'taki bu kemal sıfatına, cemaline, sanatkar olmasına, celaline ve hakeza asla tesir etmez. Yalnız mezahir olabilirler, yani ona nail olabilirler. Ancak Allah'tan gelen güzelliği alırlar, Allah'tan gelen kemalata, kemalata alarak faydalanabilirler ve hakeza. Demek ki yeryüzünde bildiğimiz her türlü kemalat bir başkasının zıddıyladır. Dolayısıyla nisbidirler, hakiki değildirler, birer gölge gibidir. Ama Allah-u Teala bizzat kendisindedir bütün bu lezzetler. Birinci remiz bu değerli dinleyenler. İkinci remiz, Seyyid Şerif-i Cürcani Şerhül Mevakif'te demiş ki, sebebi muhabbet ya bizzat veya menfaat ya müşakelet, yani meyli cinsiyet ya kemaldir. Bir şeyi seviyorsanız demiş Seyyid Şerif-i Cürcani Şerhül Mevakif adlı eserinde, bir şeye sevginiz varsa, muhabbetiniz, bu ya ondan lezzet aldığınız içindir, ya bir fayda gördüğünüz içindir veyahut cinsiyet itibariyledir, ya da ondan bir mükemmellik bulduğunuz, sizi terakki ettirdiği içindir. Çünkü kemal mahbub-ı lizatihidir. Her bir şeyde kemal, yani ilerlemek, mükemmelleşmek, olgunlaşmak, terakki etmek mahbub-ı lizatihidir. Zatından sevilir. Sebepsiz, doğrudan doğruya zatı için sevilir kemal. Yani ne şeyi seversen, hangi varlığı seversen, ya lezzet için seversin, ya menfaat için seversin, ya evlada meyil gibi, yani çocuğunu sevmek gibi bir müşakele-i cinsiye için seversin, ya kemal olduğu için onu seversin. Diyelim ki çocuğunuz büyüyüp gelişiyor, serpiliyor yahut çalıştığı işte çok başarılı, bir kemal sahibi oluyor. O kemal bizzat sevilir. Ama insanlar sevdikleri şeyi bir sebeple sever, ama kemali, mükemmelliği, terakkiyi bizzat kemalden dolayı severler diyor. Eğer kemal ise başka bir sebep, bir garaz lazım değildir. O bizzat sevilir. Mesela eski zamanda sahibi kemalat insanları herkes sever. Eskide insanlar yaşamışlar. Kemalat sahibi insanlar. Bunları herkes sever. Neden? Onda bir kemal var. Tanımıyor etmiyor. Hiçbir alakası yok onunla ama onu seviyor. Çünkü onda kemal var. Onlara karşı hiçbir alakası olmadığı halde istihsankârâne muhabbet edilir onlara. Onları beğenerek sever. İşte Cenab-ı Hakk'ın bütün kemalatı ve Esma-i Hüsna'sının bütün mertebeleri ve bütün faziletleri hakiki kemalat olduklarından dolayı bizzat sevilirler. Mahbubetin lidatihadırlar. Yani bizzat sevilmeye layıktırlar. Zatı için sevilirler Allah-u Teala'nın bütün Esma-i Hüsna'sı. Mahbubu bilhak ve Habibi hakiki olan Zat-ı Zülcelal, hakkıyla sevilen, sevilmeye hakkıyla hak eden Cenab-ı Hak olan Zat-ı Zülcelal, hakiki olan kemalatını, sıfatını ve isimlerini, esmasının güzelliklerini kendine layık bir tarzda sever, muhabbet eder. Hem o kemalatın mazharları, ayneleri olan sanatını ve masnuatını ve mahlukatının güzelliklerini, mehasinini sever, muhabbet eder. Enbiyasını, peygamberlerini, evliyasını, hususen Seyyidül Mürselin ve Sultanül Evliya olan Habibül Ekremini aleyhissalatü vesselamı sever Allah-u Teala. Yani kendi cemalini sevmesiyle, o cemalin aynesi olan Allah-u Teala kendi güzelliğini sevmesiyle, o güzelliğini gösteren, ona ayna olan Habibini aleyhissalatü vesselamı da sever. Ve kendi esmasını sevmesiyle, kendi isimlerini sevmesiyle birlikte, kendi isimlerinin o esmanın mazhar camii ve zişuru olan o Habibini ve ihvanını sever. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamı ve onun kardeşleri olan peygamberleri sever. Sahabesini sever. Ve sanatını sevmesiyle o sanatın dellal ve teşhircisi olan o Habibini ve emsalini sever. Ve masnuatını sevmesiyle, sanatlarını sevmesiyle o masnuata karşı maşallah, barekallah, ne kadar güzel yapılmışlar diyen ve Allah'ın sanatlarını maşallahlarla, barekallahlarla takdir eden, istihsan eden, beğenen o Habibini ve onun arkasında olanları sever, müminleri sever aleyhissalatü vesselamla birlikte. Ve mahlukatının mehasinini, güzelliklerini sevmesiyle o mehasini ahlakın, o güzel ahlakın umumunu, tamamını cem eden, cami olan, hepsini kendisinde toplayan o Habibi Ekremini sallallahu aleyhi ve sellemi ve onun etba ve ehvanını sever, muhabbet eder. Aleyhissalatü vesselama tabi olanları ve onun kardeşlerini sever Cenab-ı Hak. Üçüncü remiz, umum kainattaki umum kemalat. Bütün kainata baktığımız zaman her şeyde bir meyli kemal görüyoruz. Her şey mükemmelleşmeye doğru, terakki etmeye, ilerlemeye, kendisini tamamlamaya doğru yürüyor. Bir çekirdeğin bir ot parçası olması, sonra bir fidana dönüşmesi, sonra dal budak salması, ağaç olması, meyve vermesi gibi. İşte umum kainattaki bütün kemalat, her şeyde böyle bir kemalat var. Bütün hepsi nedir? Bir Zat-ı Zülcelal'in kemalinin ayatıdır. Hepsi kemal sahibi bir Allah'ın kemalini gösteren birer aynedirler. Kemal sahibi her bir insan, her bir ağaç, güneş, yıldız, toprak, deniz, hepsi Allah-u Teala'nın kemalini gösteren bir aynedir ve bir delildir. Cenab-ı Hakk'ın kemali olduğuna delildir. Çünkü oradan geliyor. Ve yine cemalinin işaretidir. Allah'ın güzelliğine bütün bunlar birer işarettir. Belki hakiki kemaline nispeten, Allah-u Teala'nın hakiki kemaline nispeten bütün kainattaki hüsn ve kemal ve cemal, ne kadar güzellik varsa kainatta, ne kadar kemalat, ne kadar iyilik varsa Allah'ın hakiki kemalinin yanında hakiki cemalinin yanında, hakiki hüsnünün yanında ancak zayıf bir gölge gibidir. Şu hakikatin beş hüccetine icmalen işaret ederiz. İşte bu hakikatin kainattaki bütün kemallerin, cemallerin, Allah'ın hakiki kemal ve cemalinin zayıf birer gölgesi olduğu, ona işaret ve delil olduğu, Allah'ı gösterdiklerine beş delili, beş hücceti özet olarak işaret ederiz diyor. Birinci hüccet, nasıl ki mükemmel, muhteşem, münakkaş, müzeyyen bir saray, mükemmel bir ustalık, bir dülgerlik bilbedaha delalet eder. Mükemmel bir saray var, muhteşem, son derece süslü, nakışlı. Bu saray, onu yapan mükemmel bir ustaya, bir dülgere açıklıkla delalet eder, delil olur. Kendi kendine olmuştur bu saray, böyle kendi kendine süslenmiştir, yapılmıştır, nakışlanmıştır diyebilir mi hiçbir akıl sahibi? Diyemez. Bunun bir ustası vardır der. Ve mükemmel fiil olan o dülgerlik, o sanatkarlık, o nakkaşlık, biz zarure mükemmel bir faile, bir ustaya ve mühendise ve nakkaş ve musavvir gibi ünvan ve ismiyle beraber delalet eder. Burayı yapan kişi ya da burayı sanatla süsleyen kişi son derece mahirdir, son derece ustadır. Ve bütün bu sanatları, bu süslemeleri yapacak kabiliyetler kendisinde vardır diyerek o faili sıfatlarıyla birlikte, o sarayı yapan faili vasıflarıyla birlikte bize bildirir. Ve o mükemmel isimler dahi şüphesiz o ustanın, o sarayı yapan ustanın, o mükemmel sanat ve mükemmel sanatkarın mükemmel ve sanatkarane sıfatları bulunduğunu gösterir, onlara delalet eder. Ve o kemal sanat ve sıfat açıklıkla bilbedaha o ustanın son derece kabiliyetli olduğuna, yani kemali istidadına delalet eder. Şu saray-ı alem, peki bir saray böyle gösteriyorsa, şu saray-ı alem ve şu mükemmel, şu müzeyyen eser, bu kainat gayet açıklıkla, bilbedahe, gayet kemaldeki fiillere delalet eder. Çünkü eserdeki kemalat, o efalin kemalatından ileri gelir. Onu yapan birisi var ki ve onu yapan kişi kemal sahibi ki, o fiiller onda var ki onunla yapıyor. O sıfatlara haiz ki o sıfatlar orada tecelli ettiriyor. Onu gösterir. Kemal-i efal ise, fiillerindeki mükemmellik ise, biz zarure bir fail-i mükemmele. Ya bu fiil, bu işte bir mükemmellik var. Demek ki bunu yapan mükemmel birisi var. Ve o failin kemal ismine ve o kemal sahibidir. Yani asara nispeten müdebbir, yani tedbir edici, sonunu görerek tedbir alıcı, musavvir onu tasvir edici, suretlendirici, hakim hikmetle o işi yapıcı ve rahim merhamet edici ve müzeyyin yani süsleyici gibi isimlerin de kemaline delalet eder. Onda ne kadar isim ve sıfat varsa hepsi de kemaldedir. Bu kainat bunu gösterir. İsimlerin ve ünvanların kemali varsa o zaman bu isimlerin ve ünvanların kemali de şeksiz ve şüphesiz. O failin, kainat sarayını yapan ustanın, Allah-u Teala'nın kemali evsafına, vasıflarındaki mükemmelliğe delalet eder. Zira sıfat mükemmel olmazsa, sıfat mükemmel değilse, sıfattan çıkan isimler, sıfattan neşet eden isimler, ünvanlar mükemmel olamaz. Ve o evsafın kemali, o vasıfların, sıfatların mükemmel olması bilbedahe gösterir ki şunat-ı zatiyenin kemaline delalet eder. Yani zata ait işlerin, zata ait hallerin, sıfatların üzerindeki kutsi manalar o zata delalet eder. Ve o şuun-ı zatiyenin kemali ise bi ilmel yakin, ilmimizde biliriz ki zat-ı zişunun, o işleri yapan zatın kemaline ve öyle layık bir kemaline delil olur ki, delalet eder ki, o kemalin ziyası şuun ve sıfat ve esma, yani iş, hal, vasıf, isim ve fiil ve asar perdelerinden geçtiği halde, bunlar da bir nevi perdedir, buradan geçer, şu kainatta yine bu kadar hüsnü, güzelliği ve cemali ve kemali göstermiş. İşte şu derece hakiki kemalat-ı zatiyenin, zatında bu derece hakiki kemal olan ustanın bürhan-ı katiyle, kesin bir delille, vücudu sabit olduktan sonra, böyle bir usta var kainatta, sıfatıyla, sıfattan çıkan esmasıyla, bütün bunların mükemmelliğiyle, işlerindeki mükemmelliğiyle, vücudu kemal sahibi, zatı bulunan birisini ispat ettikten sonra, gayra bakan, onun yarattıklarına, ondan başka olanlara bakan ve emsal ve ezdada tefavvuk cihetiyle olan nisbi kemalatın ne ehemmiyeti kalır? Ondan çıkan kemalatlar onunla kıyaslayabilir misin? Ne derece sönük düşer anlarsın. Evet değerli dinleyenler, bu üçüncü remzin birinci hüccetini paylaşmış olduk. Dört hüccet daha var. Ondan sonra dördüncü remziz ve beşinci remizlere geçeceğiz inşallah. Daha sonra da üçüncü mevkufla devam edeceğiz. Ancak önümüzdeki hafta yapabileceğiz bunları Allah nasip ederse. Çünkü bu hafta programımız burada süre itibariyle sona eriyor. İnşallah Rabbim nasip ederse haftaya bu güzel, ince ama bir o kadar imanımıza kuvvet veren, imanımızın kemalini parlatan, bize marifet kazandıran mevzuları önümüzdeki hafta inşallah sizlerle öğrenmeye, anlamaya, paylaşmaya devam ederiz. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme inneke entel vehhab. Allah'a emanet olunuz efendim.
1: İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
9: Zorunlu yayın.
10: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.
12: Muhammed Emin Genc'in hazırlayıp sunduğu Seher Yeli programı hafta içi her gün 11.40'da 91.8 Radyo Hedef'te sizlerle.
13: Radyo Hedef FM 91.8.
14: Muni olmasan sen, başkalarına dilenci olur. Kör sebepler arasında oyalanır, oyalanırım. Neyim varsa elimde, senin lütfun. Başkasına muhtaç eyleme beni.
13: Radyo Hedef. FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: Seher Yeli. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.

Hayatım semavi renklerinin solduğu, eşyanın hakikatinin maddeye müncer olduğu, ruhlara katmer siyahi gecelerin dolduğu ve mananın anlamının kaybolduğu bir devirde yaşıyoruz. Öyle bir devir ki ilmin hakikati ve hakikat ilmi vahyin nefesiyle dirilmiyor. Varlığın hikmeti ve zamanın kıymeti yeterince bilinmiyor. Zübde-i alem olan insanın zatı hoşça seslendirilmiyor ve kainatın göz bebeği olan Adem'in gönül dünyasına bir türlü girilmiyor, girilemiyor. Tarihen sabittir ki insanlık düçar olduğu itikadi, fikri, ilmi, felsefi ve ruhi kriz nöbetlerinden onun irşadıyla kurtulmuş, onunla bedeviyetten medeniyete giden yolu bulmuş ve onun kokusuyla gönüller itminana kavuşmuştur. Bu sebeple yaşadığımız çağda onu anlamaya ve onun getirdiği alem şümül mesajları hakiki manasıyla idrak etmeye muhtacız. Çünkü onu anlamak, İslam'ı gerçek manasıyla tanımaktır. Onu anlamak, Kur'an'ı doğru anlamaktır. Onu anlamak, vahiy ile aydınlanmaktır. Onu anlamak, gönül dünyamızı anlamaktır.

0: anlamlı kılmaktır.
1: Onu anlamak, onun muhabbetinden muhabbetullah'a yol bulmaktır. Onu anlamak, onun aşkıyla ruhumuzda çera uyandırmaktır. Onu anlamak, karanlık gecelerden müjdeli şafaklara vasıl olmaktır. Onu anlamak, Kur'an'ın rehberliğinde her türlü yanlışlığı bütün neticeleriyle birlikte ortadan kaldırmaktır. Onu, yani Fahru Kainat Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi anlamak, öncelikle arkadaşlarına yani sahabelerine nasip olmuştur. Şirkin ve putperestliğin karanlığında kıvranırken, çareyi onun getirdiği mesajlarda gören bu güzel insanlar, gördükleri ışığın cazibesine kapılarak etrafında güçlü bir halka oluşturmuş, hem kendilerini hem de bütün insanlığı kurtaracak olan bu reçeteye sıkı sıkıya bağlanmışlardır. İnsanı sadece yaratıcıya bir olan Allah'a davet eden, onu putlardan ve insana kul köle olmaktan kurtaran bu İslam reçetesini hemen uygulamaya koymuş ve kurtulmuşlardır. Bu kurtuluş efsanesi kısa sürede Mekke'nin dışına taşmış ve layık olduğu veçle büyük bir kabule mazhar olmuştur. Medine-i Münevvere İslam'ın nuruna gark olmuş ve Ensar bu ağır yükü sırtına yüklenmekten kaçınmamıştır. Her türlü zorluğa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle beraber göğüs geren bu güzel insanlardan biri de kahramanımız Ebul Yeser radıyallahu anh'tır. Ebul Yeser radıyallahu anh, ikinci Akabe biatına katılanlardandır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bütün savaşlara iştirak etmiştir. Bedir Savaşı'nda çok büyük kahramanlıklar göstermiştir. Müşriklere saldırdığı bir sırada, müşriklerin safında bulunan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Abbas'la karşılaşmıştı. Onu öldürmedi. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem amcasının öldürülmesini yasaklamıştı. Resulullah seni öldürmeyi bize yasakladı dedi. Hazreti Abbas da bu onun akraba hakkını ilk gözetmesi değildir mukabelesinde bulundu. Ebul Yeser radıyallahu an daha sonra Abbas'ı esir aldı ve Peygamberimizin yanına getirdi. Aslında Ebul Yeser radıyallahu an zayıf ve kısa boyluydu. Hazreti Abbas ise güçlü ve kuvvetliydi. Böyle biri tarafından esir edildiği için mahcubiyet duyuyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, ''Ya Resulallah, vallahi beni bu adam esir etmedi. Beni insanların en güzel yüzlüsü, başının saçı iki tarafa ayrılmış, mor bir ata binmiş, bunların içerisinde göremediğim birisi esir etti.'' dedi. Ebul Yeser radıyallahu anh da onu tasdik etti. ''Ya Resulallah, onu esir ederken hiç görmediğim bir zat bana yardımda bulundu.'' Onun şekli şöyle şöyleydi dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, sen onu esir alırken şerefli bir melek sana yardım etmiştir buyurdular. Hazreti Ebul Yeser radıyallahu anh'ın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanında ayrı bir yeri vardı. Bir defasında onun için ''Ya Rab, ona uzun ömür ihsan eyle'' diye dua etmişti. Ebul Yeser bu duanın bereketiyle uzun bir hayat yaşadı. Bu uzun yaşantısına sevgilisi ve rehberi olan Hazreti Muhammed Mustafa

sallallahu aleyhi ve sellemin gösterdiği ve işaret buyurduğu şekilde devam etti. İnandığı değerleri uğrunda mücadeleden asla geri durmadı. Emaneti üstlenen diğer sahabelerle el ele vererek bir destan yazdılar. Allah'ın nurunu uzak diyarlara, Yemen'e, Şam'a, Mısır'a, Anadolu'ya, İran'a, hatta Hindistan'a kadar ulaştırdılar. Şirkin kalelerini fethettiler. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin insanlığa rahmet olan mesajını ellerinden geldiğince daha uzaklara ulaştırmanın gayreti içerisinde oldular. Gazi oldular, şehit oldular. Akın akın gülün kokusunu ondan mahrum olanlara ulaştırmak için her çareye başvurdular. Her tehlikeyi göze aldılar. Cihadı hayatın gayesi olarak gördüler ve o şekilde hayat sürdüler. İnsanları Kur'an'ın aydınlığına, Allah'ın birliğine ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin rehberliğine davet ettiler. Bir taraftan da güzel ahlak, edep, haya ve sevginin ne olduğunu yaşayarak etrafındakilere örnek oldular. Hazreti Ebu'l-Yeser radıyallahu an sıkıntı içerisinde olanlara yardım etmekten çok büyük haz duyardı. İmkanı varsa alacağından vazgeçer ve bağışlardı. İmkanı yoksa da alacağını tehir ederdi. Bu hususta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet ederdi. Hiçbir gölgenin olmadığı kıyamet gününde arşın gölgesinde gölgelenmek, kimi sevindirirse borçluya mühlet versin veya alacağından vazgeçsin. Hazreti Ebu'l-Yeser radıyallahu an namazlarını son derece huşu içerisinde kılar, bütün şartlarına riayet ederdi. Başkalarına da böyle yapmalarını tavsiyede bulunurdu. Bununla ilgili olarak da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet ederdi. Bazılarınız namazlarını tam olarak eda ediyorlar. Fakat bir kısmınız namazınızı yarı, kiminiz üçte bir, kiminiz de dörtte bir eda ediyor diye naklederdi. Hazreti Ebu'l-Yeser radıyallahu anh'ın Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ettiği hadisi şeriflerden birisinin meali şöyledir. Allah'ım, yıkılmaktan, düşmekten, suda boğulmaktan, bunaklık derecesindeki ihtiyarlıktan sana sığınırım. Ölürken şeytanın beni aldatmasından, senin yoluna sırt çevirmiş ve zehirli hayvanlar tarafından sokulmuş olarak ölmekten sana sığınırım. Hazreti Ebu'l-Yeser radıyallahu an halim selim birisiydi. Yufka yürekliydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte geçen günlerini hatırladıkça ona duyduğu muhabbetten ağlardı. Sebebi sorulduğunda da sona kaldım derdi. Hicretin 55. senesinde vefat etti. Allah ondan ve dostlarından razı olsun. Amin.

0: Seher Yeli. Seher. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklam.

0: Selamlar.
1: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
3: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com
6: Tıklayın.
8: Zorunlu yayın.
9: Hayata eşit fırsatla başlamak her çocuğun hakkı. Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umuduna, hayallerine ve geleceğine. Bu umuda ışık olmak ve yollarını aydınlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı, gelecekte ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri önlemek için yapılan en önemli yatırımdır. AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı.
8: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.
11: Vahyin damlaları düşünce gönüle, bir inşa başlar iyiye güzele. İsyan başlar küfre, zulme, zalime karşı. Osman Ümmetoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Vahyin Damlaları programı her cuma saat 19.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
10: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Eser: Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar: Mevlüt Özcan. Yayın evi:

Bazıları diyorlar ki, biz bu oyunu zevkini oynuyoruz, kumar değil. Hangisi olursa olsun, kumar aletleriyle şartsız dahi olsa meşgul olmak, doldurulmuş silahla şakalaşmak gibidir. Doldurulup atılmaya hazır hale getirilmiş silahla şaka olur mu? Yapılırsa bom dedi mi, şaka yapan neticede şakasını yer. Kumar aletleri şeytanın ameli, arzularını gerçekleştirmede kullandığı oyuncaklardır. Kılavuzu karga olanın burnu pislikten çıkmaz. Eğlencesi şeytan oyuncağı olanın da şeytan maskarası olmaktan kurtulması düşünülemez. Şeytan oltası kumar aletleriyle iştikal edenlerin bunu zevkine yapıyoruz demelerine aman aldanmayın. Oyunda diğerini geride bırakanın çakasından geçilmez. Böbürlenerek, ya ben adamı öyle yaparım işte. Bilmiyorsan bunu git mektebinde oku. Öğren de gel der durur. Bu kumar değil mi? Karşısındakinin duygularını, şahsiyetini tabii varsa sömürüyor. Bu da kumarın bir çeşididir. Bazıları çayına, kahvesine, meşrubatına oynuyor. Oyunda yenilen kişi içilenlerin parasını veriyor. Buna da kumar değil diyorlar. Bu zehir gibi kumardır. Biri diğerine yenilen yemek yedirecek diyor, öbürü de tamam diyor. Al kızı ver papazı derken biri yeniliyor ve yemeği ısmarlıyor karşısındakine. Bu kumar değil de nedir? Zalim düzen milletimizi kumarbaz etti. Kumarın yaygınlaşma sebeplerinden biri de Türkiye'yi ağ gibi saran miskinler yuvası kahvehanelerdir. Bunlar köylere varıncaya kadar yayılmıştır. Kumarbazların ve sarhoşların uğrak yeri olan kahvehaneler sağlık açısından da son derece tehlikelidir. İstanbul'da 150 kişiye bir kahvehane düşmektedir. Kahvehanelerde, kumarhanelerde maça kızlarıyla uğraşan babalar, iskambil beyini bulmak için ömür tüketen gençler İslam'ın nezafetine döndüklerinde kendi beyliklerini bulacaklardır. Hasılı, çayına, kahvesine, yemeğine oynanan oyunlarda kumardır. Hiçbir bahis için olmasa bile zaman öldürüyorum diye kumar aletleriyle meşgul olmak, meşgul olanların ruhunu, maneviyatını, varsa kişiliğini öldürmesi demektir. Kumar olan şeyin kumarlığına inkar bilindiği gibi küfür sebebidir. Allah-u Teala ümmeti böyle bir tehlikeden korusun ve kurtarsın. Amin. Bazıları diyor ki, ben şu oyunları oynuyorum, bilet alıyorum. Bunlardan eğer kazanırsam cami yaptıracağım. Bazı şans oyunları denen ve isimlerini bildiğimiz hepsi kumardır. Kumarın her çeşidi Müslümanlara haramdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, kumar oynayan kimse muhakkak ki Allah ve Resulüne asi olmuştur buyuruyor. Kumarın kumarlığını inkar eden, yani milli piyango ve spor totoya kumar değil diyen kişi, haramın haramlığını inkar ettiğinden dolayı kafir olmuştur. Haramla hayır olmaz. Haramla ibadet de olmaz. Piyangodan çıkan parayla hacca gidilemez. Ona zekat da düşmez. Çünkü hac ve zekat birer ibadettir. Helal olan parayla hacca gidilir, helal olan paranın ve malın zekatı verilir. Kim bunlarla hacca gidilir veya zekatı verilir derse ya da böyle bir parayla hacca gider, zekat verir de sevap işledim derse küfre girer. Zira haramla ne hayır ne de ibadet yapılmaz. Öyle bir parayla yapılan camide namaz da kılınmaz. Yapana sevap da hasıl olmaz. Haramla ibadet yapmaya kalkışmak, pislikle çamaşır yıkamak gibidir. Pislikle çamaşır yıkanmayacağına inanan herkesin, haramla da sevap ve ibadet işlenemeyeceğine inanması gerekir. Cami yaptırmak, helal ve çok sevaplı bir ameldir. Ancak helal bir iş, haramı hiçbir zaman meşrulaştırmaz. Kumar, büyük günahlardan biridir. Her şeyin bir anası bir de mayası vardır. Kötülüklerin anası da mayası da kumardır. Kumar, İnsanlara tembellik ve miskinlik olarak aşılanmış, ocaklar söndürülmüş, yuvalar yıkmış, en yakın

Dostları birbirine düşman etmiş ve bugün de cemiyetimize bir kanser misal yapışmış en korkunç hastalıklardan biridir. Kumar insanı kıymetli malından, canı olan yavrularından, mukaddes din ve imanından uzaklaştıran şeytanlardan bir şeytandır. Hasılı, şans oyunlarının tamamı kumardır. Bunların kumarlığını inkar eden de kafir olur. Haramla sevap ve ibadet olmaz. Haramdan sevap bekleyen de kafir olur. Bu tür şeylerden elde edilen paralarla cami yapılmaz, hacca gidilmez, zekat verilmez, sevap almak niyetiyle fakire verilmez. Haramlar aynen bir pislik gibidir. Pislikle çamaşır yıkanmayacağı gibi haramla da sevap ve ibadet yapılmaz. Yapılır diyen şayet Müslüman idiyse İslam'dan alakasını keser. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ümmeti haramla iştikalden korusun ve kurtarsın. Amin. Bazıları diyorlar ki, hayat bir kumardır. Her türlü kötülüklerin ve haramların yaygın olduğu toplumumuzda hayat bile bir kumar kabul edilmiştir. Düşünün, büyük günahlardan biri olan kumar toplumumuzu ne derece pençesine almıştır. Yaygınlık kazanan kötü alışkanlıklar sadece alışanları değil tüm toplumu kemiriyor. Kötülüklere önce tepki gösterenler sonra o kötülüklere alışıyor. Kötülük yaygınlaşınca normal dil, kötülüklerin oluşturduğu öğelerden örülmeye başlıyor. Bu çok elim bir felakettir. Hayat söylenildiği gibi kumar değildir. Hayat iman ve cihattır. Allah ve Resulüne iman, Allah ve Resulü yolunda cihattır. Bundan öte bir gerçek ve bundan öte bir netice yoktur. Cihat, hayatı Allah'a adamaktır. Başta can olmak üzere verilen her türlü nimeti Allah'a adamak ve onun uğrunda feda etmek. Müslümanın hayatı cihattır. Hedefi cihattır. Varoluşu cihattır. Akıbeti cihat ile alakalıdır. Cihatsa İslam'ın yaşaması için ortadaki engelleri kaldırmaktır. Hasılı, hayat bir kumardır sözü saçma sapan bir ifadedir. Gerçekle alakası yoktur. Kumar, Allah'ın haramlığını beyan ettiği bir menhiyattır. Müslümanın kumarı benimsemesi ve hayatını bir kumar olarak değerlendirmesi son derece tehlikelidir. Allah-u Teala Müslümanları böyle bir tehlikeden korusun ve kurtarsın. Amin. Bazıları diyorlar ki, ekmek Kur'an'dan üstündür. Raftaki ekmeği almak için Kur'an'ı yere koyup üstüne basıp da ekmeği alabilirsin. Bu ifadeler, Müslüman halkın kafasını karıştırmak için olmayacak safsata ve demagojilerin en çarpıcı çirkin örneklerinden biridir. Fetva görüntüsünde olan bu ruhsatı kim, ne adına, nerede, ne zaman ve hangi yetkiyle vermiştir? Bunu bilen yok. Hin oğlu Hin, birinin kafa bulandırmak için ortaya attığı bir safsata. Böyle bir olay dünya kurulalı olmadı. Bundan sonra da kesinlikle olmayacaktır. İslam dini olmamış şeyler hakkında hüküm vermez. Aynı zamanda dinimiz farz-ı muhal, yani olması mümkün olmayan hallerle uğraşmayı da suç sayar. İnsanlara ışık tutan alim ve fazıl zatlardan birisi kendisine sorulan suallerden şayet böyle olsaydı anlamındaki sorulara cevap vermeyip olmayan şeyden dolayı soru sorulamayacağını bildirmiştir. Kim böyle başlıkta zikredildiği gibi bir şeye mecbur kalmamıştır? Bu, dindar insanları, hafif meşrep insanların topluluk içinde susturmak, cevap verememe durumunda bırakmak için şeytanca uydurulmuş bir ifadedir. Böyle bir durumla karşılaşan dindar insanlar, bu çeşit saçma sapan sorulara kendilerini cevap verme mecburiyetinde hissetmesinler. Yapılacak şey, orada bu iddiada bulunanı veya bulunanları susturmaktır. Hasılı, Müslüman halkın kafasını karıştırmak için kafa karıştıracak olan, olmayacak safsata şeyleri anlatanlara itibar edilmemeli. Onlara bir daha konuşamayacakları şekilde gerekli ders verilmelidir. Başlıkta zikrettiğimiz sözde itibar edilmemesi gereken ifadelerden biridir. Bunun olması da mümkün değildir. Cenab-ı Hak, boş şeylerle meşgul olmaktan milletimizi korusun ve kurtarsın. Amin.

0: Eser, sorumsuzca söylenen sözler. Yazar, Mevlüt Özcan. Yayın evi, Sabır Yayınları.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Ve hep öyleydi. Öyle aşkın bir muhabbette sevdiler ki. Gözleri ama olan bir sahabe vardı. Onu teselliye gittiler. Dediler ki gözlerine perde inmiş senin, üzülme. Dünya budur diyorlardı. Teselliye gidilen zat teselli ediyordu. Gözlerim görmüyor diye üzülmüyorum ki. Nasıl diyorlardı? Evlatlarını, hanımını göremeyeceksin bundan sonra. Subhanallah diyordu. Resulullah'ın vefatından sonra dünyanın en güzel ceylanlarının gözü bende olsa ben ne edeyim? Onun o güzel simasını, o tertemiz simasını göremedikten sonra bütün dünyanın en güzel gözü bende olsa ne edeyim ben? Hüzün yok diyordu. O vefat ettikten sonra gözüm en son onu görsün istedi. Zaten dua etmiştim. Allah'ım ondan sonra kimseyi bana gösterme demiştim. Lütfetti Allah, gözlerimi aldı. En son hatırladığım sima onun simasıydı çünkü. Hep onun hayaliyle yaşamak, hep onun hayaliyle donmak. Ne müthiş sevgiymiş ya Rabbi.

Korku ve ümit. Elbette gençlerin ve zayıfların hepsi hemen ilahi daveti kabul etmemişti. Fakat hiç olmazsa onların kendini beğenmişliği, küçük yaşamlarını bir klarnetin notaları gibi bölen davet ve vaazların önem ve şiddetine karşı kulaklarını tıkamalarına neden olmuyordu. Osman'ın çölde duyduğu "Ey uykudakiler, uyanın!" sesi vahyin kendisiydi ve daveti kabul edenler şimdi sanki uykudan uyanmışlar ve yeni bir yaşama girmişlerdi. Geçmişteki ve şu andaki kafirlerin tutumu şu sözlerle ifade edilebilir. Bu dünya hayatımızdan başkası yoktur ve bizler diriltilecek de değiliz. Bu sözlere ilahi cevap olarak şunlar söyleniyordu. Biz gökleri, yeri ve ikisinin arasındakilerini oyuncuların oyun konusu olarak yaratmadık. Bizim boş bir amaç uğruna yarattığımızı ve sizin gerçekten bize döndürülüp getirilemeyeceğinizi mi sanmıştınız? Küfrün henüz tam olarak yerleşmediği kişilerde bu sözler etkisini gösteriyordu. Bu etki kendisini bir nur ve hidayet, doğru yola ulaştırıcı olarak niteleyen vahyin tümü içinde geçerliydi. Mesajı kabul etmeye iten başka bir neden de onu getiren elçinin kişiliğiydi. O başkalarını kötülüğe yönlendirmeyecek denli, gerçekle dolu ve kendisi de saptırmayacak kadar hikmet ve fazilet sahibiydi. Yapılan çağrıda hem bir uyarı hem de bir vaat vardı. Uyarı onları iyi işler yapmaya yöneltiyor, müjde ise onları mutlu kılıyordu. Şüphesiz bizim Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da dosdoğru bir istikamet tutturanlar yok mu? Onların üzerine melekler iner ve der ki, korkmayın ve hüzne kapılmayın. Size vaat olunan cennetle sevinin. Biz dünya hayatında da ahirette de sizin velilerinizsiz. Orada nefislerinizin arzuladığı her şey sizindir ve istemekte olduğunuz her şey de sizindir. Çok bağışlayan,

0: çok esirgiyen Allah'tan bir ağırlanma olarak. Bu mu daha hayırlı, yoksa takva sahiplerine vaat edilen cennet mi? Ki onlar için bir mükafat ve son duraktır. İçinde ebedi kalıcılar olarak orada her istedikleri onlarındır. Bu Rabbinin üzerinde istenen bir vadidir. Gerçek müminler bizimle karşılaşmayı umanlar diye tanımlanmıştır. Oysa kafirler bizimle karşılaşmayı ummayanlar, dünya hayatına razı olanlar ve bununla tatmin olanlar ve bizim ayetlerimizden habersiz, gafil olanlar. Müminin tutumu her konuda kafirinkinin aksi olmalıdır. İnanmayanların daldığı küfrün bu özelliği de onların tabiat görüntülerini olduğu gibi almaları ve onlardan ders almamalarıdır. Gerçeğe uyanık olmak sadece insanın ümitlerini bu dünyadan ahirete çevirmesi değil, aynı zamanda bu dünyada serpili olan Allah'ın ayetlerinden de ders almasıdır. Gökte burçları kılan, onların içinde bir aydınlık ve nurlu bir ay vaat eden Allah ne yücedir. O gece ile gündüzü birbiri ardınca kılandır. Öğüt alıp düşünmek isteyenler ya da şükretmek isteyenler için. Kureyş liderleri küstahça peygamberden bu ayetleri, işaretleri veya mucizeleri göstermesini, ya gökten onu destekleyen bir melek gelmesini ya da onun göğe yükselmesini istiyorlardı. Ve bir gün dolunayın henüz Hira dağının tepesine çıkıp ortalığı aydınlattığı bir gecede bir grup kafir peygambere yaklaştılar. Ve eğer gerçekten Allah'ın Resulü ise ayı ikiye bölmesini istediler. Müminleri ve kararsızlıkları da içeren büyük bir topluluk vardı. Ve bu istek yerine getirildiğinde tüm gözler parlayan aya çevrildi. Büyük bir şaşkınlık içindeydiler. Çünkü ay ikiye ayrılmış ve her biri dağın bir yönünden parlıyordu. Peygamber aleyhissalatü vesselam, işte şahit olun dedi. Fakat asıl ayı ikiye bölmesini isteyenler bu optik mucizeyi reddettiler ve onun büyü olduğunu söylediler. Diğer taraftan inananlar sevindiler ve kararsızlardan bazıları imana yaklaştı, bazıları ise gerçekten iman etti. Böyle isteklere karşı Allah'tan gelen bu cevap bir istisnaydı. Çünkü Kureyş'in istediği diğer mucizeler onlar istediğinde değil, Allah'ın dilediği zaman meydana gelmişlerdir. Bunlardan başka sadece inananların şahit olduğu küçük mucizeler de vardı. Fakat bu tür harikuladelikler yeni dinin merkezinde bir konuma sahip değildi. Çünkü İsa'nın bir önceki vahyin mucizesi olması gibi bu vahyin mucizesi de Kur'an'ın kendisiydi. Kur'an'a göre İsa aleyhisselam hem Allah'ın elçisi hem de onun kelimesidir. Onu Meryem'e yöneltmiştir ve ondan bir ruhtur. Aynen Allah'ın kelimesi olan İsa aleyhisselam da olduğu gibi şimdi de Allah'ın kelimesi olan Kur'an'la İslam gerçek bir din oluyordu. Bu kelamın işlevlerinden biri de İslam'a hanif bir din olarak bakıldığında insanda zaman geçtikçe körelen ve yanlışlıklara yönelen duyguları tekrar uyandırmaktı. Bu nedenle Kureyş peygamber aleyhissalatü vesselam'dan mucize göstermesini istediğinde Kur'an'ın cevabı onları her zaman gördükleri fakat üzerinde düşünüp ibret almadıkları şeylere yöneltmek olmuştur. Kendileri bir bakmıyorlar mı o deveye nasıl yaratıldı? Göğe nasıl yükseltildi? Dağlara nasıl oturtulup kuruldu? Yere nasıl yayılıp döşendi? İnananlardan beklenen korku ve ümidin her ikisi de Allah'a götüren davranışlardır. Allah'a şükür belirtisi olarak söylenen hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'adır sözü, aynı zamanda korku da taşır ve hamd edeni ve hamdolunanı doğruca tüm iyiliklerin kaynağı olan uluhiyete götürür. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla sözü insanı ümitle aynı yöne yöneltir. Bu korku ve ümit en belirgin bir şekilde Fatiha suresinde toparlanmıştır. Kur'an'ın ilk suresi olduğu için açan anlamında Fatiha ismi verilmiştir. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim ve din gününün maliki olan Allah'adır. Biz yalnızca sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım dileriz. Bizi dosdoğru yola ilet. Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna, gazaba uğrayanların ve sapıklarınkine değil. İslam öğretisinin en güzel ve tam ifadesini yapan diğer bir surede, Kur'an'ın son surelerinden biri olan İhlas suresidir. Bu sure, putperestler peygamberden Allah'ı tanımlamasını istediğinde indirilmiştir. De ki, o Allah birdir, Allah Samed'dir, o doğurmamıştır ve doğrulmamıştır ve hiçbir şey onun dengi değildir.
1: Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Kur'an-ı Kerim tilavet.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken,

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Forum AVM'ye 8 dakika uzaklıkta yükselen Onat Yaşam Sitesi, Bağlum Ana Cadde'ye 500 metre mesafesi ve çevre yolu bağlantısına yakın konumuyla sizleri bekliyor. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi, detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam Sitesi.
1: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucundan. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Keçiören'de yükselen Onat Yaşam Sitesi modern mimarisiyle sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daire seçenekleri ve 4 milyondan başlayan fiyatlarla. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi. Detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam Sitesi.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Zorunlu yayın.
8: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
7: Zorunlu yayın.
1: Radyo Hedef.
9: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri iki büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 27. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.

واقعه ليس لوقعتها كاذبه خافضه رافعه اذا رجت الارض رجا

حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 27. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Forum AVM'ye 8 dakika uzaklıkta yükselen Onat Yaşam Sitesi, Bağlum Ana Cadde'ye 500 metre mesafesi ve çevre yolu bağlantısına yakın konumuyla sizleri bekliyor. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi, detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam Sitesi.
5: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisi

0: ile Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
3: Keçiören'de yükselen Onat Yaşam Sitesi modern mimarisiyle sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daire seçenekleri ve 4 milyondan başlayan fiyatlarla. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi. Detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam Sitesi.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
5: Tıklayın.
7: Zorunlu yayın.
8: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
7: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.
10: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
9: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, burada haber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Burada haber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Radyo Hedef.
5: Sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa ondan ötesi yok. Ne yapmışsa en güzelini yapmış. En kamil olanı ortaya koymuş. Usvetün hasene de budur, hulukin azim de budur. O muhteşem ahlak bizi alsın, şöyle bir sarsın. Kendine gel desin, kendine gel. Bak, inandığın bu din sana şunu şunu emrediyor. Kendine gel. İman tutuşmuş yanıyor. Evladın içinde tutuşmuş yanıyor. Eller böyleyken Resulullah'ın dilinden dökülen ne? Allah'ım diyecek. Eğer sen şu bir avuç iman insanını, iman askerini helak edersen, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak.
2: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
4: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Muhteşem Ahlak. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, ilim dünyamızın önemli bir simasından size kısaca bahsederek bugünkü dersimizin söz perdesini aralamak istiyorum. Hintli dediğim zaman birçoğunuzun aklına o isim gelecektir. Hindistan coğrafyasının yetiştirdiği son devrin çok önemli isimlerinden birisidir. Hem alimdir, hem ariftir, hem abittir, hem fakihtir, hem tarihçidir, hem de büyük bir müçtehittir. Bahsettiğim isim Ebu'l-Hasan en-Nedvi rahmetullahi aleyh'tir. Şu günler onun doğum günleri. Aradan bir ay geçmeden vefat yıl dönümüne de denk gelecek. Onun için bir bereket olsun, ona da bir dua olsun diye inşallah bugün onunla başlayayım dedim. Biraz konumuzla da alakalı bize bir mesaj verecek inşallah o büyük insan. Doğum tarihini ve vefat tarihini tam vereyim size. 6 Muharrem 1333, 24 Kasım 1914 doğum tarihi. Bugünden 17 yıl önce 23 Ramazan 1420'de miladi olarak da 31 Aralık 1999'da vefat etmiş. Doğduğu köy olan Tekiye Kelan köyüne de defnedilmiş. Allah kendisine rahmet eylesin. Çok sevdiği Habibi Edibine onu komşu eylesin. Bizi de inşallah o komşuluktan mahrum bırakmasın. 85-86 yıllık bir ömür var onun güzel hayatında.

diye daha sonra bazı alimlerin ısrarıyla o makaleler toparlanmış bir kitap haline getirilmiş. Kitabın ismi ilginç bir isim. İsme dikkat edin. Ridde Vela Eba Bekre Leha. Ebu Bekir'i olmayan irtidat. Biliyorsunuz irtidat dinden çıkış. Ve Hazreti Ebu Bekir böyle bir büyük imtihanla karşı karşıya kaldı. Ve bu imtihanı gerçekten de çok farklı bir biçimde büyük bir strateji izleyerek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den devraldığı o aziz dini layıkına uygun bir biçimde bir şekliyle tamamlama adına ulaştırdı ve götürdü. Ve o sıkıntılı süreci atlattı. Çok oralara girersek iş uzun. Ama sonra böyle bir kitap yazılıyor, böyle bir makalelerden oluşan derleme ve adına Ebu Bekir'i olmayan irtidat konuyor. Neden? Çünkü 58-59 yıllarında, 1958-59'da İslam dünyasının halini bir alim olarak şöyle bir kontrol ediyor. Bakıyor ki her geçen gün irtidat olayları İslam dünyasında halka halka gelişiyor. Belki Hazreti Ebu Bekir döneminde olduğu gibi toptan bir irtidat olmasa da gerçekten insanların dinle aralarına mesafeler giriyor ve ciddi problemler yaşanıyor. Ve bu irtidat hareketleri, bu irtidat olayları bir alanda da değil. Onun üzerine böyle bir ızdırapla bu makaleler yazılıyor ve böyle bir başlıkla bize kadar geliyor. 58-59'dan gelin günümüze. Şu anda İslam dünyasını muhakkak sizler de takip ediyorsunuz. Muhakkak bizim coğrafyamızdan da en az benim kadar belki içinizdeki bazı kardeşlerim benden daha fazla haberdarlar. Hiç olmadığı kadar ateizm ve deizm şu anda bu memlekette bile yankı buluyor. Müslümanların İslam'la aralarındaki mesafe her geçen gün daha fazla açılıyor. Ahlaki anlamda yozlaşma her geçen gün geçmişi aratacak bir hale geliyor. Her geçen gün adalet terazisi daha fazla şaşıyor, hatta kırılıyor. Haksızlıklar, zulümler, zulümlere karşı gösterilen tavır, günahla aramızdaki mesafelerde bu manada yaşanan menfilikler. Artık bir günah işleyince günlerce ağlayan insan sayısı aramızda azdır. Ve tehlikeli olan da budur zaten. Günah işleriz, insanız, Allah hepimizi affetsin ama günaha alıştık mı bu bir felaket ve biz günaha alışmışız, alışıyoruz, alışmaya da devam ediyoruz. Şuradaki cemaat ki duyarlı cemaattir, buraya gelen, buradaki dersten beslenmeye çalışan insanlardır. Allah aşkına kendi nefsinizle bir muhasebesini yapın, birbirimize söylememize gerek yok. 5 yıl önce faize karşı tutumumuzla şu anki faize karşı tutumumuz eğer aynı değilse işte ben onu kastediyorum. Yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş bir noktaya kadar ve bu nokta Allah korusun irtidada kadar bizi vardıracak bir hale gidecek. İşte o zaman 58-59'da Ebul Hasan el-Nedvi rahmetullahi aleyh Ebu Bekir'i olmayan irtidat diyerek ona dikkat çekti. Aradan bu kadar zaman geçti. Biz bir kez daha bu dikkati çekelim ve diyelim ki özellikle gençlere ve sonra hepimize gelin dünyanın bu irtidat hareketine ve bu irtidat haline bir Ebu Bekir olalım. Biz Ebu Bekir'i olalım bu irtidat zemininin. Ve bu irtidatı önleyecek adımlar atalım. Sadece sözle değil, hayatla bu manada bazı şeyleri ortaya koyarak, İslam'la insanlar arasındaki mesafeleri kaldırarak ve her geçen gün İslam'dan umudunu kesen bu insanlığa yeniden umut kaynağı olabilecek bir şeyler ortaya koyalım. Eğer bunu yapabilirsek biz bu manada bir şeyler yapmış oluruz. Eğer bunu yapabilirsek Allah'a karşı da bu manada vazifemizi yapmış oluruz. Rabbim bu şuura bizleri erdirsin. Bu ufuka bizleri vardırsın. Yüreğimizdeki ızdırabı, derinliği, bu manadaki derinliği daha da arttırsın ki şu irtidat zemininde inşallah Hazreti Ebu Bekir'in o büyük misyonunu üstlenip yerine getirme adına bizlere yar ve yardımcı olsun inşallah.
Bugün işleyeceğimiz

konu biraz bununla alakadar. Yıllar önce başladık biliyorsunuz. 21 Eylül 2013 diye aklımda bizim muhteşem ahlak derslerine başlama tarihimiz. Bugün 99. dersi yapacağız. Allah nasip ederse ki bugüne vardırana hamdolsun. İnşallah önümüzdeki haftada bu seriyi bitireceğiz. O günden beridir derslere devam eden kardeşlerim var aranızda biliyorum. Onlar da şimdi hatırlayacaklar. 3 tane mukaddime dersi yaptık. 4. dersten itibaren ticaret ahlakıyla sözü başlattık. Ve ticaret ahlakını anlatırken dedim ki en başa ticaret ahlakını almamızın sebebi ticari alanda yaşanan sıkıntılardan dolayıdır. En azından o alanda sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin örnekliliğini beraberce anlamış olalım. Şimdi geldik 99. derse, bir altın vuruş lazım bize. Yani bu işi hitama erdirirken, nihayete erdirirken başlangıçtaki gibi ihtiyacımızı bizatihi eksene alarak bizim dertlerimize derman olabilecek bir konuya ihtiyacımız var. O konu iletişim ahlakıydı. Onun için bugünkü konumuz iletişim ahlakı oldu. Biraz önce Hazreti Ebubekir olmaya sizi davet ederken de aslında kastım bu. Eğer biz sahabenin o iklimini öğrenirsek bu manada bugünün dünyasında da en başta iletişim olmak üzere diğer bütün alanlarda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bize bıraktığı o nebevi mirası bugünün dünyasına taşıma adına bir gayret içerisinde oluruz ki feryadımız, arzumuz, isteğimiz o. Allah bundan bizi geri koymasın. Aziz kardeşlerim, iletişim malumunuz insan davranışlarının en temel üyesi ve parçasıdır. İnsan sosyal bir varlıktır. Birileriyle başkalarıyla iletişim kuramazsa yaşayamaz. İnsan kelimesinin biliyorsunuz iki temel kökü var. Birisi ins'tir, birisi de nisyandır. İns, ens ya da o kök ünsiyete delalet eder. Yani insan ilişki kuran bir varlıktır. Bir taraftan da unutan bir varlıktır ki unutmak bazen nimet bazen nikmettir. Eğer bir insan başkalarıyla iletişim kuruyorsa sosyal anlamda hayattadır. Yalnız başına yaşama adına bir şey insanın insaniyetiyle örtüşmeyen bir şeydir. Çünkü insan müstağni olamaz. Sadece başkalarına ihtiyacı olmayan bir tek varlık vardır. O da Es-Samet olan Cenab-ı Hak'tır. Biz bir insanız, insansak eğer birbirimize ihtiyaç duyuyoruz. İhtiyaç duyuyorsak eğer onun adı iletişim oluyor. İletişimse eğer mevzumuz onun bir ahlakı var. O ahlaka göre biz bu hayatı, bu ilişkiyi devam ettirmek durumundayız. 3 çeşit iletişimden bahsederler. Bunlardan birisi sözlü iletişim, birisi yazılı iletişim, birisi de sözsüz iletişimdir. İnsanlar genelde sözsüz iletişimi pek önemsemezler ama en önemli iletişim de odur. Mesela gidersiniz bir cenazeye, meyyit orada duruyor. Aslında size vaiz o. O orada neler neler söylüyor o sessiz haliyle ama duyanlara ancak oradaki o sözler tesir edebilir. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin dünyasında bu 3 tane iletişim alanına ait de çok önemli örnekler var. Ancak göz ardı etmememiz gereken bir husus var. O da şu ki ister sözlü olsun, ister sözsüz olsun, ister yazılı olsun bütün bu iletişim şekillerinin ortak aracı dildir. Dille iletişim kurulur. Eğer iletişim sözlü ve yazılı ise o zaman dil, kelimeler ve üsluptur. Eğer sözsüzse sözsüz iletişimin azığı ruh ve beden dilidir. Orada da yine bir dil var. Şu anda iletişim uzmanlarının verdiği bir tespit var ki doğru da bir tespittir. İnsanların iletişimini oluşturan etkenler nelerden oluşur sorusuna kelimeler bu işin sadece %10'unu oluşturuyor. Ses tonu dediğiniz zaman %30, beden dili dediğiniz kısım ise %60'tır. Dolayısıyla beden dili sessiz gibi gözüken ama bir şekliyle jestler, mimikler, farklı bir haller, göz bebeğiniz, o ruh haliniz, yüzünüzdeki o durum ya da buna başka etkenler de var. Mesela kılık, kıyafet, koku, renk bunların da iletişimde yerleri var. Bütün bunlar iletişimde.

iletişim dediğimiz insani ilişkilerin temelini oluşturuyor ve bunlarla insanlar bu manada bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Serlevhamız ne bizim? Kullarıma söyle, sözün en güzelini söylesinler. Hemen içinizden bazıları tespit etmiştir. Bu bir ayet aslında. Ben ayetin bir cümlesini aldım ve serlevhaya bir ayet taşıdım. İsra suresinin 53. ayeti böyle. Bu şekliyle başlıyor. Devamı da var ki ayete geleceğiz. Ama size öncesinde yine bir hakikati duyurmam gerekir. Kur'an'dan 4 tane hitap cümlesini sahabe duyduğu zaman yerinde duramıyorlar. 4 tane hitap cümlesi, ki Kur'an'da hitap cümleleri çoktur. Ama bu 4 tanesi sahabenin dünyasında farklı bir yeri var. Ney bunlar? Ya eyyühennas, ya eyyühellezine amenu, ya ibadi, ya ibadurrahman. Bu 4 tane hitap cümlesi, ki ben baştan başladım, nihayete kadar sıralamayı da korumaya çalıştım, sahabenin dünyasında bir acayiptir. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, sözünü duydukları zaman sahabe, Rabbimiz insan olarak bizi muhatap çağırıyor. Demek ki burada bizim insaniyetimizle alakalı bir mesaj gelecek. O halde ben aklımı, zihnimi, yüreğimi açmalıyım o hitabın karşısında ve onu almalıyım noktasında bir duruşu var sahabenin. Bilmem hatırlar mısınız? Çok anlatmışımdır o örneği. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın kerime zevcesi Ümmü Seleme anamız bir gün hücresinde saçlarını bir hanıma taratırken, eşi, kocası ki canlar ona feda sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hutbe irad edecek ve hutbesine de ya eyyühennas diye başlıyor. Ne yapıyor anamız? Bir anda kalkıyor, örtüsünü aldığı gibi Mescid-i Nebevi'ye doğru koşuyor. O saçlarını tarayan hanım şaşırıyor, diyor ki anne, diyor, ne bu telaş? Az ses bize gelecek zaten. Hadi gelmese peygamber senin eşin akşam gelir sana söyler söyleyeceğini, ya da sorar öğrenirsin. Hayır diyor, kızım hayır. Ne dedi peygamber? Ey insanlar dedi, ben bir insanım, nasıl buna icabet etmem? Nasıl buna karşılık vermem diyor. Sahabenin yüreğini yerinden çıkaran şeyler bunlar. Bizim dünyamızda tam anlamıyla karşılığı olmadığı için biz okuyup geçiyoruz ama o ilk muhataplarda böyle bir karşılık var. Ya eyyühellezine amenu ifadesi. Ey iman edenler, bu nidayı duydukları zaman Abdullah İbni Mesud'un söylediği sözü size aktarayım. Kim bu sözü duysaydı bizden yerine çakılırdı. Ve anlardı ki Allah bu hitaptan sonra bize ya bir emir buyuracak, ya bizi bir şeyden sakındıracak, ya bize bir müjde verecek, ya bizi korkutacak. Yani Allah bizimle konuşacak. Öyleyse eğer biz nasıl bu karşılığa lebbek deyip de icabet etmeyiz? Ya ibadi, ey benim kullarım. Bu sahabe için düğün bayram. Konuşan Rabbul Alemin olan Allah'tır ve benim kullarım diyor. İbad diyor çok Kur'an'da ama ya ibadi diyerek, ey benim kullarım diyerek hitap ettiği zaman sahabe bambaşka bir hale giriyor. Kıyas yapılır mı bilmiyorum ama yapayım ki anlaşılsın. Şöyle bir mecliste diyelim ki ben kaldırayım bir kardeşinizi. Ahmet'im diyeyim, Mehmet'im diyeyim, canımın içi diyeyim, gözümün nuru diyeyim, onu taltif edeyim. Biraz o da farklı bir havaya girer değil mi? Hiçbir şekilde kıyas olmaz bununla ama böyle. Rabbimiz milyonlarca insanın içerisinden bir kesime ey benim kullarım diyor. Ya ibadi diyor, bambaşka bir noktaya getiriyor. En üstte ne duruyor? İbadurrahman duruyor. Rahman'ın kulları, ama çok doğru bir aslında meallendirmeyle Rahman'ın has kulları, Rahman'ın özel kulları, onlar bambaşka. Onlara da Kur'an'da bambaşka şeyler söyleniyor. Siz bu ifadeleri Kur'an'da görürsünüz. Ya ibadi ifadesi de gelin, bizim serlevhamız onunla alakalı. 17 kez kullanır Kur'an. Ama iki yerde form aynıdır. Bu iki ayeti ben sadece size vereceğim. Siz diğer ayetleri okuyacaksınız. O iki ayetten bir tanesi İbrahim suresi 17. ayet. İbrahim

0: suresi 31. ayet, affedersiniz. O ayette diyor ki iman eden kullarıma söyle, namazlarını dosdoğru kılsınlar. Kendisinde ne alışveriş ne de dostluk bulunan bir gün gelmeden önce kendilerine verdiğimiz rızıklardan Allah için gizli açık harcasınlar. Diğeri İsra suresi 53. ayet ki serlevhamız bu zaten. Kullarıma söyle diyor yine. Sözün en güzelini söylesinler. Aynen böyle aldık biz. Eğer söylemeseler ne olur? Sonra şeytan aralarını bozar. Çünkü şeytan insanın apaçık düşmanıdır. Bugün insanlar olarak aramız bozuksa, Müslüman, sen de Müslüman, ben de Müslümanım. Sen de İslam'a hizmet ediyorsun, ben de ediyorum. Ama birbirimizi yiyecek gibi birbirimize bakıyoruz. Aramızda muhabbet yok. O İslam'ın kardeşlik bağı aramızda tesis edilmemiş. O zaman biz söz söylüyoruz ama sözün güzelini söylemiyoruz. Sözü güzel söylemediğimiz için şeytan pusuda bekliyor. Alıyor şeytan benim sözümü sana, senin sözünü bana. Aramızdaki o düşmanlığı daha da arttırıyor. Aslında aynı yolun yolcularıyken o dost doğru yolda şeytana açtığımız krediden dolayı, şeytanı aramıza bu manada çektiğimizden dolayı o güzel yolun güzel yolcuları olamıyoruz. Ve Kur'an'ın bizden istediği o ahsen çizgiyi, o güzel çizgiyi devam ettiremiyoruz. İşte burada söylenen söz bu. Burada bizim dikkatlerimize çekilen en önemli nokta da bu. Şimdi benim aziz kardeşlerim, Yunus'un dediği sözü bir hatırlayalım mı burada? Yunus Emre çok önemli bir şey söylüyor. Tam da buradan aslında aldığı bir ilhamladır. Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı, söz ola ağulu aşı, bal ile yağ ede bir söz. Söz vardır baş kestirir, söz vardır savaş durdurur, söz vardır zehirli aşı sana yağ ile bala çevirir. Getirir bir tane peynir sana, öyle güzel bir söz söyler, senin için o sofra olur balla yağla donanmış bir sofra. Getirir yağı balı, o biçim mükellef sofrayı, sana bir söz söyler, o balı yağı sana zehire çevirir. Söz böyle etkiler işte.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
8: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
9: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
10: radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
11: www.radyohedef.com
10: Tıklayın.
12: Zorunlu yayın.
13: Okumak istiyorum. Her şeyden çok. Daha okula bile gitmeden bir tabeladan tanıdı ilk harfi. İlk sözcüğü bir şişenin etiketinden söküverdi. Bilgiye aç, susuz, merakı nasıl da sonsuz. Ve biliyor, imkanı olsa dünyaları yerinden oynatabilir. Ülkesinin gururu olabilir. Ama işte bazen 2+2=4 etmiyor. Ve ne yapsa, ne kadar istese de asla gücü yetmiyor. Okumak istiyor. Okutmak ister misin? Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimiz sizin desteğinizle okusun. Cumhuriyetin geleceği onlar olsun.
14: Türk Eğitim Vakfı, TEV.org.tr.
12: Zorunlu yayın.
15: Radyo Hedef.
16: Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz aile. Aile, toplumun çekirdeğidir. Nesli korumanın teminatıdır. Akrabalık bağlarının oluştuğu ocaktır. Aile, toplumun temeli, toplumun özüdür. Aile, güvenli kapımız, huzurun menbaıdır. Aile, bizi biz yapan değerlerin vatanı, bizi biz yapan hakikatlerin ocağıdır. Aile bir ocaktır, orada pişen şeyler topluma ilaçtır. Şunu iyi bilmeliyiz ki, aileyi tahribe yönelen her şey, bizi ve toplumumuzu tahribe yöneltmiştir. Aile değerlerimizi yok etmeye çalışan küresel odaklarla, aileyi bozmaya yönelik ideolojik ve sapkın akımlarla mücadelemiz sonsuza kadar sürecektir. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz ailemizi kaybetmek istemiyorsak, sonuna kadar bu hayasız akına set olup ailemizi korumalıyız. Aslan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu Son Kale Aile programı her salı 21'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
15: Radyo Hedef FM 91.8.
17: Ya muktedir.
18: Muktedirsin sen. Muktedirsin ki kudretine sınır olmaz. Hiçbir iş sana zor gelmez. Hiçbir şey sana engel olmaz.
15: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
0: Sözü güzel söylesinler diyen Rabbimiz de işte insani ilişkileri tanzim etme adına buradan bize bir şey söylüyor aslında. Zaten Kur'an söz konusunda sözün en güzelini ortaya koymakla beraber bambaşka bir şey söylüyor, ama onun dışında da sözle alakalı bize inanılmaz derecede bir ufuk veriyor. Sözün Arapça karşılığı nedir? Kavl. Kavlın çeşitlerine bir bakın Kur'an'da. Bambaşka bir manzara göreceksiniz. Muhatap değiştiği anda Rabbimiz sözün değişmesini istiyor. Muhatabın farklılığı inanılmaz derecede söze de farklılık getiriyor. Vereyim ben size, biraz detaya girmeden size bahsedeceğim bunlardan. Kavlun faslun, kavlul maruf, kavlun sedid, kavlul belig, kavlun leyyin, kavlun kerim, kavlun meysur, kavlun azim, kavlul müminin, kavlun thakil. 10 tane söz, 10 tane farklı ifade Kur'an-ı Kerim'in bize anlattığı. Birer birer bir anlamaya çalışalım. Birincisi, kavlun faslun, ayıran söz. Kasıt burada Kur'an-ı Kerim'in bizatihi kendisidir. Hakla batılı, hidayetle dalaleti, İman ile inkarı birbirinden ayırdığı için Kur'an böyle kullanır. Tarık suresinin 13. ayeti. Kavlul maruf, meşru söz ya da güzel, hoş söz de denilebilir.

Bakara 235, 263, Nisa 5-8, Ahzab 32, Muhammed 21 bundan bahsediyor. Diyelim ki bir boşanma oldu ya da bir evlilik olacak. Meşru söze işaret ediyor. Söyleyeceğiniz o söz meşru olsun. Helal dairede olsun. Helal daire neyi gerektiriyorsa sözünüze de o yansısın diyor aslında. Kavlul maruftan kasıt. Kavlun sedid. Doğru söz. İçinde yalan olmayan söz. Dost doğru bir biçimde. Mümine yakışan bir söz. Ahzab suresinin 70. ayeti Nisa 9 bundan bahsediyor. Dördüncüsü kavlul beliğ. Tesirli söz. Karşı tarafı etkileyecek, onda bir etki uyandıracak dokunaklı söz. Nisa 63'te Kur'an bu ifadeyi kullanıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hitaben diyor ki münafıklara karşı böyle bir söz kullan. Eğer sen münafıklara karşı beliğ bir söz kullanırsan onların içerisindeki o nifakı belki o sözle tedavi edebilirsin. Özellikle o söz olarak gelmesi bundan. Beşincisi kavlun leyyin, yumuşak söz. Bunu Kur'an nerede kullanıyor? Firavun'a karşı Hazreti Musa ile Hazreti Harun'u gönderirken kullanıyor. Taha suresinin 42. ve 44. ayetleri. Rabbimiz Hazreti Musa ile abisi Hazreti Harun'u Firavun'a gönderirken ona gittiğinizde kavlun leyyin söyleyin. Yumuşak bir dil kullanın, tatlı bir dil kullanın diyor. Firavun'a karşı bile söylenen bu. Burada parantez içinde bir şey söylememiz lazım yanlış anlaşılmasın diye. Evet Kur'an bazen sözün şiddetli olarak söylenmesini de söylüyor. Münafıklara karşı, kafirlere karşı müminlerin şiddetli olması gerekir. Ama bu durum her zaman için geçerli değildir. Eğer mesele davet ve irşatsa, davet ve irşadın dili işte böyledir. Ama eğer mesele başka bir şeyse, cihatsa, farklı bir mücadele ise elbette ki orada dil, tavır biraz daha şiddet olacaktır. Ancak Firavun'a da böyleyse geri kalanını siz düşünün. Bu örnek önemli bir örnektir bizim için. Aklıma bir örnek geliyor bununla alakalı. Bir rahatlatmak için size söylemek isterim. Abbasi döneminde bir alim büyük ihtimalle Harun Reşid'e bir şeyleri uyarma maksadıyla gidiyor ama celalli bir biçimde içeriye giriyor. Selam sabah yok olduğu gibi başlıyor Harun Reşid'e vermeye veriştirmeye. Söylüyor söylüyor söylüyor Harun Reşid dayanamıyor bir yerde diyor ki yavaş ol ya. Ne sen Musa'sın ne ben Firavun'um. Musa bile Firavun'a gittiği zaman böyle konuşmadı. Sen biraz daha sakin ol uyaracağını yine uyar diyor. Eğer gerçekten mesele irşatsa, davetse, davetin ve irşadın dili burada söylendiği şekliyle olmalıdır. Firavun'a öyleyse dediğim gibi diğerlerini siz kıyas edin. Altıncısı kavlun kerim, güzel söz ya da şöyle de anlayabiliriz kavlun kerimi içinde şefkat, ikram, ihtiram ve ihsan barındıran söz. Nerede kullanıyor Kur'an bu ifadeyi? İsra 23'te. Ne için kullanıyor? Yaşlı anne ve baba, ikisinden biri ya da ikisi. Senin yanında yaşlanınca onlara karşı nasıl bir tavır takınacaksın? Onlara of demeyeceksin, üfleyip üflemeyeceksin. Ama üstüne bir de böyle bir kerim dil kullanacaksın. İçinde ikram olacak, ihtiram olacak, şefkat olacak. Ancak böyle yaparsan Allah'ın senin üzerine yüklediği ana baba hukukuna ait bazı şeyleri ortaya koymuş olursun. Yedincisi kavlun meysur, gönül alıcı söz, gönülleri yatıştırıcı bir söz. İsra suresinin 28. ayeti bu ifadeyi kullanıyor. Ayeti de okuyayım. Bir şeyi de var, bu zemini de var bu ayetin. Eğer Rabbinden umduğun, beklemek durumunda olduğun bir rahmet için onların yüzlerine bakamıyorsan, hiç olmazsa kendilerine gönül alıcı, meysur bir söz söyle. Nedir mesele? Fakir sahabiler var. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın eline bakıyorlar. Efendimiz de bekliyor ki bir savaş olsun, ganimet olsun, hediye gelsin, bir şekilde bir şeyler gelsin.

ki vereyim, o da yok. Böyle olunca da utanıyor Efendimiz onların yüzüne bakmaya. Allah da orada diyor ki ona, Habibine, o peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, onlara kavlül meysur söyle, yani güzel, gönül alıcı bir söz söyle, o da onların sadakasıdır diyor. Sekizincisi, kavlun azim, büyük söz. Özellikle Kur'an'da haddi aşan, büyük iddia anlamında kullanıyor. Müşrikler, melekler Allah'ın kızlarıdır dedikleri zaman o sözü Kur'an kavlun azim olarak, büyük bir söz, büyük bir iddia olarak ifadelendirdi. İsra suresinin 40. ayeti. Kavlul mümin, mümince bir söz, müminin söyleyeceği bir söz. O nedir? Hac suresi 24. ayet. Semi'na ve ata'na. Onlara düşen odur. Her duydukları ilahi hakikate karşı işittik ve itaat ettik demektir. İşittik ve itaat ettik sözü ne sözüdür? Mümin sözüdür. Semi'na ve aseyna sözü mümince bir söz değil. O Beni İsrail'in ayağını kaydıran bir söz. İlle de bunu sözde de söylemesine gerek yok. İşittik ve isyan ettik değil. İşittik ve itaat ettik. Mümince sözü Hac suresi 24. ayette böyle söylüyor. Onuncusu, kavlun sakil, ağır söz. Müzzemmil suresi 5. ayet. İnne senulki aleyke kavlen sakila. Doğrusu biz sana çok ağır bir söz, bir yük yükledik. O nedir? Kur'an'dır. Kur'an'ı yüklenen her insan ağır bir yük yüklenmiştir. Risalet davasına aday olan bir insan böyle bir yükü yüklediğinin, yüklendiğinin bilincinde olmalıdır. İşte bu hakikate de dikkat çekerek Kur'an onu da ağır bir söz olarak nazarımıza veriyor. Şimdi benim aziz kardeşlerim, dikkat ettiniz değil mi? 10 tane ayrı sözden bahsediyor. Muhatap değişti, söz değişti. Muhatap değiştiği anda bu manada sözün uslubu da değişti. Muhatap değiştiği anda sözün muhtevası da değiştiği gibi sözün ifade ettiği bazı şeylerde de değişiklik oldu. Kur'an bunu bizim nazarlarımıza bunun için veriyor. Ama sen bunu yapmazsan, tutturmuşsun bir yol, o yolu yürütmeye çalışıyorsun. Orada bir problem var. Sahabe dediğimiz o güzide insanlar büyük büyük okulların, medreselerin mezunları değillerdi. Ama Kur'an'ın önünde gerçek manada oturmayı bildikleri için az bilgiyle çok büyük amellerin altına imza attılar. Ve miladi 6. asırda insanlık, dünya onlardan nezaket gördü. Zerafeti insanlığa onları öğrettiler. Zerafet onların eliyle Mekke'den, Medine'den diğer coğrafyalara yayıldı. Nezahet onlarla duyuruldu. Çünkü onlar insanlığın en güzel, en zarif, en nezaketli, en zerafetli bir mualliminin talebeleriydiler sallallahu aleyhi ve sellem. Peki bize ne oldu? Ne oldu ki biz bu hale geldik? Bugün Müslüman dediğiniz zaman sokakta, caddede birilerine kaba, sığ, ahlak-ı hamidiyeyi tam anlamıyla içselleştirmemiş, yansıtmamış insanlar insanların akıllarında beliriyor. Bu ciddi bir kayıp bizim için. Bugün insanlığa aynen sahabenin öğrettiği gibi nezaketi biz öğretmemiz gerekirken ne yazık ki biz başka şeyler öğretiyoruz ve başka şeyler yansıtıyoruz. Bazen de bunları din adına yapıyoruz. Sosyal medyayı görüyorsunuz. Bazen bizim mücahitlerimiz din adına, cihat noktasında Allah ne verdiyse, kim ona o fetvayı verdiyse, cihat ederken başkasına küfür edebilirsin, şahsiyetiyle oynayabilirsin, onurunu ayaklar altına alabilirsin. Bunu kim söyledi bilmiyorum ama böyle bir hale gelmişiz ne yazık ki. İşte biz iletişim ahlakı dediğimiz anda Kur'an'ın ve sünnetin bize verdiği bu rehberiyet çerçevesinde meseleyi bir kez daha ele almak durumundayız. Ve Kur'an'ın bize öğrettiği gibi muhataba göre söz, makama göre söz, duruma göre söz bizim dünyamıza da taşınmak zorunda.
Nasreddin Hoca'ya nispet edilir bilmiyorum. Hoca Nasreddin öyle bir şey yapmış mı yapmamış mı? Ama güzel de bir mesajı var. Tutmuş sazı elinde, hiç elini hareket ettirmiyor. Biri de bakıyor ki hoca hep aynı yerde tutmuş. Hocam diyor, saz çalarken bu el hareket eder. Hoca hazır cevap. Ben o aşıkların aradığı yeri buldum diyor. Onun için elim hep aynı yerde. Bizim elimiz de hep aynı yerde. Herkese aynı. Tavırlarımız öyle. Bir bakıyorsun mesela 20 yaşında bir delikanlı, arkadaşlarıyla nasılsa anne ve babasıyla da aynen konuşuyor. 80 yaşındaki dedesiyle 20 yaşındaki arkadaşı gibi konuşuyor. Geliyor bir alimin, bir hocanın karşısına, uslup aynı. Aynı şekilde konuşuyor. Bir garip haldeyiz. Bu halin bir yönüyle yeniden İslam ahlakıyla, İslam kültürüyle yeniden düzenlenmesi lazım. Eğer biz böyle yapmazsak, Peygamber aleyhissalatü vesselamın bu manada bize öğrettiği bu şeyleri tam anlamıyla kavramazsak, yazık ederiz hem kendimize hem de mensup olduğumuz şu yüce aileye, şu güzel İslam ailesine. Bakıyoruz Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın hayatına, usvetün haseneye, bütün ilişki türlerine karşı örnekler var peygamberin hayatında. Eşleriyle, çocuklarıyla, torunlarıyla, üvey çocuklarıyla, akrabalarıyla, kayınvalidesiyle, kaynanasıyla, kayınbabasıyla, düşmanlarıyla, dostlarıyla, arkadaşlarıyla, işçileriyle, işveren olarak başkalarıyla, ticari ortaklık kurduğu başkalarıyla, bunların hepsinin örnekleri var siyerin ve hadis kitaplarının içerisinde. Biraz daha alt başlıklara inin. Mesela şehit aileleriyle, hastalarla, öksüzlerle, yetimlerle, engelli olanlarla, dışarıdaki sıradan bir yaşlıyla, hukuku olan yaşlıyla, bunların onlarca örneğini okuyorsunuz Efendimizin hayatında. Peki hepsine aynı türküyü mü çağırıyor sallallahu aleyhi ve sellem? Hepsine aynı şeyle, şekilde mi hitap ediyor? Hepsiyle aynı şekilde mi konuşuyor? Hayır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında Kur'an'ın biraz önce söylediği hal var. Öyle olduğu için yanına gelenler Allah Resulü aleyhissalatü vesselamdan etkileniyorlar. Öyle olduğu için o üslup yürekler fethediyor. O yüz bakanların yüreklerine iman tohumunu ekiyor. Bir sükut hali bile etkiliyor, bir söz hali bile etkiliyor. Sadece dostu değil, dikkat buyurun. Asıl fazilet nedir? Fazilet odur ki düşman bile senin güzelliğini takdir etsin. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin hayatında yüzlerce bu örnek de var. Düşmanların faziletini takdir ettiği örnekler var. Bu söylediklerimin hepsine örnek olsun diye size bir misal aktarmak istiyorum. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz hicretin 6. yılından sonra biliyorsunuz Hudeybiye'nin arkasıdır, davet mektupları göndermeye başladı o zamanki coğrafyanın birçok alanına. Heraklius'a İslam tarihinde bize kaydedildiğine göre 2 tane mektup gönderilmiştir. Bunlardan ilkini Dihye İbni Kelbi isimli, Dihye İbni Halife El Kelbi, Dihyetül Kelbi de deniliyor, bu sahabi efendimiz götürüyor. Hatta o mektubun götürülme noktasında şöyle bir mesele de anlatılıyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki kim benim bu mektubumu Bizans kralına götürürse ona cennet vardır. Hazreti Dihye ayağa kalkıyor, diyor ki ya Resulallah, öldürülmeyip sağ olarak dönse de mi? Sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki evet, öldürülmeyip sağ olarak dönse de. O zaman Dihye İbni Halife ben diyor ya Resulallah, atılıyor öne, mektubu alıyor. Heraklius'a götürürken Heraklius da o anda Kudüs'ten dönüyor Şam'a doğru. Yolları bir yerde kesişiyor. Dihye karşısına geçiyor, kendisini tanıttıktan sonra, hatta öncesinde bir rivayette önce halife valisine sonra ona ulaştığına dair de bir ayrıntı vardır. Neyse biz oralarda değiliz. Mektubu kendisine takdim ediyor, okuyor mektubu, çok etkileniyor. Bazı sorular soruyor, aralarında bir konuşmalar oluyor. Şöyle bir şey söylüyor Heraklius, sen git, ben efendine en kısa zamanda cevabımı vereceğim. Sonra o mektubu defaatle okuyor.
yanındaki insanlarla istişare ediyor. Heraklius çok etkileniyor Allah Resulü

Aleyhissalatü vesselamın o mektubundan. Mektubunda Efendimiz yazılı bir iletişim noktasında bir ahlak ortaya koyuyor. O mektubuyla da yürekler fethediyor. Yazdığı mektup şöyledir. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın kulu ve elçisi Muhammed'den Rum kralı Heraklius'a. Ben seni İslam'a davet ediyorum. Müslüman ol ve kurtul. Eğer bu daveti kabul edersen Allah sana iki kez ecir verecektir. O iki kez ecirin ne olduğunu göreceğiz şimdi. Eğer yüz çevirirsen tüm tebanın günahı, sorumluluğu senin boynunadır. Yani eğer Müslüman olursan teban da seninle Müslüman olacak. İki ecir sahibi olacaksın. O tebanın ecrinin de hepsinden nasipleneceksin. Ama buna uymazsan sen bundan kaybedeceksin. Sonra mektubun arkasına Ali İmran suresi 64. ayeti yazıyor. Niçin bu ayet? Heraklius Hristiyan. Hristiyan bir muhataba yazılacak bir ayet olmalı o kullandığı ayet ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam aynı günlerde Mısır kralı, İskenderiye kralı Mukafkıs'a da aynı ayeti gönderiyor o davet mektubunda. De ki ey kitap ehli, sizinle bizim aramızdaki şu ortak kelimeye gelin. Allah'tan başkasına kulluk etmeyelim. Ona hiçbir şeyi ortak eş koşmayalım. Allah'ı bırakıp da birbirimizi Rabler edinmeyelim. Eğer onlar yine yüz çevirirlerse işte biz Müslümanlarız deyin. Bu ayeti de yazarak mektuba gönderiyor. Heraklius etkilenmiş. Araştırıyor bir müddet sonra. Diyor ki bir sorun bakalım. Arapların tüccarları gider gelir buralara. Acaba bu peygamberi tanıyan ve neseben ona yakın olan birisi var mı? Ben onun hakkında biraz daha bilgi alayım. O günlerde takdir-i ilahi bu ya. Heraklius'un o şehrinde Ebu Sufyan ve bir miktar Arap tüccarı, Mekkeli tüccarlar bulunuyorlar. Askerler alıyorlar onları, Heraklius'un huzuruna getiriyorlar. Soruyor Heraklius. Siz diyor tanıyor musunuz Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem? Tanıyoruz diyor. Diyorlar. Peki içinizden neseben en yakın olan kim? Ebu Sufyan bir adım öne çıkıyor. Neseben en yakın olan benim diyor. Biliyorsunuz soyları birleşir daha Kusa'ya varmadan. Orada Heraklius der ki o zaman ben sana onun hakkında sorular soracağım ama bana doğru cevap vereceksin. Ebu Sufyan kendisi bize naklettiği için çok detaylıdır. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde, Buhari'de geçiyor, Sahih'te, Müslim'de geçiyor ve daha nice hadis kaynaklarında ayrıca bizim başta İbni İshak'ın, İbni Hişam'ın siresi olmak üzere onlarca hadis siyer kaynağında da geçiyor. Uzunca o konuşmayı kendisi bize naklediyor. Diyor ki Heraklius döndü arkamdaki adamlara dedi ki şimdi ben buna sorular soracağım. Eğer o sorulara doğru cevap vermezse siz müdahalede bulunun. Ve tercüman aracılığıyla başlıyor sorular sormaya. Ebu Sufyan'ın kendi itirafı öyle deyince diyor ben artık doğru söylemekten başka çarem kalmadı. Mecburen doğrusunu söyledim diyor. Biliyorsunuz Ebu Sufyan daha sonra da Müslüman olacak. Şimdi soruyor Heraklius. Diyor ki onun nesebi sizin içinizde nasıldı? Ebu Sufyan diyor ki nesebi çok yüceydi. Ben de zaten aynı neseptenim. Kureyş'in içerisinde en soylu ailelerden birisiydi. Peki onun ataları içerisinde, ecdadı içerisinde bir melik var mıydı? Hayır diyor, bir melik yoktu. Peki onun peygamberlik iddiasından evvelki hayatında bir yalan var mıydı? Onu yalanla itham eden hiç kimse oldu mu? Vallahi olmadı diyor. Peki kim ona tabi oluyor? Zenginler mi, fakirler mi? Ona genelde fakirler tabi oluyor diyor. Ebu Sufyan'ın bakışı bu. Peki ona uyanlar gün geçtikçe artıyor mu, azalıyor mu? Eksilmiyor. Bilakis her gün artıyor diyor. Peki onun dinine girenlerden ayrılan hiç oldu mu? Onun dinini beğenmeyip de dönenlere rastladınız mı? Hayır diyor, rastlamadık. Peki onun kendisinin bir söz verip de o sözünü tutmadığını, ahdini bozduğuna hiç şahit oldunuz mu? Hayır, hiç vaki olmadık. Ancak şimdi bir anlaşma yapmışız diyor. Ebu Sufyan kendisi de bir cümle ekleyecek arkasına.
O anlaşmaya sadık kalır mı kalmaz mı bilmiyorum ama benim tahminim anlaşmayı bozacağı yönünde. Sonra rivayeti eder.

Derken diyor ki ancak bu kadarını söyleyebildim. Dedim ki bu kadar hayranlık uyandıracak şeyler söylemeyeyim, araya bu cümleyi sıkıştırabildim. Siz onunla hiç harp ettiniz mi diye soruyor Heraklius. Ettik diyor. Netice ne oldu? Bazen onlar kazandı, bazen de biz kazandık. Peki o size neleri emrediyor? O bize Allah'a ibadet etmeyi, ona hiçbir şeyi ortak koşmamayı emrediyor. Atalarımızın tapmış bulundukları şeylerden bizi nehyediyor. Namaz kılmayı, doğru olmayı, kimsesiz fakirlere sadaka vermeyi, haram olan şeylerden sakınmayı, ahdinde durmayı, emanete sahibine vermeyi, akrabalarla ilgilenmeyi ve onları görüp gözetmeyi emrediyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Tarih ne zaman? Hicretin 6. yılın sonları, 7. yılın başları. Peki bu sözlere benzer bir sözleri de nübüvvetin ilk günlerinde Hatice anamız söyledi mi sallallahu aleyhi ve selleme? Hatırlıyor musunuz? Efendimiz Zemmiluni Zemmiluni diyerek geldi. Hatice anamızın kollarını attı kendini. Biraz istirahat etti, sonra uyandı. Başından geçenleri anlattı. Hatice anamız ne dedi? Tasalanma efendim dedi. Allah seni asla zayi etmeyecek. Çünkü sen sözün doğrusunu söylersin. Çünkü sen akrabalık haklarına riayet edensin. Çünkü sen hakkın yanında yer alır, hak için çalışırsın. Çünkü sen yetimleri gözüp gözetirsin. Söylediği bütün cümleler ahlaki cümleler. Muhammedül Emin o. Ondan sonra Muhammedun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi aradan bakın kaç yıl geçmiş. Hicretin 7. yılı dediğiniz zaman 20 yıl geçmiş. Konuşan bir Müslüman değil o gün. Konuşan amansız bir düşman o güne kadar ve konuşan o insan bu faziletleri ikrar etmek zorunda kalıyor. Ya biz diyeyim de size bırakayım ben. Başka bir şey demeyeyim ki bunun içerisine bizi sokup da boşuna bu cümleleri sıkıntılı bir hale sokmayalım. O mu halimiz ortada. Sonra dönüyor Heraklius. Başka konuşmalar da var. Bütün aldığı cevapları birer birer yanındaki insanlarla test ettiriyor. İçlerinde eğer onların atalarının içlerinde bir melik yoksa bunun meliklik iddiası diye bir şey olamaz. Eğer nesebi temizse yıllar yılı gelen nesebin bir neticesidir. Sözü doğruysa neticesi budur. Hepsini tek tek söylüyor. En son ne söylüyor biliyor musunuz? Eğer diyor onun yanına varabilseydim, kendisiyle buluşabilmek için her türlü zahmete katlanırdım. Ah bir yanına gitseydim, ona hizmet etseydim ve onun ayaklarını yıkasaydım. Yemin ederek söylüyorum ki onun mülkü, iktidarı şu ayaklarımın altında bulunan yerlere kadar ulaşacaktır. Bunları söyleyince Ebu Sufyan şöyle bir sarsılıyor ve diyor ki İbni Ebi Kepşe'nin işi gerçekten gittikçe büyüyor. Şu muhakkak ki Beni Asfar hükümdarı bile ondan korkmaktadır. İbni Ebi Kepşe Allah Resulü aleyhissalatü vesselama Mekkeli müşriklerin verdiği bir isimdir, bir künyedir. İbni Ebi Kepşe isimli biri yaşamış tarihte. O da putlardan yüz çevirmiş. Onun için onu kullanıyorlar. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de putlardan yüz çevirdiği için. Ebu Sufyan'ın o anki itirafı ve sonraki imanı biliyorsunuz sonradan iman edecek ve çok da iyi bir Müslüman olacak. Yermuk Savaşı'nda da bir gözünü Allah yolunda feda edecek. Ömrünü öylece iman yolunda noktalayacak. Ama o günlerdeki hali böyledir. Fazilet odur ki düşman takdir etsin. Fazilet odur ki düşman senin iyiliklerini, güzelliklerini böyle ansın. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın uslubu, insani ilişkilerinin neticesi sadece örneklerden bir örnek. Peki benim aziz kardeşlerim, vakit geçiyor. Benim daha size söyleyeceğim çok sözler var. Ben en iyisi nübüvvet pınarından bu işin ahlaki ilkelerini yine vereyim size. Vereyim, altlarını siz doldurun. Çünkü bunun yüzlerce karşılığı var bugün kitaplarımızda. Belki ben bir iki tanesine değineceğim. Şöyle bir başlık açalım. Nübüvvet pınarından iletişim ahlakı. İnanın o kadar önemli ki keşke gerçek manada bunun altlarını doldurabilsek ve bir muhasebe yapsak.
Hayatımızda bunlar ne kadar var? Ne kadar bunların gereklerini yerine getiriyoruz? Bu konuda biraz muhasebe yapsak. Cümleler oldukça kısa. Aklınızda rahat dursun diye. Ve birinci maddede şu: kendini iyice tanı ki başkaları ile sağlıklı ilişkiler kurabilesin. Biz insani ilişkiler deyince hemen karşıyla başlıyoruz. Hayır, yanlış. Sünnet-i Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yolu öğretirken bize önce kendinden başla diyor. Sen kendini tanımıyorsun. Hassasiyetlerinle, kabiliyetinden haberin yok. Karakterini tanımıyorsun. Kendi huylarını bile doğru dürüst ortaya koymuyorsun. Hastalıkların varsa o hastalıkları giderme adına bir çaba ortaya koymuyorsun. Ben sağlıklı bir ilişki kuracağım. Böyle bir şey yok. Önce sen kendini tanıyacaksın. Kendini tanıdıktan sonra başkalarıyla sağlıklı ilişkiler kuracaksın. Bu birincisi. İkincisi, muhatabını iyice tanı ki isabetli bir tavır ortaya koyabilesin. Bu da önemli. Buna bir daha geleceğim ben. Üçüncüsü, karşındaki insanı iyice dinle ki sözünü dinletebilecek zemin oluşturabilesin. Karşıdaki insanı dinlemeden söz anlatamazsın. Bugün bizim en büyük hastalıklarımızdan biri de o. Biz dinlemeyi bilmiyoruz. Dinlemeyi bilmediğimiz için kendimizin sözlerine zemin de bulamıyoruz. Süveybit İbni Samit isimli büyük bir şair var Mekke'de. Bu insanın Hikemi Lokmaniye diye, Lokman'ın hikemleri, hikmetleri diye de kendi yazdığı şiirler var. Geçmişten beri ezberlediği şiirler var. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Mekke'de bu insanın yolunu gözlüyor. Eğer o gelirse diyor bir gün, ben onunla bu meseleleri konuşacağım. Çünkü Süveybit sözden anlayan birisidir. Ve bir gün Allah yollarını kesiştiriyor. Nübüvvetin takriben 10. ya da 11. yılları. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onunla karşılaşınca, sen o Hikemi Lokmaniye'nin sahibisin değil mi diyor. Bakın nereden vuruyor Efendimiz. Evet diyor. Ben sana diyor bir şeyler anlatmak istiyorum. Beni dinler misin? Süveybit diyor ki önce ben anlatayım. Önce sen beni dinle, ondan sonra. Sen peki beni dinler misin diyor Efendimiz'e. Efendimiz dinlerim diyor. Dakikalarca sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o insanı dinliyor. Lokman'ın hikmetlerini o insanın dilinden dinliyor. Ne zaman o susuyor, sözün bitti mi diyor, bitti diyor. Şimdi sen beni dinler misin diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Adam evet deyince Allah Resulü aleyhissalatü vesselam başlıyor Kur'an'dan ayetler okumaya. Ve o okunan ayetler o şahsın imana yürümesine vesile oluyor. Biz zannediyoruz ki tebliğ pazarlamacılıktır. Vallahi böyle değil, billahi böyle değil. Vazgeçin bundan Müslümanlar, Allah aşkına. İslam pazarlanacak bir mal değildir. Biz tebliği pazarlamacı mantığıyla anladığımız zaman bizim başarı elde etmemiz mümkün değildir. Dinleyeceğiz ya, sözü dinlemekten niye korkuyoruz? Bizim sözlerimiz Allah'ın kitabıdır, peygamberin hayatıdır, onun o kutlu sözleridir. Kim ne söylerse söylesin o sözlerin hiçbir tanesinin bizim sözlerimizin karşısında bir değeri yok. Ama biz sözümüze zemin bulmak için mecburen bu zemine o insanları vardırmamız lazım. Boşuna mı anlatıyoruz biz Rükane İbni Abdiyezid'i? Akabe günlerinde sallallahu aleyhi ve sellem çadır çadır dolaşıyor. Nereye gidiyorsa kovalanıyor. Nereye gidiyorsa yüz ekşiyor. Nereye gidiyorsa hakaret görüyor. Rükane'nin huzuruna da gidiyor. Sana diyor bir şeyler anlatacağım. Ne diyor Rükane? Ben sözden müzden anlamam diyor. Ben güreşçi adamım. Gel güreş tutalım. Yenersen beni dinlerim seni. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tamam diyor. 50 küsür yaşında Efendimiz. Tutuyorlar güreşi, Efendimiz yeniyor. Rükane bölgenin en meşhur güreşçisidir. O gün bölgede şöyle bir yarışma yapılıyor. Bir deve kesilir, postu serilir yere. İki yarışmacı o postun üstünde, başkaları da postu çekiyorlar. Onlar birbirleriyle mücadele ederken altlarından da post çekilir. Ayakta duran yarışmayı kazanır. Her zaman Rükane kazanır.
Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sözüme zemin olsun diye güreş tutuyor, yeniyor. Yenilen pehlivan doymaz ya.

bir daha diyor, olmadı. Efendimiz bir daha. Üç kez güreş tutuyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlar bize bir şeyler söylemeli benim aziz kardeşlerim. Bu tebliğ adına bize bir şey söylüyor. Üslup adına bize bir şey söylüyor. Bugünün dünyasına uyarlanması adına bize bir şeyler söylüyor. Biz diyoruz gidelim oturalım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Allah ne verdiyse konuşalım konuşalım. Sözümüz bitmeden 3-4 kişi tekbir getirsin. Müslüman olsun, iş bitsin. Yok böyle bir şey. Böyle bir şey yok. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz günlerce defaatle kapılarına gidip geldiği insanlar belki 20 yıl sonra, 21 yıl sonra, 22 yıl sonra iman etti. Bazıları peygamberden sonra iman ettiler. Bunları biz boşuna mı söylüyoruz? İşte onun için burada bu söz karşındaki insanı iyice dinle ki sözünü dinletebilecek zemin oluşturabilesin. Dördüncüsü, kendini karşındaki insanın yerine koy ki doğru üsluplar sergileyebilesin. Bu da çok önemli. Buna ne diyorlar bugün modern iletişim alanları içerisinde? Empati diyorlar. Empatinin alasını peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ortaya koymuş. Vallahi şu sözü anlasak biz birçok şeyi anlarız. Kendisi için istediğini kardeşi için istemedikçe kamil manada iman etmiş olamaz, bitti. Allah Resulü empatinin en üst düzeyini gösteriyor. Sen bir Müslümansın, ne istiyorsun kendine? Karşıdakine de onu iste. Sen bir işverensin, ne istiyorsun kendine? İşçine de onu iste. Sen bir işçisin, ne istiyorsun kendine? İşverenine de onu iste. İki arkadaşsınız değil mi? Öyle yok nalıncı keseri gibi hep bana hep bana. Bir sana bir bana, bu iş böyledir. Onu da ona da hakkını vereceksin. Kendini de bu manada söyleyeceksin. O halde bunu sen yapabilmen için karşıdakini bazen kendi yerine koymak zorundasın. Deneyelim, inanın öyle bir rahmet ki bu. Deneyelim mesela şimdi diyelim gittiniz eve. Allah göstermesin ama Allah gösteriyor. Çünkü yaşıyoruz. Hanımla kavga ettin. Bir şey istiyor senden. Bir koy yerine. De ki mesela ya bu hanım böyle bugün sinirli bir şeyler söylüyor möylüyor da nedir acaba? Bir koy yerine. İnanın çözeceksin. Bir arkadaşınla sorun yaşadın değil mi? Bir koy onun yerine. Ya bu kardeşim benden şundan dolayı küstü. Niye acaba? Biz koymuşuz kendimizi merkeze. Dünyanın merkezinde biz varız. Etrafımızdakilerin hepsini kendimize göre şekillendiriyoruz. Böyle bir ilişki yok. Bu iletişim bir müddet sonra kırılacaktır. Onun için bakın köklü birliktelikler yok. 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl dost olanlar yok aramızda. 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl aynı İslami hizmet alanında hizmet edenler. Of! Türkiye'de var mı böyle bir örneği? Yok. Niye yok? Çünkü yiyip bitiriyoruz birbirimizi. Koyamıyoruz birbirimizi birbirimizin yerlerine. O olsaydı benim yerimde, ben olsaydım onun yerinde ne olurdu sorusunu sormadığımız için bunlar oluyor. İşte burada aleyhissalatü vesselam Efendimiz koyduğu bu temel ilkeyle empati adına bir temel ilkeyi bizim nazarlarımıza veriyor. Kendini karşındaki insanın yerine koy ki doğru üsluplar sergileyebilesin. Beşincisi, muhatabının değer ve kıymetini iyice tespit edip ona göre davran ki iletişimi devam ettirebilesin. Tekrar edeyim bunu. Muhatabının değer ve kıymetini iyice tespit edip ona göre davran ki iletişimi devam ettirebilesin. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, benim aziz kardeşlerim, bir cemaate girdiği zaman ashab-ı kiram efendilerimiz hürmet etmek isterlerdi peygamberimize. Ayağa kalkma adına bir hareketlenme olsaydı oturttururdu onları. Oturttururdu. Gider o meclisin en boş olan yeri neresiyse oraya otururdu. Sünnet-i Muhammed böyle. Ama eğer o kavim içerisinde kavmin efendisi olan birisi varsa, Seyyidül Kavm varsa, ki Sa'd bin Muaz onlardan birisidir, İçeriye girdiği zaman kumu, kalkın derdi. Kavminizin efendisi için ayağa kalkın. Kendisi için istemez ama başkaları için. Toplum içerisinde değeri olan, konumu olan insanlar için o değerlerini alaşağı etmezdi. Onlara bu manada ihtiram gösterirdi.

Mesela diyelim ki birisi geldi dışarıdan. Gelen adam kendi kavminin efendisi, lideri. Ne yapardı Efendimiz? Çıkarırdı cübbesini, sağına sererdi. Cübbesinin üstüne oturtturdu o adamı. Bu ne demek biliyor musun?

mi onu öne verirdi. Savaşçı mı ona ait bir şey söylerdi. Kendi kavminden gelmişse eğer kavmine ait bir hususiyet varsa o hususiyeti öne çıkarırdı. Değerleri yok saymazdı. Bakın ölçü olabilecek bir örnek daha vereyim. Bir zattan bahsedildi. İsmi belli ama ben söylemeyeceğim. Bedevi liderlerden birisi. Efendimiz dedi ki o adam sıkıntılı bir adam, o adam şöyle adam, o adam böyle adam. Birkaç şey söyledi Efendimiz oradaki insanları uyarma maksadıyla. Biraz sonra o adam geldi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam tuttu, o adama ikramda bulundu. O tutturdu, ilgilendi. Ayşe anamız böyle şeyleri kaçırır mı? Hemen sordu, ya Resulallah sen değil miydin biraz önce bu zat için böyle böyle söyleyen? Evet Ayşe, o ayrı o ayrı. O adam geldi, şimdi bu ihtiramı hak eder. Bu ihtiramla, ihsanla onun şerrinden emin olabiliriz. Bakın Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yol gösteriyor, yol öğretiyor bize. Dolayısıyla bu beş tane size verdiğim ilkenin şöyle bir bakın siyer kaynaklarında farklı farklı örneklerini neler neler göreceksiniz. Ben ikincisine bir daha vardırmak istiyorum sizi. O neydi? Muhatabını iyice tanı ki isabetli bir tavır ortaya koyabilesin. Muhatabı tanımadan ilişki olmaz. İletişim olmaz. Olsa da o iletişim kazasıyla neticelenir. Herkese aynı ilaç verilmez. Herkesle aynı şekilde konuşulmaz. Herkesle aynı şekilde ilişki devam ettirilmez. Bunun ölçüleri var, ona dikkat etmek gerekir. Eğer muhatabınızı tanırsanız şunlara dikkat edersiniz. Bakın ilkeleri yine sünnetten çıkaracağız. Seviyelerine göre konuşursun. Birincisi o, muhatabı tanırsan. İkincisi kabiliyetlerine göre ilişki kurarsın. Üçüncüsü karakterlerine göre beklentiye girersin. Dördüncüsü durumlarına göre mesafe belirlersin. Beşincisi tavırlarına göre tedbir alırsın. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şu anda iletişim dediğimiz o alanın en son noktasında bile tespit ettikleri hakikatlerin nice nice ötelerini 14 asır önce ortaya koyuyor. Birincisi neydi? Seviyelerine göre konuşursun. Efendimiz demiyor mu insanların akıllarının nispetince konuşun? Demiyor mu Efendimiz insanların seviyelerine inin? Adamın seviyesi neyse ona göre konuşacaksın. Seviye o manada eğer onu algılayamadıktan mahrumsa gitme öteye, boşuna konuşursun. Şimdi bazı hocalarımız mesela televizyonlarda konuşuyorlar. 80 milyon insan işte bütün bir toplum o televizyonların karşısında. Ya o uslup, o muhteva, o insanların tamamını ne kadar ilgilendiriyor? Sen nasıl böyle bir şey yaparsın? Ehem olan birçok şeyi öne almak dururken sen nasıl insanlar sadece beni bilgili görsün? İşte şuradan girdin, buradan çıktın, Arapça bir şeyler okudun, şöyle yaptın, böyle yaptın, bir saat konuştun. Millet ondan sonra hiçbir şey anlamadı. Ne oldu? Bizim hoca çok bilgili. Biz bunu söyletmek durumunda değiliz ki. Bizim derdimiz bu değil ki. Her ağzını açan anlaşılmak için konuşur. Sen anlaşılmak için konuşma adına bunu gözetmelisin. O zaman sen eğer öyle umuma hitap ediyorsan o seviyeleri gözeterek konuşmak durumundasın. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam böyle konuşurdu. Tane tane konuşurdu. Ayşe anamız da Enes bin Malik de diyor ki biz bazen kelimelerini sayardık. Önemli şeyleri üç kez tekrar ederdi. Efendimiz bunu niçin yapıyor? İnsanların seviyelerine göre bu manada bir şekilde mesaj bütün bir insanlığa ulaşsın diye yapıyordu. Ama seviye üst düzeydeyse başka şeyler söylerdi Efendimiz. Mesela Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın alim sahabiler dediğimiz Muaz İbni Cebel'le, Abdullah İbni Ömer'le, Abdullah İbni Abbas'la konuştuğu şeyleri sıradan dışarıdan gelen bir bedeviyle konuşmuyordu. O bedevi bir şey sorduğu zaman Efendimiz kısa, net, berrak bir cevap verirdi. Ya Resulallah en hayırlı amel nedir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tanır onu. En hayırlı amel Allah yolunda cihat etmek. En hayırlı amel anne babana ihsan etmek. En hayırlı amel insanların ihtiyaçlarını gidermek. Artık neyse bir cümle. Muaz İbni Cebel dedi ki bir gün ben de sorayım bu soruyu. Muaz İbni Cebel sordu sallallahu aleyhi ve sellem, başladı sıralamaya. Muaz zannetti ki aynı cevap gelecek. Hayır, yok böyle bir şey.

Seviye değiştiği zaman değişti. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da bunu işte ortaya koyuyor. Onun için muhatabı tanıdığınız zaman seviyelerine göre konuşursunuz. İkincisi, kabiliyetlerine göre ilişki kurarsın. Her insana aynı elbise uymayacağı gibi bu da uymuyor. Bu insanın kabiliyeti ne? Bir tespit et. Niye merak etmiyoruz mesela sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Niye başka birine değil de Zeyd bin Sabit'e İbranice öğrensin diye bir görev biçti? Niye başka biri değil? Biliyor musunuz siz, Hazreti Ebu Bekir 55 tane seriyeden bir tanesinde tek görev almıştır komutan olarak. Hiçbir tane seriyede komutanlık vermemiştir Ebu Bekir'e radıyallahu anh. O gittiği seriyede de sıcak bir çatışma yoktur. Hazreti Ömer de aynı şekildedir. Hazreti Osman da aynı şekildedir. Niye bunlar? Bunların üzerinde durulması gerekmez mi? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kabiliyetlere bakıyor. Ebu Zer'e valilik vermiyor istemesine rağmen. Ebu Zer'e valilik verilince olacak bellidir. Ebu Zer'e biçilen rol başkadır. Onun kabiliyeti başkadır. Ona biçilen rol şudur. Sen İsa'nın zühdü ile yeryüzünde yürüyeceksin. Hazreti Ebu Zer ancak onu yapabilirdi. Allah Resulü de onu söyledi. Şimdi mesela biz talebelerle uğraşıyoruz. Hasbelkader bir şeyler yapıyoruz. Herkes aynı. Olmuyor. Kabiliyetler köreliyor. Gelişmiyor. Tanıyamıyoruz. Tanıyamadığımız için tam anlamıyla yönlendiremiyoruz. Yönlendiremediğimiz için de o insanın var olan o kabiliyetine zulmediyoruz ve elimizde o potansiyel eriyip gidiyor. Ne yazık ki. Aynı yanlışı anne ve babalar olarak çocuklarımıza da yapıyoruz. Mesela aklımızda ne? Biz yaşamadık, biz yapamadık, o yapsın. Biz okuyamadık, o okusun. Biz alim olamadık, o olsun. Biz şöyle olamadık, bu olsun. Ya adamın kabiliyeti yok. Şimdi bir insan, dil meselesi kabiliyet meselesidir. 10 sene Arapça öğrenecek, halen benim oğlum bina okur, döner döner yine okur. Bırak Arapçanın yakasını ya, bırak. Sen öğrenemiyorsun, ne işin var senin Arapçayla? Sen baktın ki 3-5 senede bu iş olmuyor, bırak onu, başka bir şeye geç. Allah sana başka bir kabiliyet vermiş. Belki Allah senin eline bir kalemi koyduğu zaman o kaleminle yapacağın şeyi onlarca Arapça bilen adamın yapacağının ötesine taşıyacaksın. Ya sen bunu keşfet ya da bırak bir rehber keşfetsin, seni yönlendirsin. Anne ve babalar olarak da çocuklarımıza bu zulümleri yapmaktan vazgeçelim. Allah her birimizi orijinal yaratıyor. Her birimizin kabiliyeti farklıdır. Aynı anadan, aynı babadan da olsak farklı farklıyız. Çocuğun neye ilgisi varsa onda gelişsin. Neyde kabiliyeti varsa onda başka bir noktaya gelsin. Onun için kabiliyetlerine göre ilişki kurarsın diyoruz. Üçüncüsü, karakterlerine göre beklentiye girersin. İlişkileri yıkan en önemli meselelerden bir tanesi benim aziz kardeşlerim, beklenti itidalsizliğidir. Beklentiyi itidal çizgisine çek, rahat et. Fazla beklentiye girme. Mesela var mı şöyle siyerde, ben size sorayım, varsa bana söyleyin. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam birine bir umut beslesin. Bir müddet sonra ondan bir şey gördüğü zaman ya sen de mi desin, o insana karşı beklentisinde bir hayal kırıklığına uğrasın. Yok. Uhud'da bile sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir şey yapmadı. İnsansa yapar dedi. İnsansa eğer yapar. Beklentide itidalsizlik yok. Öyle olduğu için her şey makul, her şey gerçekten seviyesine göre. Şimdi sen bu manada karakterlileri tespit edemiyorsun. Mesela diyelim ki bir çocuğumuz biraz asabi olabilir. Allah asabiyeti biraz farklı bir biçimde bazı insanlara verebilir. Şöyle diyeyim ki daha iyi anlayın. Diyelim ki bir çocuğumuz Ebu Bekir gibi cemal vasfıyla, bir çocuğumuz Ömer gibi celal vasfıyla, olabilir mi? Olabilir. Peki siz şunu hiç duydunuz mu hadisten ya da siyerden? Ebu Bekir çok naifsin, biraz sert ol ya, biraz sert ol. Ömer sen de çok sertsin, sen de biraz yumuşak ol. Yok demiyor sallallahu aleyhi ve sellem. O da lazım, o da lazım. Ama bir yönüyle nübüvvet medresesi onları terbiye ediyor, o kadar. Ölçüyü koyuyor, Ömer'i salıyor. Ömer ne oluyor? İslam'ın izzeti.

dini temsil eden bir dağ oluyor. Ebu Bekir ne oluyor radıyallahu anh? O cemaliyle, o nübüvvet noktasında, o zor süreçte hilafet sürecini o cemal vasfıyla ümmeti bir ana gibi kucaklayarak ortaya koyuyor. Kabiliyetler, karakterler böyle ortaya çıkıyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da böyledir. Mesela anlayabileceğiniz bir şey söyleyeyim. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Mekke fethine gitmeden önce Hatip bin Ebi Belta isimli sahabi efendimizin Mekke'ye yazdırdığı bir mektuptan haberdar olunca kimi gönderdi o mektubu bulmak için? Hazreti Ali'yi. Ne dedi Hazreti Ali'ye? Falanca yerde filanca kadın üzerinde bir mektup, git al gel. Ali gitti, yanında Hazreti Zübeyir de var. Aradılar, mektup yok. Normalde başka bir insan olsaydı belki de derdi ki ya evet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu dedi ama mektup yok, ne yapalım? Ne dedi Ali radıyallahu anh? Eğer Resulullah var dediyse vardır. Kararlılık var onda. Allah Resulü biliyor. O kadın biraz ağlasa, sızlasa, kendini acındırsa bırakıp dönecekler de var o toplum içerisinde. Ama Ali gibi birisi Resulullah dediyse vardır diyebilecek biri o mektup için gönderilir. Aradı, aradı, aradı, en sonunda mektubu kadının saçlarının örgüsünün içinde buldu ve aldı getirdi. Niye Mus'ab bin Ümeyr Yesrib'e, başka biri değil de, başka biri de olabilirdi ama sallallahu aleyhi ve sellem Mus'ab'ı biliyor. Mus'ab söz adamıdır. Kavga gürültü yoktur onun hesabında. O sözle başlatır savaşı ve sözle götürür. Öldürmeye onu gelenleri diriltir o sözle. Kılıç kalkanını kuşanarak geldi Usayd İbni Hudayr. Arkasından Sad bin Muaz. İkisine de Mus'ab İbni Umeyr'in söylediği şudur. Otur dedi. Sen ikiniz de kavminizin efendilerisiniz. Bir beni dinleyin. Eğer benim sözümü kabul ederseniz ne ala, etmezseniz siz ne derseniz sizin dediğiniz olsun. Allah senden ebeden razı olsun. Bu nasıl bir taktiktir Allah aşkına? Sa'd bin Muaz eridi bu sözün karşısında. Mus'ab bin Umeyr onunla dikleşmedi ki, ona başka bir şey de söylemedi. Otur dedi, dinlersen tamam, eğer kabul edersen, etmezsen sen ne dersen, yani kalk git dersen kalkar giderim, otur dersen otururum, bir daha gelme dersen gelmem, söz senindir dedi. Sa'd bin Muaz da tamam dedi ve dinledi. Niye Mus'ab bin Umeyr, oradan anlayın. Aleyhissalatü vesselam efendimizin karakterleri ve kabiliyetleri keşfederek bu manada sahabeyi yönlendirmesi onun hayatında inanılmaz bir başarıdır. Her şey bir tarafa, Efendimizin insan istihdam etme metodu bile başlı başına bir mucizedir. İşte o mucizenin hayatımızda mucizeler oluşturabilmesi için bu nübüvvet pınarının bu sözlerine ihtiyacımız var. Durumlarına göre mesafe belirlersin. Herkesle aynı olma. Şimdi bazı adamlar vardır. Yaklaşma donarsın, yaklaşma yanarsın. Bazı adamlar böyledir. Onlarla belli bir biçimde bir mesafen olacak. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bazı bedevileri eşiğin ta ucunda tuttu. Ama sağında olan, solunda olan başkaları da vardı. Sen de bu manada mesafeyi belirle. Mesafe bu ilişki meselesinin önemli bir ayağıdır. Mesafe olmazsa eğer başına iş açarsın, başka şeylere işi götürürsün. Beşincisi de tavırlarına göre tedbir alırsın. Adamda nifak mı var? Adamda nifaka ait bazı hasletler mi var? Tanıdıkça ona göre tedbir alırsın. Bakın iletişim ahlakı konusunda aleyhissalatü vesselam Efendimiz bize neler söylüyor. Benim aziz kardeşlerim, söz uzun bu fasılda ama ben bitiriyorum. Sizi bir noktaya götüreyim, oradan da bir şey söyleyerek sözlerimi toparlayayım. Hayber seferi İslam tarihinde çok önemli bir seferdir. Yahudilerle yapılan çok ciddi bir muharebedir ve biliyorsunuz ondan sonra da artık bölgede Yahudilerin başı tamamen ezilmiştir. Allah bir daha onu bize nasip etsin inşallah. Hayber, Hayber ya Yahud diyelim inşallah. Hep aklımızda o olsun ki Allah bir daha Hayberleri yaşatsın bize. Sefer uzuyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bildiğiniz bir tablo. Yarın sancağı öyle birine vereceğim ki Allah ondan razı, o da Allah'tan razı diyor. Murtaza olmak bu zaten.

0: Büyük bir şey bu. Hazreti Ömer'den dinliyoruz gerisini. Diyor ki o güne kadar hiç istemedim emirlik, o gün istediğim kadar. Çünkü Efendimiz başka bir şey söyledi. Allah ondan razı, o da Allah'tan razı dedi. Sabah oldu diyor Hazreti Ömer. Geldim Efendimizin tam önünde oturdum. Dedim ki beni görsün. Namazı kıldırdı, döndü. Ben şöyle bakıyorum ki bana baksın. Birini arıyor. Ali nerede dedi. Dediler ki ya Resulallah gözlerinde rahatsız, çadırında. Çağırın gelsin dedi. Geldi. Hatta birisiyle ancak yürüyebildi. O kadar gözleri rahatsızdı. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz oturtturdu. Dua okudu. Mübarek eliyle gözlerine sürdü. Ali'nin gözleri iyileşti. Yine Ali'nin itirafı o günden sonra hiçbir zaman daha gözlerinde bir ağrı olmadı. Sonra tuttu Hazreti Ali'ye verdi sancağı. Bugün sancak senin dedi. Ali sancağı aldı, alış o alış. Ali'dir durur mu? O anda aldı ve yürümeye başladı. Yürürken de bir taraftan da ben ki Haydar-ı Kerrar'ım, anamın isimlendirmesiyle çöllerin aslanıyım. Şöyle asarım, şöyle keserim dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem yavaş ol ey Ali dedi. Yavaş ol. Bugün senin elinle bir kişinin hidayete ermesi 100 kızıl tüylü deveden daha hayırlıdır. Başka bir rivayet üzerinde güneşin doğup battığı bütün toprakların fethinden daha hayırlıdır. Git onlarla bunun için savaş. Onlar la ilahe illallah dedikleri zaman kanları ve canları sana haramdır. Bu manada onlarla savaş diyerek Hazreti Ali'yi gönderdi. Neticeyi biliyorsunuz. Ben ne söyleyeceğim biliyor musunuz size benim aziz kardeşlerim? Bir insanın hidayeti eğer bir alemin fethine denkse, Efendimiz öyle dedi. Hadi 100 kızıl tüylü deve olsun, 100 tane Mercedes olsun, neyse böyle bir karşılığı varsa ya bir insanın dalaletine vesile olmak nedir? Hiç düşündünüz mü? Biz hidayete vesile olacak kadar büyük büyük imanların sahibi değiliz. En azından ben kendim için öyle diyorum. Ben kaç paralık adamım ki benim sözümle insanlar imana ersin. Hiç değilse ben, sen halimizle hareketimizle dalalete kimseyi sürüklemeyelim. O iyi olanı yapamıyorsak hiç değilse o kötü olan duruma düşmeyelim. Düşünebiliyor musunuz? Bir insanın dalaletine vesile olacaksınız. Bir tavrınız, bir sözünüz, nefsinizi rahatlatma adına ortaya koyduğunuz bir hareketiniz, bir gün nefsinizi tutamayıp ortaya koyduğunuz bir şeyiniz, birilerinin İslam'la, imanla aralarına mesafe sokmaya sebep oluyor. Sokakta, caddede sen İslam'a ait bir şeyle yürüyorsun. Yüzünde sakal var, başında takke var, sarık var, cübbe var, başörtüsü var, çarşaf var, şu var, bu var. Sokakta sana bakan adam ha bu Müslüman diyor. Bu Müslüman dediği adam eğer bu nezaketi, bu zerafeti, bu nezaheti yansıtmıyorsa, eğer etrafındaki insanlar ondan bu manada imanın o güzelliğini almıyorsa, eğer bu adamla komşuluk yaptım diye of keşke yapmasaydım, bu evi aldığıma bin pişmanım, keşke bu adamla benim yollarımı Allah kesiştirmedi diyorsa, eğer bir ticaret yaptık adam ticaretimizin yüzünden ya boş ver Hacı Hoca'yı gördük işte ticaretini diyecek bir noktaya vardırdıksa vah ki vah halimize. Allah bizi ıslah eylesin ve bizi o hale sokmasın. Ne yapıp yapıp evet amacımız, hedefimiz hidayete insanları taşımak olsun ama hiç değilse insanları dalalete sürükleme adına bir adımın sahibi Allah bizi kılmasın. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi. Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Forum AVM'ye 8 dakika uzaklıkta yükselen 16 Yaşam sitesi, Bağlum Ana Cadde'ye 500 metre mesafesi ve çevre yolu bağlantısı.

0: Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi. Detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam Sitesi.
1: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
0: Keçiören'de yükselen Onat Yaşam Sitesi modern mimarisiyle sizleri bekliyor. Üstelik 3 artı 1 daire seçenekleri ve 4 milyondan başlayan fiyatlarla. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi. Detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam Sitesi.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Zorunlu yayın.
7: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
6: Zorunlu yayın.
8: Radyo Hedef.
9: Her perşembe 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da aile ve toplum konularına ışık tutan programımızda aile içi iletişimden sağlıklı yaşamaya, madde bağımlılığından ruh sağlığına, sağlıklı beslenmeden engelliliğe kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdar Han Duru'nun sunumuyla her perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Evinizin yankısına kulak verin.
8: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Resulullah bize kardeşlerimizi kendi nefsimize tercih etmeyi öğretti. Ebu Bekir beni can çekişirken satın aldı. Hayatından ümit kesilmiş Habeşli bir kölenin etmeyeceği bir fiyata hem de. Sonra beni azat etti. Hem hayatımı hem de özgürlüğümü ona borçluyum.
2: Allah'ın veya Resulünün emrettiği herhangi bir konuda bizim gönülsüz olmamız mümkün mü?
3: Yüce Rabbimizin bize lütfettiği imkanları onun istediği şekilde sarf etmekten daha güzel ne olabilir? Resulullah zekatı verilmediği zaman malımızın temizlenmeyeceğini, içerisinde fakirin hakkı olan bir malın akıbetinin hayırlı olmayacağını söyler.
4: Hayrola Enes'ci, ne oldu böyle?
3: Ne oldu söylesene.
5: Müjde, müjde. Hasan'ın kardeşi doğdu. Peygamberimize haber vermeye gidiyorum.
1: Ya Resulallah, sizin benim aldığım gibi abdest alan, sonra da aklından kötü bir şey geçirmeden iki rekat namaz kılan kimsenin geç

0: geçmiş günahları affolunur sözünüzü duyduğumdan beri, gece olsun, gündüz olsun, her abdest aldığımda kılabildiğim kadar namaz kılıyorum. İşte en fazla ümit bağladığım amel budur.
1: 78. Bölüm.
2: Peygamber Efendimizin Müslümanlara öğrettiği şeylerin başında ırkçılıktan uzak durmak gelirdi. Cahiliye toplumu içinde çok kuvvetli olan ırkçılık hisleri İslamiyet'in gelişiyle birlikte aşama aşama kaybolmuştu. Ancak yine de bazen eski alışkanlıkların izleri görülebiliyordu. Ebu Zer-i Gıfari bir gün Hazreti Bilal'le tartışmaya başlamış, tartışmanın şiddeti artınca da kendine hakim olamayarak ağzından bazı sözler dökülmüştü. Hazreti Bilal'e "kara kadının oğlu" diyerek hakaret edivermişti. Bu sözler ağzından çıkar çıkmaz pişman olmuştu ama iş işten geçmişti. Hazreti Bilal bu sözlerden çok incinmiş, Peygamberimiz de olaydan haberdar olmuştu. Peygamberimiz Ebu Zer'e şöyle dedi: "Ebu Zer, onu annesi sebebiyle mi aşağıladın? Demek ki sen kendisinde hala cahiliye izleri olan bir kimsesin."
3: "Ben bunu nasıl yaptım? Peygamberimiz Rabbiniz birdir, babanız da birdir. Hepiniz Adem'in çocuklarısınız. Adem ise topraktandır. Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap üzerine üstünlüğü olmadığı gibi, kırmızı tenlinin siyah üzerine, siyahın da kırmızı tenli üzerinde bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvadadır" der dururken, ben nasıl oldu da böyle bir cümle kullandım? Bilal'e kendimi nasıl affettireceğim şimdi?
2: Ebu Zer'in kulaklarında Peygamberimizin sözleri yankılanıyordu. "Ebu Zer, onu annesi sebebiyle mi aşağıladın? Demek ki sen kendisinde hala cahiliye izleri olan bir kimsesin." Pişmanlığı gönlünü yakıp kavuruyordu. Beklenmedik bir hareketle kendini Bilal'in önüne attı.
4: "Ne yapıyorsun Ebu Zer?"
3: "Ağzımdan çıkan sözlerden dolayı beni affet. Ben sanki hiç İslam'la tanışmamışım gibi davrandım. Peygamberimizin dediği gibi cahiliye izleri var hala bende. Beni affet Bilal."
4: "Dostumdan bu sözleri duymak beni üzdü. Evet. Ama neden böyle önüme uzandın?"
3: "Seni kara kadının oğlu diye aşağıladım. Şimdi o kara ayağınla yüzüme basmadan bu başı yerden kaldırmayacağım."
4: Bu imkansız. Böyle bir şey yapmam. Lütfen kalk yerden."
3: "Hayır. Benim nefsim bunu hak ediyor. Seni ten renginden dolayı küçük gördüm. Halbuki hepimizi yaratan, hepimize rengini veren Allah. Sen yüzüme basmadıkça buradan kalkmayacağım."
4: "Olmaz Ebu Zer, kalk ayağa. Biz kardeşiz. Benden yüzüne basmamı nasıl istersin?" "Allah'tan sürekli bağışlanma dilerken birbirimizin hatalarını affetmezsek olur mu hiç? Bir sözü affetmeyecek kadar katı yürekli miyim ben? Kırgınlıklara yol verirsek şeytan aramıza girmez mi? Peygamberimiz ne der hep? Birbirimize küsturamayız. Gel buraya. Gel."
3: "Allah senden razı olsun. Sen beni affetmeseydin ben de kendimi bir ömür affetmeyecektim. Allah'ın ve Resulünün rızasını kaybetmekten, kardeşlerimin gönlünü kırmaktan Allah'a sığınırım."
2: Ebu Zer bu olaydan sonra herkese itinayla davranmış, hayatının ilerleyen zamanlarında köleleriyle aynı tarz kıyafetler giyip onları asla kendinden aşağı bir konumda bulundurmak istememişti. Bir gün ashabıyla birlikte otururken Peygamberimizin mübarek ağzından şu sözler dökülür: "Allah'ın şehit ya da peygamber olmayan öyle kulları vardır ki kıyamet gününde Allah'a olan yakınlıkları nedeniyle peygamberler ve şehitler onlara gıpta ederler." Bu sözü işiten sahabiler merakla sordular:
5: "Kim bunlar ya Resulallah?"
2: Peygamberimiz şöyle cevap verdi: "Bunlar akrabalık ya da aralarında dönüp dolaşan bir maldan kaynaklanan çıkarları olmaksızın sırf Allah için birbirlerini seven insanlardır. Onların yüzlerinde bir nur vardır ve onlar hidayet üzeredirler. İnsanlar telaşa düştüklerinde onlar korkuya kapılmazlar. İnsanlar hayıflanırken onlar üzülmezler." Peygamberimiz bu sözlerinin ardından "haberiniz olsun, Allah'ın sevgili kullarına korku yok. onlar üzülecek de değillerdir ayetini okudu. İslam kardeşliği dünyada eşi benzeri görülmemiş bir birliktelik sağlıyordu. Yıllarca ırkçılık yapıp birbirlerini sahip oldukları ailelerden dolayı sınıflandıran Araplar, İslamiyet'i kabul ettikten sonra birlik olmuşlardı. Medine'nin yerlileri olan Evs ve Hazreç kabileleri aslen iki kardeş kabileydi, fakat aralarında oluşan husumet sonu gelmeyen bir kan davasına dönüşmüştü. Müslüman olmalarından sonra bu iki kabile aralarındaki huzursuzluğa son verip ensar olma şerefine eriştiler. Mekke'den Medine'ye göç eden muhacirlerle ensar arasında kurulan kardeşlik hukuku da ayrı bir öneme sahipti. Peygamberimiz bazen ensar ile muhacirleri, bazen ensar ile ensarı ya da muhacirlerle muhacirleri kardeş ilan ediyordu. Ve bu kardeşlik anne baba bir kardeşlikten çok daha kuvvetli oluyordu. Bu kardeşlerden biri de Selman'la Ebu Derda idi. Selman-ı Farisi Medine'ye geldiğinde bir Yahudi'ye köle olarak satılmıştı ve hala esareti sürüyordu. Ebu Derda ile bir araya geldiklerinde Peygamberimizden bahsederler, Selman bulunamadığı ortamlarda Resulullah'ın neler söylediğini öğrenmiş olurdu.
1: Ebu Derda, hoş geldin.
6: Hoş bulduk Selman. Nasılsın?
1: Hamdolsun. Seni gördüğüme çok sevindim.
6: Ben de öyle. Ne zamandır görünmüyorsun?
1: Efendim Müslüman olduğumu öğrendi. Gözü sürekli üstümde. Bir yanlış yapacağımı düşünüyor sanırım.
6: Hay Allah.
1: Dışarıya eskisi gibi çıkamıyorum.
6: Keşke seni bu sıkıntıdan kurtarmanın bir yolu olsa.
1: Keşke. Yıllarca hak dini bulmak için gezdim dolaştım. Onu buldum ama özgürlüğümü kaybettim. Şimdi peygamberimizi görebilmek için can atıyorum ama imkan bulamıyorum.
6: Resulullah'ı göremediğin için ne kadar üzgün olduğunu biliyorum. O yüzden ondan haberler getirdim sana.
1: Allah razı olsun senden. Siz de olmasanız hiçbir gelişmeden haberim olmayacak. Neler oldu anlatsana.
6: Allah Resulü ile beraber oturuyorduk. Peygamberimiz size oruç, namaz ve sadakadan daha faziletli olan şeyi bildireyim mi diye sordu. Biz de elbette ey Allah'ın Resulü dedik.
1: Burada kastedilen nafile oruç ve namaz olsa gerek.
6: Elbette.
1: Peygamberimiz ne cevap verdi peki?
6: Resulullah şöyle dedi. İki kişinin arasını düzeltmektir. İki kişinin arasını bozmaksa imanı kökünden kazır.
1: Buna benzer bir hadisi de Ebu Eyyub'tan duymuştum.
6: Öyle mi? Neymiş o?
1: Bir gün Peygamberimiz Ebu Eyyub el-Ensari'ye, Ebu Eyyub, Allah ve Resulünün razı olacağı bir sadakayı sana söyleyeyim mi demiş. Ebu Eyyub elbette deyince Resulullah, birbirlerine kin besleyip anlaşmazlığa düştüklerinde insanların arasını bulmaya çalış tavsiyesinde bulunmuş.
6: Demek öyle. Peygamberimiz bu konu üzerinde o kadar çok duruyor ki bazen korkuyorum.
1: Evet, küslüğün Müslümana yakışmadığından o kadar çok bahsediyor ki bir Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla küs durması ve bu şekilde karşılaştıklarında birbirlerinden yüz çevirmeleri helal olmaz. Bunların en hayırlısı önce selam verendir sözünü duymayan kalmamıştır herhalde.
6: İyi şeyler söyleyerek, iyi sözler taşıyarak küs insanların arasını bulmaya çalışan kimse yalancı sayılmaz der Peygamberimiz.
1: Kendisi şaka bile olsa yalan söylemezken bunu söylemesi manidar değil mi?
6: Öyle. Gönül almak ve Müslümanların birlik olması o kadar mühim ki. Biliyor musun, pazartesi ve perşembe günleri cennetin kapıları açılır ve Allah'a şirk koşmayan her kul bağışlanırmış. Ancak kardeşiyle arasında husumet bulunan kişi müstesna. Onlar hakkında şöyle denilmiş. Şu iki kişiyi birbiriyle barışıncaya kadar bekletin.
1: Bilmiyordum. Geçen gün birisi peygamberimize cehennemden kurtaracak ve cenneti kazandıracak bir şey öğrenmek istiyorum demişti. Resulullah şöyle söyledi. Allah'a şirk koşmadan ibadet etmeye devam et. Farz namazını kıl, farz olan zekatı ver, Ramazan orucunu tut, insanların sana davranmasını istediğin şekilde onlara davran. İnsanların sana davranmasını istemediğin şekilde onlara davranmayı terk et.
6: İnsanların sana davranmasını istediğin şekilde onlara davran, insanların sana davranmasını istemediğin şekilde onlara davranmayı terk et. bu tavsiyeye uyabilsek ne küslük

0: yıldır aramızda, ne dargınlık zaten.
1: Doğru söylüyorsun. İyi ki geldin Ebu Derda. Seninle ettiğimiz sohbetler benim yüreğimi genişletiyor.
0: İslam kardeşliği böyle bir şey işte. Sen kalkıp dünyanın bir ucundan buraya geldin. Ben kendimi bildim bileli bu topraklarda yaşıyorum. Allah'ın elçisi ikimizi kardeş ilan etti. Birbirimize sırf Allah rızası için sevgi duyuyoruz. Ve bu sevgi gittikçe güçleniyor. Tabii ki ettiğimiz sohbetler sadra şifa olacak.
1: Allah senden razı olsun. Peygamberimiz niye senin için ümmetimin bilgesidir demiş, anlamak zor değil.
0: Hepimizden razı olsun. Allah ilmimizi arttırsın, hikmetinden bahşetsin.
1: Amin, amin.
0: Hadi kalkalım da senin sahibin gecikmenden endişelenmesin.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
5: Tıklayın.
7: Radyo Hedef.
8: Onlar Alemler Sultanı'nın dava arkadaşları. Onlar Kutlu Nebi'nin yoldaşları. Onlar anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyenler. Onlar hak yoluna canını hiçe sayanlar. Onlar önderler, onlar öncüler. Aslı ve asrı saadeti Hayatüs Sahabe lisanıyla kaleme alan Muhammed Yusuf Kandehlevi'nin Hayatüs Sahabe programı Hayri Akıncı'nın sunumuyla hafta içi her gün saat 16.30'da radyonuz Hedef'te.
7: Radyo Hedef FM 91.8.
9: Hamid olan sen, kullarının şükrüne yine sonsuz şükür vesilesi nimetler gönderirsin. Kullarının hamdine yine hamd edilesi bereketler indirirsin.
7: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
8: Hayatüs Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.
10: Hazreti Ömer'in Şam'a giderken deveye binmesi. Hazreti Ömer Şam'a devenin sırtında geldi. Halk onu deveye bindiği için ayıpladılar. Bunun üzerine Hazreti Ömer, ne yapsınlar? Şimdiye kadar gözleri hep ahiretten nasibi olmayanların bineklerini görmeye alışmıştır, dedi. Hazreti Ömer'in kadınlara bulamaç yemeğinin yapılışını öğretmesi. Hazreti Ömer'i gördüm. Bir kadının yanından geçti. Kadın bulamaç denilen yemeği yapıyordu. Hazreti Ömer, bulamaç bu şekilde yapılmaz dedi ve kadının elinden kepçeyi aldı ve şöyle yapılır diyerek bulamacın nasıl yapıldığını ona gösterdi. Hazreti Ömer kadına, sakın herhangi biriniz suyu iyice kaynatmadan onun içerisine unu atmasın. Su kaynadıktan sonra unu yavaş yavaş dökünüz ve bu esnada kepçeyle de güzelce karıştırınız. Çünkü bu daha güzeldir. Unu geliştirir ve onun parça parça olmasını önler, diyordu. Hazreti Ömer'in çıplak ayakla mescide gitmesi ve hutbesinde kendini kınaması. Hazreti Ömer, "Es-salatu cemiatun" diye bağırdı. Halk toplandıktan sonra Hazreti Ömer minbere çıktı. Allah'a layık olduğu şekilde hamd ve sena ettikten sonra peygambere salatü selam getirdi ve "Ey insanlar, ben Mahsum oğulları kabilesinde teyzelerime çobanlık yaptığımı hatırlıyorum. Onlar bana bir avuç hurma veya kuru üzüm verirlerdi. Bunun için bütün gün çalışıyordum. Hem de büyük zorluklarla" dedikten sonra minberden indi. Abdurrahman bin Avf, "Ey müminlerin emiri, yine bugün nefsini ayıplayıp durdun" dedi. Hazreti Ömer, "Ey Avf'ın oğlu, azap olasıca ben nefsimle baş başa kaldım. Bana dedi ki, sen müminlerin emirisin. Senden üstün kim olabilir? Ben de ona haddini bildirmek istedim" dedi. Hazreti Ömer'in merkeple giden bir kölenin terkisine binmesi. Hazreti Ömer sıcak bir günde çıktı. Abasını başına koymuştu. Onun yanından merkebe binmiş bir köle geçiyordu. Köleye, "Ey genç, beni terkine alır mısın?" dedi. Köle hemen merkepten inerek, "Ey müminlerin emiri, sen bin" dedi. Hazreti Ömer, "Hayır, ben binmem. Sen bin, ben senin terkine binerim. Sen beni yumuşak yere bindirmek, kendin de sert yere binmek istiyorsun" dedi. Böylece Hazreti Ömer gencin terkesine bindi ve öylece Medine'ye girdi. Halk Hazreti Ömer'e bakıyordu. Hazreti Ömer'in bir çocuğu diğer çocuklardan korumak için onunla yürümesi. Evimiz Medine'deydi. Bir gün evden çıkıp çocuklarla beraber ağaçlardan düşen olgunlaşmamış hurmaları toplamaya gittik. O sırada Hazreti Ömer elinde bir sopa olduğu halde çıkıp geldi. Onu gören çocuklar kaçarak ağaçların arasında kayboldular. Yalnız ben kaçmadım. Eteğimde de topladığım hurma vardı. Ömer'e, "Ey müminlerin emiri, bunlar rüzgarın düşürdüğü olgunlaşmamış hurmalardır" dedim. Hazreti Ömer eteğimdeki hurmalara baktı, başımı okşayarak, "Hadi git" dedi. "Ey müminlerin emiri, şimdi çocuklar bunu elimden alırlar" dedim. Hazreti Ömer, "Hayır, alamazlar. Ben seninle beraber gelirim" dedi ve evimizin kapısına kadar benimle beraber geldi. Hazreti Ömer'le Hazreti Osman'ın terkilerine adam bindirmeleri. Hazreti Ömer'le Hazreti Osman Mekke'den dönerlerken Muarres denilen yerde konaklarlardı. Medine'ye girmek istedikleri zaman hiç kimse kalmazdı ki bir çocuğu terkisini almasın. Bu şekilde Medine'ye girerlerdi. İmam Malik, "Bunu neden yapıyorlar?" diye amcama sordu. Amcam, "Krallar gibi

kibir taslamamak için böyle yaparlardı. Onlar böyleydi. Bugünkülerse kendileri biner, köleleri de arkalarında sürü gibi yerde sürünerek yürürler diyerek zamanın idarecilerini kınadı. Hazreti Osman'ın tevazu. Hazreti Osman, halifeyken bir katıra binmişti. Nail adındaki hizmetçisini de terkisini almıştı. Hazreti Osman, geceleri abdest suyunu kendisi hazırlardı. Ona, bazı hizmetçilere söylesem bunu yaparlar denildi. Bunun üzerine, hayır, onlardan bunu istemem. Çünkü geceler onların istirahat zamanıdır dedi. Hazreti Osman geceleyin aile efradından hiç kimseyi uykudan uyandırmazdı. Ancak uyanık bulduğu bir kimseyi çağırır, o da abdest suyunu getirirdi. Hazreti Osman bütün zamanını oruçlu geçiriyordu. Hazreti Osman halifeyken mescitte yalnız olarak ve bir örtüye bürünerek yatardı. Hazreti Ebubekir'in tevazu. Hazreti Ebubekir ticaretle iştigal eden bir zattı. Her gün pazara gider, alışveriş yapardı. Kendisinin bir sürü koyunu vardı. Bu koyunlar akşamları ona getirilirdi. Bazen kendisi çıkarak koyunları güderdi. Bazen de bu işi başkası yapardı. Kendisi başkalarının koyunlarını da sağıyordu. Halife olduğu zaman o mahalleden bir genç kız artık bizim

3 dirheme iyi bir gömleklik satar mısın?" dedi. İhtiyar onu tanıyınca ondan almadı, başka bir dükkana geçti. Ona da aynı sözü söyledi. O da Hazreti Ali'yi tanıdı. Ondan da bir şey almadı. Sonunda bir gencin dükkanına girdi ve ondan aldı. Hazreti Ali gittikten sonra dükkan sahibi geldi. Ona, "Senin oğlun müminlerin emirine 3 dirheme bir gömleklik sattı," dediler. Dükkan sahibi oğluna, "Müminlerin emirine neden 2 dirheme vermedin?" dedi. Sonra Hazreti Ali'ye giderek, "Aldığın gömleklik 2 dirhemdir. Oğlum senden 1 dirhem fazla almış," dedi ve 1 dirhemi geri vermek istedi. Fakat Hazreti Ali, "Bu karşılıklı rıza ile yapıldı. Ben 3 dirheme razı olarak aldım. Onun için verdiğin 1 dirhemi alamam," dedi ve almadı. Selman-ı Farisi'nin tevazuundan örnekler. Kız kardeşimin oğlu çölden geldi. Adı Kudame'ydi. Bana, "Dayıcığım, Selman-ı Farisi'yi ziyaret etmek istiyorum. Onu severim. Kendisine selam vermek istiyorum," dedi. Selman'ın yanına gitmek üzere çıktık. Medain'e vardık. O gün Selman 20 bin askerin kumandanıydı. Ufak bir serginin üzerine oturmuş, bir sepet örmekteydi. Ona selam verdik. "Ey Eba Abdillah! Bu benim kız kardeşimin oğludur, yeğenimdir. Çölden bana gelmiştir. Seni görmek istiyor," dedim. Selman, "Allah'ın selam ve rahmeti onun üzerine olsun," dedi. "Ey Selman, bu seni sevdiğini söylüyor," dedim. Selman, "Allah da onu sevsin," diye cevap verdi. Selman Medain'deyken ona vardım. Baktım ki bir tabakhanede elleriyle bir deriyi tabaklamaktadır. Kendisine selam verdiğimde bana, "Yerinde dur, sana geliyorum," dedi. Ben, "Öyle zannediyorum ki sen beni tanımadın," dedim. Selman, "Evet tanımadım," dedi. Sonra, "Fakat benim ruhum senin ruhunu seni tanımazdan evvel tanımıştır. Çünkü ruhlar toplanıp eğitilmiş askerlerdir. O gün tanışan ruhlar bugün birbirlerine ısınır, tanışmayanlarsa birbirinden kaçar," dedi. Bir kişi Selman-ı Farisi'nin huzuruna girdi. Selman hamur yoğuruyordu. Adam, "Bu da nedir?" diye sorunca, Selman, "Biz hizmetçiyi bir işe veya bir sanata gönderdik. İki işi veya iki sanatı birden onun boynuna yüklemek de hoşumuza gitmedi. Onun için hamuru ben yoğuruyorum," dedi. Sonra o kişi Selman'a, "Falan zat sana selam söylüyor," dedi. Selman, "Sen onun yanından ne zaman geldin?" diye sorunca, adam, "Falan zamandan beri buradayım," dedi. Selman, "Dikkat et. Eğer o selamı bana getirmemiş olsaydın, emaneti yerine vermiş sayılmazdın," dedi. Babam Selman-ı Farisi'yi kız kardeşimi takdim etti ki onunla evlensin. Selman bu teklifi kabul etmedi ve Bukayra adlı azatlı bir cariye ile evlendi. Babam Selman'la Huzeyfe arasında bir kırgınlık olduğunu duydu. Gidip Huzeyfe'yi bahçesinden çıkarken buldu. Bir sepete sebze koymuş ve asasını sepetin kulpundan geçirip omzuna asmıştı. Onunla beraber Selman'ın evine gittiler. Önce Huzeyfe içeri girdi, selam verdi. Sonra Selman, babamın içeri girmesine izin verdi. İçeride yere serili bir sergiden başka hiçbir şey yoktu. Selman'ın başucunda da birkaç kerpiç duruyordu. Karşıda da bir at bellemesi vardı. Selman, "Buyurun, oturun. Cariyenizin serip üzerinde yattığı bu sergidir," dedi. Selman-ı Farisi ile beraber bulunuyordum. Selman, bir askeri birliğin kumandanıydı. Selman, bazı genç askerlerin yanından geçerken, askerler ona gülerek, "İşte kumandanınız budur," dediler. Ben Selman'a, "Ey Eba Abdillah, şunların ne dediğini görüyor musun?" dedim. Selman, "Onları bırak, istediklerini söylesinler. Asıl kazanç ve kayıp bugünün değil, yarınınkidir. Bu dünyada toprak dahi yiyebilirsen ye. Fakat iki kişinin bile başına geçme ve mazlum ve muhtacın bedduasından da sakın. Çünkü onların bedduasıyla Allah arasında engel yoktur," dedi. Selman-ı Farisi, Medain valisiydi. Şam ehlinden, Teym oğullarından bir kişi Medain'e geldi. Bir yük incir getirmişti. Selman'ın sırtında da bir donla abadan başka

0: Bir şey olmadığı için adam onu hizmetçi sanarak "Gel bu yükü taşı" dedi. Selman'ın vali olduğunu bilmiyordu. Selman yükü sırtına aldı. Halk bu durumu görünce adama "Bu validir" dediler. Adam "Vallahi seni tanımadım" dedi. Selman "Hayır hayır, senin gideceğin noktaya kadar bunu götüreceğim" dedi. Huzeyfe bin Yeman'ın tevazu. Hazreti Ömer bir valiyi, bir idareciyi gönderdiğinde oranın halkına "Bu adamın sözünü dinleyiniz. Sizin için adaletten ayrılmadıkça ona itaat ediniz" diye yazardı. Huzeyfe'yi Medayin'e vali tayin ettiğinde ise "Bunu dinleyiniz, ona itaat ediniz, sizden ne isterse veriniz" yazmıştır. Böylece Huzeyfe, Hazreti Ömer'in yanında bir merkebe binerek sırtında eğer olduğu ve azığı da bulunduğu halde Medayin'e vardığında toprak sahipleri ve köy ağaları onu istikbal ettiler. Onun elinde bir ekmek ve etli bir kemik vardı. Eğerli bir merkebin sırtında onları yiyerek geliyordu. Böylece Ömer'in emir namesini Medayin halkına okudu. Halk, "Sen ne istiyorsan söyle bakalım" dediler. Huzeyfe, "Sizden şu yediğim yemeği istiyorum. Onu bana vereceksiniz. Bir de sizinle kaldıkça bu merkebimin yemini vereceksiniz" dedi. Böylece Allah'ın dilediği kadar Medayin'de kaldı. Sonra Ömer kendisine bir mektup yazarak Medine'ye davet etti. Hazreti Ömer'e Huzeyfe'nin geldiği haber verilince gitti, yolun üzerinde bir yerde pusuya yattı. Ömer onu yanından geçerken görünce dikkatle baktı ve nasıl gönderdiyse öyle döndüğünü gördü. Hemen kalkıp onun boynuna sarıldı ve "Sen benim kardeşimsin, ben de senin kardeşinim" dedi. Cerir bin Abdullah'la Abdullah bin Selam'ın tevazu. Ben Cerir bin Abdullah'ın kapısının bitişiğinde elbise tamircisiydim. Cerir evden her çıkışında katıra biner, hizmetçisini de terkisine bindirirdi. Abdullah bin Selam sırtında bir yük odun olduğu halde çarşıdan geçiyordu. Ona "Bunu niçin yaptın? Halbuki Allah seni buna muhtaç etmemiştir" dediler. Abdullah, "Ben nefsimden kibri uzaklaştırmak istedim. Resulullah'tan kalbinde bir hardal tanesi kadar kibir olan kimse cennete girmez diye duymuştum" dedi. Hazreti Ali'nin "Üç şey vardır ki onlar tevazuun başıdır" sözü. Üç şey vardır ki onlar tevazuun başıdır. Kiminle karşılaşırsan önce selam veren olmak, meclisin en üst noktası yerine en alt noktasına razı olmak, riyadan kaçınmak, onu hoş görmemek.
1: Hayatü's Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Vekilsin ki bana, ben bana yetmem, senin kudretine dayanır. Ben bana yetmem, ihtiyaçlarıma yetişemem, senin rahmetine sığınırım.
1: Sizin sesiniz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Forum AVM'ye 8 dakika uzaklıkta yükselen Onat Yaşam Sitesi, Bağlum Ana Cadde'ye 500 metre mesafesi ve çevre yolu bağlantısına yakın konumuyla sizleri bekliyor. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi, detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam Sitesi.
6: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
7: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
8: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
9: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
5: Keçiören'de yükselen Onat Yaşam Sitesi modern mimarisiyle sizleri bekliyor. Üstelik 3 artı 1 daire seçenekleri ve 4 milyondan başlayan fiyatlarla. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi. Detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam Sitesi.
10: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
11: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
12: Zorunlu yayın.
13: Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çocuk, kadın, genç, yaşlı binlerce sivil hayatını kaybetti. On binlercesi de yaralı. Suya, gıda

0: Ya elektriğe, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç var. Şimdi dayanışma zamanı. Filistin yaz, 2868'e kısa mesaj gönder. Filistin'in yaralarını birlikte saralım.
1: Zorunlu yayın. Radyo Hedef.
2: İzzetimiz, şerefimiz, geleceğimiz bu kitapta. Bu şerefli kitapta, bu kitabı alalım, onunla amel edelim ki yeniden iki yakamız bir araya gelsin.
3: İhsan Şen Ocak'la tefsir dersleri her gün saat 17'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
4: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: İhsan Çen Ocak'ta tefsir dersleri başlıyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala mella nebiyye ba'de. Zuhruf suresinden devam ediyoruz. 36. ayet-i kerimeye geldik. Bir önceki sahife bu sayfayla alakalı olduğundan dolayı bu sayfanın baştaki iki ayetini diğer sayfayla beraber tefsir etmiş olduk. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينَ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ Kim Rahman'ı zikirde gafil olursa, yüz çevirirse, kör olursa, ama olursa, hakikati göremezse وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينَ İşte o zaman eşya boşu kabul etmez. Eğer Allah'ı zikirden gafil olursa şeytanı ona musallat ederiz. Şeytan ona musallat olur. O kadar ki fehuve lehu, o adam için karinun, ayrılmayan, onunla beraber dolaşan, onunla yatan, onunla kalkan, işinde aşında her yerde onunla birlikte olan bir varlık haline gelir şeytan. Yani şeytan onu sürekli tahrik eder, harama, günaha, isyana teşvik eder. Eğer bu adam Kur'an'la irtibatını kuramazsa, Kur'an'ı bir geçim kaynağı olarak görürse ya da Kur'an-ı Kerim'i tahrif etmeyi, kendindeki o Yahudileşme istidadını öne çıkarırsa, o nazarla Kur'an'a bakarsa, ideolojisine Kur'an'dan delil arıyorsa, ideolojisini Kur'an'a götürecek, Kur'an'a arz edecek, Kur'an doğrularsa alacak, yoksa atacaktır düşüncesini. İdeoloji derken düşünceyi kastediyoruz. Peki böyle yapmadığı durumda şeytan onun en yakın adamı olur. Ve innahum leyasuddunhum anis sebili ve ahsabun annahum muhtedun. Ve innahum ve inneşşeyatine, o şeytanlar لَيَسُدُّونَهُمْ عَنِ السَّب۪يلِ Onları Allah yolundan alıkoyarlar. Yani şeytan sen dost olunca bırakmaz. Yani dostuz, beraber kahve içelim, çay içelim, muhabbet edelim, sonra keyfimize bakalım değil. Şeytan aldığı zaman ona asker olunca seni kendi emellerine, kendi arzularına hizmetkar yapar kardeşim. وَاِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَهُمْ عَنِ السَّب۪يلِ Oradaki لَيَسُدُّونَهُمْدَكِ zamir ama olanlara وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ Kim Rahman'ın zikrinden, Kur'an-ı Hakim'den gafil olursa işte onları şeytanlar Allah yolundan alırlar, başka istikametlere çevirirler. İşte farklı ideolojilere, onların bayraktar olduğunu, amele olduğunu görürsünüz. وَيَحْسَبُونَ

yuhibbûne ennehum muhtedûn. Ve bütün bunlardan önemli, belki bütün en önemlilerin en önemlisi olan hadise şudur ki, onlar dalalette kendilerini hidayette zannederler. اِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ قَالُوا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. Onlara ifsad etmeyin, onlara hayatı, onlara eğitimi, onlara ticareti, onlara siyaseti bozmayın dendiği zaman ne derler? قَالُوا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. Islah ediyoruz derler. Bir kısmı proje adamıdır, İfsad ettiğini biliyordur, fakat vazifesi odur, yapmak zorundadır. Öyle hisseder kendini, yapmak zorunda hisseder. Diğerleri ise bilmiyorlardır, öyle zannediyor adam. Kur'an İslam'ı diyor, Kur'an Müslümanlığı diyor. Bilmiyor ki Kur'an Müslümanlığı diyerek Allah'ın Kur'an'ı açıklama yetkisini bizzat kendisine verdiği Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi devre dışı bırakarak, bu devre dışı bırakmasıyla "Ya Resulallah, Kur'an'ı ben senden daha iyi biliyorum" iddiasında bulunduğunu bilmeden bunları yapabilir. İşte şeytan öyle bir noktaya, öyle bir mecraya çeker. Ve izâ tevellâ sa'a fil ardı leyufside fîhâ ve yuhlikel harse ven nesle. Onlar iktidarı ele aldıkları zaman, ve izâ tevellâ sa'a fil ardı, ne yaparlar? Sa'a fil ardı leyufside fîhâ. Fesat çıkarmak için öteye beriye giderler. Yani batının iktidarı bu değil midir? Bir İslam devleti dünyaya bugün hakim olmuş olsaydı, batının yaptığını batı şehirlerine yaparlar mıydı? Onlar dün devlet-i âli için diyorlardı ki, ordumuz muzafferen yürürken ileri üzengi öpmeye hasretti garbın elçileri. Öyleydiler ama geliyorlardı, diyorlardı ki, kardinallerin külahını görmektense Osmanlı'nın sarığını görmek istiyoruz. Çünkü bir Müslüman Hristiyan olsa, Ermeni olsa, Rum olsa, Allah ve Resul buyruğuna sahip olan bir Müslüman, Allah ve Resul buyruğuna vakıf olan bir Müslüman, Hristiyan olsa, başka dine mensup olsa zulmedebilir mi kardeşim? Yapar mı bunu? Müslüman, Allah'a iman eden zulmedebilir mi? İşte öyleydi. Fakat oradan kopunca, oradan uzaklaşınca işte bu ümmeti aldılar, bu hale getirdiler. Ve izâ tevellâ sa'a fil ardı liyufside fîhâ. Niçin Amerika var? Fesat çıkarmak için var. Ve yuhlikel harse ven nesle. Harf, iktisadı bozmak için. Ekin, ya yani ekmeği, bu o neyin temelidir? İktisadın temelidir. Nesilleri bozmak için. Niçin Yeşilçam var? Neye sineması var? İnsanları hevalarından, şehvetlerinden yakalayıp kendi ideolojilerine, kendi siyasal menfaatlerine, emperyal duygularına, emperyal hedeflerine mahkum edebilmek için adam farklı alanlarda saldırıyor, oradan geliyor. Bizimki de zannediyor ki hizmet ediyor. Neden bu yarışma programlarını planlıyorlar? Neden Türkiye'deki televizyonlarda bunları yayınlıyorlar? Neden yayınlatıyorlar? Reyting programlarında en fazla onlar izleniyor. Demek ki Müslüman da izliyor, başı kapalı olan da izliyor, İmam Hatip'e giden de hafizan Allah. Öyle düşünmek bile ağır geliyor, öyle düşünmek bile zor geliyor, ihanet geliyor. İzlemiyorlardır diye hüsnüzanda bulunuyoruz Müslümanlara. Peki kim izliyor kardeşim? Bu kadar yüksek çıkıyorsa bunların raporları, ne yapıyor bunlar? Adada bir kız var, adada bir erkek var. Dedim ki bir kardeşimize, bak nasıl bunun içeriği, ne yapıyor bunlar? Haftalarca orada duruyorlar. İnsanların en güçlü olan güdüleri cinsel güdüdür. O kadın orada, erkek orada. Onlar dağ başında nasıl duruyorlar, ne yapıyorlar, ne söylüyorlar bu milletin kızlarına? Özgürlük diyor bak. Özgürlük, işte falan adaya git, başkasının oğluyla beraber akşam orada kal. Çıplak halde, yarı çıplak, yarı uryan halde, o halde duruyorlar. Ahlak yok kardeşim. Bu iffet olur mu? Yani böyle bir toplumda iffet ayakta kalır mı? Evet, bu ahlaksızlıktır. Bunun adı namus yobazlığıdır. Bunun adı namus yobazlığıdır. Namuslu insanlar buna müdahale etmek zorundadır kardeşim.
hepimizin kızı

yaşanan bu toplumda tehlike altındadır. Cemaatlerimiz, vakıflarımız, cemiyetlerimiz görmüyorlar bunu. Evimize geliyor. Yarın kızımızı bunlardan koruyabilecek miyiz? Müslümanların evlerine girdi televizyonlar kardeşim. Ne kadar sahip çıkacağız? İşte onlar ve izâ tevellâ sa'a fil ardı li yufside fîhâ ve yuhlikel harthe ven nezl. Bunu yapar. Devletin vazifesi budur. Ve innehum le yasuddûnehum anis sebîli ve yahsebûne ennehum muhtedûn. Müslümanlar onun arkasına takılır, zanneder ki İsrail seviniyor benim başarıma, İsrail beni ömür boyu bu halde alkışlayacak. Bu Yahudi dün de vardı, 80 sene önce de vardı. Bu İngiliz seviniyor şimdi. Peki İngiliz Marksist kazanınca seviniyor da bu İngiliz 100 sene önce niye seni sevindirmedi kardeşim? Burada bir tuzağı var, burada bir oyunu var. Herkes anlıyor, anlayamayan tek bir zümre var, o da Müslümanlar. Neden? وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّذْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَر۪ينَ Şeytan dimağımızı, şeytan gözlerimizi, şeytan bütün algımızı istila etti. Göremiyoruz, gördüğümüzü anlayamıyoruz. Anlamak istediğimizi Kur'an'a götürüp, Allah Resulüne götürüp, ya Resulallah sen beyazla siyahı nasıl bir ümmet yaptın onu anlat, bir daha dinleyelim ya Resulallah diyemiyoruz. Atalarımızı dinliyoruz. Ama Allah Resulüne diyoruz ki namaz kılarken imam ol ya Resulallah. Zekat verirken imam ol. Hacca giderken hac imamı ol. Orada senin sünnetinle biz amel edelim. Ama evlerimiz, ekranlarımız, piyasamız, devletimiz, toplumumuz, siyasal anlayışımız oraya karışma ya Resulallah. İşte laikliğin adı konmamışını Müslümanlar bugün yaşıyorlar. Efendimiz'e diyorlar ki sen devlete karışma ya Resulallah. Karışma. Orayı biz belirleriz. Haşa. Böyle diyen birisinin Kur'an'la Resulullah'la irtibatı olabilir mi kardeşim? Diliyle demiyor Müslüman ama ameliyle diyor. İfadesiyle diyor. Durduğu yer itibariyle diyor. Hatta izâ câena kâle yâ leyte beyni ve beynek. Kıyamete o halde gelecekler. Aldandıkları o hal, ölüm gelecek, alacak ve huzura varacaklar. Kim bunlar? وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكِ الرَّحْمَانِ Kur'an-ı Hakim'den, Allah Teala'dan gafil olanlar. Diyecekler ki orada şeytanlarına, şeytanına diyecek ya da müfred olarak alırsak, يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكْ بُعُدَ الْمَشْرِقَيْنِ Keşke benimle senin aranda iki doğu kadar bir mesafe olsaydı. Burada talip var. Nerede olduğu gibi kamereyn diyoruz. İki tane kamer. Ay ve güneşi kastediyoruz. Burada da meşrikayn diyerek doğu ve batı. Doğudan batıya, batıdan doğuya kadar olan mesafe kadar aramızda bu kadar bir alan olsaydı da senden uzak dursaydım, birlikte olmasaydık. Febi'sel karin ente. Sen ne kötü bir adammışsın. Aldın beni buralara, bu hayallere, bu ideolojilere mahkum ettin. Ümmetin bölünmesine İslam adına beni vasıta kıldın. Şimdi ahirette düştüğümüz hal. Allah Teala bunları neden bize anlatıyor? Yarın bunlarla karşılaşacak. Bu insanlar, Müslümanlar karşılaşacaklar. Allah diyenler karşılaşacaklar. Onun için Kur'an-ı Kerim'i Ramazan-ı Şerif'te mukabele okumalılar. Bu şekilde, bu surette okumalılar. Ama bir de tefekkür etmeli alimi, uleması, meşayihi. Bu kitap madem bizim hayatımızın bütün sorunlarını çözecek, o nazarla kelamullah'a bakmalı. وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ اِذْ ظَلَمْتُمْ اَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ Onlara o gün azapta ortak olmaları bir fayda vermeyecek. Yani azaplarını hafifletmeyecek. Niçin? Çünkü onlar zalim oldular. Zalim olmalarından dolayı azapta, azap görürken cehennemde hepsi bir arada olsalar, o bir arada olmaları azabın hafiflemesine vasıta vesile olamayacak. Buradan Efendimiz Aleyhisselam'a dönüyor. Davetçilere, Müslümanlara dönüyor. Zor diyor anlatmak.
Hakikati anlatmak zor. En yakındakiler Allah Resulüne karşı çıkmışlardı. Amcası demişti, eli hâdâ cemaatena. Bunun için mi biz buraya çağırdın? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, size desem, şu dağların arkasında insanlar var, saldıracaklar, inanır mısınız? Elbette dediler. Peki şeytan bütün ordusuyla beraber sizin vicdanınıza, ruhunuza saldırıyor, İnanır mısınız? Amcası öne çıktı, bunun için mi bizi buraya çağırdın dedi, ellerin kurusun. Amcası Efendimiz Aleyhisselam'a karşı çıktı. Ve enzir aşiretekel ekrabin. En yakından en yoğun muhalefeti aldı Allah Resulü. Eğer biz İslam'ı olduğumuz toplumda bu ümmet anlatabilse, yakınlardan, yakınlarımızdan bu tür tazikler olacak. Peki ne yapmalı? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Kur'an-ı Hakim, اَفَاَنْتَ تُسْمُعُ السُمَّ اَوْ تَهْدِ الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ ف۪ي ظَلَالٍ مُب۪ينَ اَفَاَنْتَ تُسْمُعُ السُمَّ. Yani sum, asam kelimesinin çoğulu. Sağırlara duyurabilir misin? اَوْ تَهْدِ الْعُمْيَ. Ama, amalara hidayeti gösterebilir misin? Bir adam görmüyor, renkte yok diyor, rengi inkar ediyor. Kulak, dil, burun ya da eli bu hasseleri rengi algılamasına vasıta olabilir mi? Olamaz. Nasıl? Ya inanacak size ya da görecek. İşte bunlar gözlerini kaybetmişler Efendimiz Aleyhisselam'a diyor. Ev tehdil umye. Amalara cennetin yollarını gösterebilir misin? O men kâne fî zalâlin mubîn. Dalalet. Apaçık baktığınız zaman canlı yayında, bütün yönleriyle, bütün buğutlarıyla onların dalaletini görüyorsunuz. Tek birisi göremiyor onun içinde olanlar. وَمَنْ كَانَ ف۪ي ضَلَالٍ مُب۪ينَ. Neden? Çünkü fi harfi ceriyle anlatıyor. İçine girdiler, gömüldüler, kayboldular, yok oldular. وَمَنْ كَانَ ف۪ي ضَلَالٍ مُب۪ينَ. Bunlara, duymayanlara, görmeyenlere, dalaletin içinde olanlara hidayetin yollarını gösterebilir misin? Yani bu senin işin değil diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a. Yani Kur'an-ı Kerim, zorlanacaksın, terleyeceksin, yorulacaksın, yalnız kalacaksın, taşlanacaksın, yuhalayacaklar seni belki, etrafını dağıtacaklar. Ama bütün bunların neticesinde Allah dinini zaferle taşlandıracak. فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ. Buradaki ma tekil ifade ediyor. İnşartiye var. فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ. Ya senin ruhunu onları cezalandırmadan önce alırız. فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ. Senden sonra onlardan intikam alırız. Mutlaka Mekke'de yapılanların hesabı sorulacak. Yani Bedir'e işaret ediyor. Allah Resulü Aleyhisselam'a garanti bir hayatın içinde olma. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a mutlak ve muhakkak olarak Allah seni garantilenmiş bir hayatın içine aldı demiyor ona. Fe imma nedhebenne bike fe inna minhum muntakimun. Ya alırız, sonra onların hesabını başka bir an, başka bir zamanla görürüz. Ev nuriyennekellezi vaadnahum. Ya da ev nuriyenneke ellezî vaadnâhum demek, yani o ellezîden önce bir sıfat takdir ediyoruz, azabı. Ya da onlara vaat etmiş olduğumuz azabı sana gösteririz, Bedir'i gösteririz, hezimet mahallerini gösteririz. Fe innâ aleyhim muktedirûn. İşte biz bütün bunlara kadiriz. Mekke'de yaptıklarının hesabı sorulacak, Bedir olacak, Mekke fethedilecek. Yani Allah Teala buyuruyor ki اَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذ۪ي وَعَدْنَاهُمْ فَاِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ. Yani size göstereceğiz ya da görmeyeceksiniz ama unutmayın, فَاِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ. Allah Azze ve Celle bugün Suriye'de, Irak'ta, Alem-i İslam'da, küfür cephesinin Arakan'da, Doğu Türkistan'da, Mısır'da yaptıkların mutlaka bu dünyada bir hesabı olacak. Bu mahkeme kurulacak. Bu mahkemenin esaslarını da Allah'ın kitabı Kur'an belirleyecek. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın sözleri o mahkemenin

0: maddelerini amentüsünü belirleyecek Allah diyor. Olmadı mı? Oldu. Olacak. Bu ümmet inanırsa olacak. İnanırsa yedullahi fevka edihim yeniden tecelli edecek. O halde festemsik billedi uhiye ileyk. Festemsik billedi uhiye ileyk. Ne yapmak lazım? Yani Allah Teala'dan o zaferi, o kurtuluşu, o halası istiyoruz. Ne yapalım ya Rabbi? Ordudaki askerin sayısını çoğaltın, daha fazla tank yapın, daha fazla top yapın. Öyle demiyor Cenab-ı Hak. Elbette bunları yapacaksınız. Yapmak zorunda Müslümanlar. Ama bütün bunlardan daha önemli olan festemsik. Bütün varlığınla billedi uhiye iley. Sana vahyedilen Kur'an'a sarıl. Elin, ayağın, ağzın, her şeyin nelerinle tutunabiliyorsan, hani düşen bir adam nasıl tutunuyorsa yarda düşerken, savrulurken, öyle bir adamın psikolojisiyle, haliyle Allah'ın ayetlerine sarılın. Kenardan tutmayın. Bu ayeti burada söylersem insanların tepkisi nasıl olur demeyin. Tereddüt mahalli değil. Şimdi toparlanın. Festemsik billedi yuhye ileyk. Bütün varlığınızla Hazreti Kur'an'a, Allah'ın dirilmeniz için size gönderdiği ayetlerine sarılın. İnneke alâ sırâtı mustakîm. Sen hakikat üzeresin. Sen sarılacaksın. Sen sahip çıkacaksın. Ve neticede Allah'ın inayetiyle zafer senin olacak. Müslümanların olacak. Ve innehu lezikru leke vel kavmik. Neden ya Rabbi bizi Kur'an-ı Hakim'e bütün varlık ve mevcudiyetimizle sarılmaya, temessük etmeye, ittiba etmeye davet ediyorsun? Niçin böyle kayıtsız bir emirle bizi kitabına sevk ediyorsun ya Rabbi? Ve innehu ve innel Kur'an. Çünkü o Kur'an ya da o vahyedilen billedi uhiye ileyk ve innehu lezikru leke. Senin şerefin Kur'an ya Muhammed. وَلِقَوْمِكْ Ümmetinin şerefi Kur'an. Eğer Kur'an'a sarılırsanız Allah size şeref verecek. Allah size itibar verecek. Kur'an'a sarılmak وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ اِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْاَرْضِ وَفَسَادٌ كَب۪يرٌ İşte onlar kendi aralarında parklarını kurdular. Adına Avrupa Birliği diyorlar. İlla tefaluhu tekun fitnetun fil ardı ve fesadun kebir. Eğer siz kendi aranızda İslam birliğini kuramazsanız o zaman yeryüzünde büyük bir fesat, fitne çıkacak. Kur'an'a sarılmak demek İttihat İslam için önce onun için çalışmalı. Yani evinizden, aşınızdan, işinizden önce, bütün bunlardan önce yeniden bu ümmeti yeniden kurtulabilmeleri, Allah'ın rahmetine muhatap olabilmeleri için bir araya nasıl getirebiliriz? Müslümanlar onun planıyla meşgul olmalı. Çünkü innehu lezikru leke vel kavmi. Şeref orada. Kur'an-ı Hakim onun talimatları esaslarından uzaklaştıktan sonra 1,5 asırlık bir coğrafyamız var. Alem-i İslam var. Ağlayanlar, aldatanlar, aldananlar, hainler, masumlar güruhu, sahte kahramanlar, pençesi sökülen Abdülhamid gibi aslanlar. 1,5 asırlık tarihimizin özeti işte burada. Allah Teala buyuruyor ki buraya gelin. Ve innehu lezikru leke ve li kavmik ve sevfe tus'elun. Sorulacaksınız. Ve sevfe tus'elun. O Kur'an'dan, o zikirden, o zikirle olan münasebetinizden. Şerefi o zikirde mi aradınız, Kur'an'da mı aradınız, yoksa başka yerler, başka merciler, oralarda mı oldunuz, onlardan sorulacak. وَاسْأَلْ مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُولِنَا Senden önce gönderdiğimiz peygamberlere sor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olan bu hitap aslında, yani Kur'an-ı Hakim'den onların hayatına bak. Ya da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a olan bu hitap aslında, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında ya da kıyamete kadar Müslümanlarla aynı zamanlarda, aynı asırlarda yaşayacak Yahudilere, Hristiyanlara hitap. Onların ümmetlerine sor. O peygamberlerin milletlerine sor. اَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَانِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ Biz Allah Azze ve Celle'den başka ibadet edilen ilahlar tayin ettik mi? Var mı böyle bir ilahlar? Hiçbir peygamber var mı ki putlarla mücadele etmesin? Hiçbir peygamber var mı ki firavunlarla, nemrutlarla, zalimlerle, karunlarla, kendi milletinden, kendi içinden olan zalimlere karşı eğer Allah'a baş kaldırdılarsa onların karşısında mazlumlarla beraber mücadele etmesin. Sadece ve sadece La ilahe illallah'a çağırmayan bir peygamber var mı? Bütün hepsi o hakikate, Allah'ın bir olduğuna Kulu huvallahu ahad, Kulu huvallahu ahad oraya davet ettiler. Peki buradan başka bir bölüme geçiyor bu sure. Hazreti Musa Aleyhisselam'dan bahsediyor. Neden Musa Aleyhisselam'dan bahsediyor? Çünkü Mekke'de, Mekke müşrikleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı Abdullah'ın yetimi olarak gördüler. Dediler ki, yetimden devlet başkanı, yetimden peygamber olur mu? 31. ayet-i kerime. وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ Şimdi burada Musa Aleyhisselam'dan bahsediyor. Musa yalnız başınaydı. Firavun sizden daha güçlüydü. Daha büyük devlete hükmediyordu. Ama yalnız başına Musa Firavun'u Kızıldeniz'in sularına nasıl gömdüyse Ebu Cehil kaderin Firavun'un kaderi gibi olacak. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla Mekke'yi sana dar edecek Allah'ın inayetiyle. Onun için Musa Aleyhisselam'dan bahsediyor. Sahabe-i kirama, sahabe-i kiram efendilerimiz gibi olanlara, mazlum Müslümanlara bir çare ümmet ediyor ki, evet, size oradan bakıyorlar. Londra'dan sizin çadır kentlerinize bakıyorlar. Sizin akşam hava kararınca ışık veremediğiniz şehirlerinize bakıyorlar. Zindanlarınıza bakıyorlar. Bundan sonra bunlar ümmet olup karşımızda aynı safta duramazlar, bizi zorlayamazlar diyorlar. Onlara Hazreti Musa'dan bahsedin. Yalnız başına Firavun'un sarayında ona meydan okuyan Musa'dan bahsedin. Gelecek onlar, şerefi Hazreti Kur'an'da arayanlar gelecek. İşte o zaman dünyanın, o zaman siyasetin ibresi değişecek Allah'ın inayetiyle. وَلَكَدْ اَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا اِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ Allah Azze ve Celle yeminle bize bildiriyor. Andolsun ki biz Musa'yı ayetlerimizle Firavun'a ve onun melesine, topluluğuna gönderdik. فَقَالَ اِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ Musa Aleyhisselam da ben alemlerin Rabbinin Resulüyüm dedi. فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا اِذَا هُمْ مِنْهَا يَضَحَكُونَ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا Ayetlerimizle Firavun'a, onun topluluğuna, meleğe gelince اِذَا هُمْ مِنْهَا يَضَحَكُونَ اِذَا mufacaya burada. Yani hemen onlar minha Allah'ın ayetlerinden, Musa Aleyhisselam'ın getirdiği mucizelerden alaya başladılar, istihza ettiler. Ve sonra akıbetleri perişan oldu, helak oldular. Ey ehli iman, bugün sizin Hazreti Musa gibi yalnızlığınıza, çaresizliğinize bakıyorlar, alay ediyorlar. Bundan sonra bunlar ümmet olamaz diyorlar. Eğer siz dönerseniz ve innehu lezikrul leke vel kavmik şerefi Kur'an-ı Hakim'de ararsanız Allah Azze ve Celle Hazreti Musa'nın, Muhammed Aleyhisselam'ın önünü açtığı gibi Ümmet-i İslam'ın da önünü yeniden açacaktır. O günlerin ufukta olmasını Allah Azze ve Celle'den niyaz ediyoruz. Estağfirullah ve tuğbileyh ve elhamdülillahi rabbil alemin.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Radyo Hedef FM 91.8. Aşr-ı Şerif. Adem Kemaneci. Kocatepe Camii İmam Hatibi. Enam Suresi

İnil hukmu illa yaqussul

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendileri için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir şefaatçi bulunmaksızın Rablerinin huzurunda toplanmaktan korkanları Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar diye onunla, Kur'an ile uyar. Rablerinin rızasını isteyerek sabah akşam ona dua edenleri yanından kovma. Onların hesabından sana bir şey yok. Senin hesabından da onlara bir şey yok ki onları kovasın. Eğer kovarsan zalimlerden olursun. Böylece insanların bazısını bazısıyla denedik ki Allah aramızdan şu adamları mı iman nimetine layık gördü desinler. Allah şükreden kullarını daha iyi bilen değil mi? Ayetlerimize iman edenler sana geldikleri zaman de ki selam olsun size. Rabbiniz kendi üzerine rahmeti, merhameti yazdı. Şöyle ki sizden kim cahillikle bir kabahat işler de sonra peşinden tövbe eder, kendini düzeltirse bilmiş olun ki o çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Suçluların yolu da açığa çıksın diye ayetleri işte böyle ayrı ayrı açıklarız. De ki, sizin Allah'tan başka ibadet ettiğiniz şeylere ibadet etmem bana kesinlikle yasaklandı. Ben sizin arzularınıza uymam. Uyarsam o takdirde sapmış olurum. Hidayete erenlerden olmam. De ki, şüphesiz ben Rabbimden gelen kesin bir belge üzereyim. Siz ise onu yalanladınız. Sizin acele istediğiniz azap benim elimde değil. Hüküm yalnızca Allah'a aittir. O hakkı anlatır. O hakkı batıldan ayırt edenlerin en hayırlısıdır. De ki, sizin acele istediğiniz azap şayet benim elimde olsaydı, benimle sizin aranızda iş elbette bitirilmiş olurdu. Allah zalimleri daha iyi bilir. Gaybın anahtarları yalnızca onun katındadır. Onları ancak o bilir. Karada ve denizde olanı da bilir. Hiçbir yaprak düşmez ki onu bilmesin. Yerin karanlıklarında da hiçbir tane, hiçbir yaş, hiçbir kuru şey yoktur ki apaçık bir kitapta Allah'ın bilgisi dahilinde levh-i mahfuzda olmasın. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Forum AVM'ye 8 dakika uzaklıkta yükselen Onat Yaşam sitesi, Bağlum Ana Cadde'ye 500 metre mesafesi ve çevre yolu bağlantısına yakın konumuyla sizleri bekliyor. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam sitesi. Detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam sitesi.
0: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
1: Keçiören'de yükselen Onat Yaşam sitesi modern mimarisiyle sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daire seçenekleri ve 4 milyondan başlayan fiyatlarla. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam sitesi. Detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam sitesi.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
7: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleriyle yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.

0: Zihin Odası. Zihin Odası programında her bölümde zihnimizin derinliklerine yolculuk yapıyor ve günlük hayatın karmaşasında kaybolan farkındalığı yeniden keşfediyoruz. Zihnimizin karanlık noktalarına ışık tutuyor ve psikolojiye dair yanlış bilinenleri ele alarak bilinmesi gerekenleri sizlerle paylaşıyoruz. Gelin birlikte zihnin gizemli odalarını keşfedelim. Psikoloji bilim uzmanı Büşra Ünlü Yaman ve Ömer Faruk Özcan'la Zihin Odası her salı saat 18.10'da Hedef Radyo'da.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Zihin Odası başlıyor.

0: Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, lütfu, inayeti hepimizin üzerine olsun. Sevgili Hedef Radyo dinleyenleri, Zihin Odası programımıza hoş geldiniz. Bizleri evlerinize, gönüllerinize misafir ettiğiniz için her birinize program başında çok çok teşekkür ediyoruz. Evet, program yönetmenimiz Halil Bey ile birlikte program yapımcımız Büşra Hanım bizim sorularımızı her hafta titizlikle yanıtlıyor. Hepimize çok büyük faydalar sağlıyor. Ben program sunucusu olarak söyleyeyim ki ben programlardan çok istifade ediyorum. Bugün istifade edeceğimiz büyük bir konuyu konuşacağız. Her zaman ben her hafta önemli bir konuyu konuşuyoruz diyorum. Bu sefer önemli ama büyük bir konuyu konuşacağız. Kendimizi sevmek. Kendimizi sevmeyi enine boyuna konuşacağız ki birçok faydası da ortaya çıkmış olacak. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Konu başlığımız gerçekten çok güzel. Kendimizi sevmek. Yani insan kendini sevmeden başkalarını sevebilir mi diye ilk soru aklıma geliyor ama böyle başlamak istemiyorum. Kendini sevmek dediğimiz şey gerçekten nedir diyerek başlayalım. Çünkü bunu bir tarif etmeden üzerine bina etmek zor olacak galiba.
1: Evet, kendini sevmek yüzeyde görünen mutlu olmak ya da böyle istediğini yapmak ile karıştırılır. Oysa gerçek kendini sevme, derin bir içsel ilişki kurmak demektir. Bu kendini koşulsuz kabul etmek, kusurlarını ve hatalarını görüp yargılamadan onlarla birlikte var olabilmektir. Tabii hatalarını kabul etmekten kastımız yani ben hatalarımla varım demek, yoksa kendimi düzeltmek istemiyorum demek değil. Kendini sevmek sadece iyi hissetmek değildir burada. Zor duygularla baş edebilme kapasitesi de içerir. Mesela öfke, hayal kırıklığı, korku gibi duyguları görmezden gelmeden onlarla kalabilmek ve kendini onlara orada bırakabilmek kendini sevmenin temel işaretidir. Yani kendini sevmek duygularını hissetmek ve onlara eşlik edebilmek demektir. Bir diğer önemli boyutu ise kendine dışarıdan bakabilmektir. Kendini sevmek, kendi davranışlarını, düşüncelerini ve duygularını yargılamadan gözlemleme yetisidir. Örneğin hata yaptığınızda kendinizi yargılamadan, işte ben bunu yaptım ve bundan ne öğrenebilirim diyebilmek. Orada kendine şefkat göstermektir. Burada amaç dediğimiz gibi kusurları görmezden gelmek değil de kendine biraz alan açmak ve sorumluluk alırken kendini kırmamaktır. Çoğu zaman toplum kendini sevmeyi bencillik veya narsizmle karıştırır. Orada kendini seven kişi bir sınır koyduğunda ya da kendine zaman ayırdığında bu mesafe olarak algılanabilir, soğukluk olarak algılanabilir ama orada kişi kendine odaklanarak çevresine aslında daha sağlıklı bir şekilde dönebiliyor. Tabii bunun da sınırlarını ve açıkçası çerçevesini bilmek gerekiyor. Örneğin

0: İş yerinde eleştirilen bir kişi eğer kendini sevmiyorsa eleştiriyi kişisel olarak alır ve kendini yıpratır. Orada öfke ve stres üretir. Kendini seven kişi ise eleştiriyi bir bilgi olarak alır ve duygu farkındalığıyla yaklaşır. Aslında orada çözüm üretebilir. Bu kişi hem kendini incitmez hem de ilişkileri daha sağlıklı sürdürür. Burada çözüm üretebilme yetisi aslında devreye giriyor yeniden. Aslında burada sorunlardan kaçmak değil, eleştirilerden kaçmak değil, eleştirilmekten hoşlanmayabiliyor özellikle. Hiç kimse hoşlanmıyor elbette ama eğer kendisini sevmiyorsa, altta yatan değersizlik duyguları varsa o eleştirileri çok sert alıyor ve o ortamlardan uzak durmaya çalışabiliyor insanlar. Ve orada çözümden ziyade bir kaçış ortaya çıkıyor. Ve sağlıklı ilişkiler kurulamıyor aslında.
1: Hocam kendini sevmek deyince insanlar biraz olayı farklı anlıyorlar. Daha çok biyolojik karizmalarına bakıyorlar. Yani çok yakışıklısın, çok güzelsin diyerek kendini seviyorlar. Halbuki sizin anlattıklarınızdan biz biraz daha insanın kendisine özellikle dış pencereden bakabilmesi, yeri geldiğinde eleştirebilmesi, yeri geldiğinde de övebilmesi. Ama bu bir bencillik değil galiba.
0: Evet, bahsettiğimiz biraz daha aslında öz şefkat. Kişinin kendisine olan o şefkat duyguları da diyebiliriz. Kendisini hırpalamadan, yermeden yani gömmeden diyelim günümüz tabiriyle.
1: Çok kullanılan tabirle.
0: Evet, yeri geldiğinde eleştiriyi de kabul edebilmek, övgüyü de kabul edebilmek. Bir ebeveyn düşünün mesela kendisini sevmeyen bir ebeveyn çocuğuna sürekli senin mutluluğun benim sorumluluğum mesajı verir. Yani burada çocuğun aslında duygularını üzerine yükler diyebiliriz. Ama kendini seven bir ebeveyn önce kendi ihtiyaçlarını fark eder ve duygusal olarak orada dengelenir. Çocukla daha güvenli ve destekleyici bir ilişki kurabilir. Aslında kendini sevmek insanın kendi rehberi olması, kendi duygularını ve ihtiyaçlarını tanıması, onları daha güvenli bir şekilde ifade etmesi demektir. Bu bencillikle karıştırılmamalı. Çünkü kendisini seven kişi başkasını ezmez, başkasını kullanmaz. Tam tersine kendini bilir, kendine değer verir ve başkalarına da alan açabilir bu noktada.
1: Hocam bencilliği sorayım ben size. İnsanın sadece kendisini düşünmesi mi, başkalarını düşünmemesi mi bencilliktir?
0: Orada kendini sevmekle bencillik arasındaki temel fark niyet ve farkındalıktır. Kendini sevmek dediğimiz şey kendi ihtiyaçlarını, sınırlarını ve duygularını fark etmek, biraz da onları görmezden gelmeden yaşamaktır. Burada amaç başkasını ezmek değil, ilişkilerde sağlıklı kalabilmek için kendine biraz alan açabilmektir. Bencillik ise burada başkalarını tamamen yok saymak, sadece kendi çıkarlarını görmek ve başkalarının haklarını ihmal etmektir. Toplumda yanlış bir algı var. Mesela sınır koyan, kendine zaman ayıran kişi hemen egoist ilan edilir. Oysa araştırmalar gösteriyor ki kendini seven insanlar ilişkilerde daha güvenleyici, daha güvenli, daha destekleyici ve daha bağlayıcıdır. Çünkü kendi duygusal dengeleri sağlamdır. Tükenmişlik ve öfke üretmezler. Burada bahsettiğimiz nokta şu değil, insanlardan kaçış, kendini izole etmek, bir inziva hayatı yaşamak değil. Hani kendime alan açıyorum demek böyle bir şey değil. Sosyal hayatın tamamen içerisinde olmak, tüm ilişkileri yönetebiliyor olmak, bir yandan kendine zaman ayırmak. Bu denge sağlandığı zaman gerçekten sağlam ilişkiler ortaya çıkabilir. Mesela bir örnek veriyorum. Arkadaşınız sizi sürekli arayıp sorunlarını anlatıyor. Kendini seven kişi şu an enerjim yok, yarın konuşabiliriz diyebilir. Çok yorgun olduğunu söyleyebilir. Hem kendine hem arkadaşına saygı gösterir. Aslında derdini de dinleyecektir. Ama o anda yapabilecek bir enerjisi yoktur. Bencil kişi ise tamamen geri çekilir. Umursamaz. Onun derdiyle dertlenmez. Aslında hiç umurunda değildir. Bu aslında bencilliktir, evet. Yani burada kişi ben sınır koyuyorum, kimsenin derdini dinlemek istemiyorum, bana da saygı gösterin gibi yaklaşabilir. Ama bu bir arkadaşlık ilişkisi olmaz bu noktada. Bu sadece kendi ihtiyacınız olduğunda

0: arkadaşınıza ulaşıyorsunuz demektir. Yani belki kendi sosyalliğinizi yaşamak için, kendi ihtiyaçlarınızı paylaşmak için sadece bir arkadaşlık ilişkisi kuruyorsunuz demektir.
1: Hocam toplumda kendisini seven insanlara hemen eleştiri geliyor. Soğuk insan, bencil insan, egoist insan, mesafeli yaklaşıyor bizlere. Bu sebep neden dolayı böyle hocam? Yani bu yargıya neden varıyorlar?
0: Evet, çünkü biz kendini sevmeyi uzun yıllar itaatkarlıkla karıştırdık. Yani sessiz kalan, işte uyum sağlayan, idare eden insanlar iyidir. İşte toplumda çoğu zaman çünkü fedakarlık yüceltilir, başkalarını öncelendirmek erdemdir. Bu mesaj güçlüdür. O yüzden birisi işte hayır dediğinde ya da bir şeye yetişemediğinde, bir işi yapamadığında, herkesi memnun etmeye çalışmadığında soğuk ya da egoist etiketi yapıştırılır. Aslında bu soğuk değil de biraz sınırları net olan insanlardır. Ama hiç sınır olmayan insanlar için tehdit olarak algılanabilir. Kendini seven insan orada aslında başkasının beklentisine göre şekillenmez. Kendini seven insan sürekli herkesi mutlu etmeye çalışmaz. Bu şu da demek değil, yani herkesi üzmek demek değil, ama aslında herkesi mutlu etmeye çalışan insan sürekli bir onay arayan insandır. Herkes beni sevsin. Ben herkes tarafından sevilmeliyim. Mesela görürsünüz böyle insanlar. Yani etrafındaki herkese, yani iyilik yapmaktan kast iyilik değil bu. Etrafındaki herkes tarafından sevilmeyi ister. Aman o yanlış anlaşılmasın. Aman bu yanlış olmasın. Aman ona değer verdiğimi hemen fark etsin. Ve böyle bir aslında sevgi ve onay arayışı içerisindedirler. Bizim bahsettiğimiz bu sürekli onay arayışından kurtulmak diyebiliriz. Kendini kaybetmeden ilişki kurmak aslında. Bu da nasıl olur? Herkesten uzaklaşarak, kimsenin derdiyle dertlenmeyerek değil, kimseye iyilik yapmayarak ya da herkese sınır koyarak ve dediğimiz o inziva hayatını yaşayarak değil, daha sağlıklı sınırlar koyarak, bugün evet, bugün yorgun olabiliriz. Yarın arkadaşımızla buluşabiliriz. Yarın bir sınavımız vardır. Sınavdan sonra görüşebiliriz. Ya da eşimiz bizden şu anda bir iş yapmamızı istemiştir. Ama şu anda acil yapmamız gereken başka bir işimiz vardır. Onu yapabiliriz. Ya da çocuğumuzun o an bir ihtiyacı vardır. O ihtiyacını o an karşılayamayabiliriz. Sorumluluğumuzu da üstümüzden atmadan, ama kendi ihtiyaçlarımızı da gözeterek bir denge kurmaya çalışabiliriz. Aslında kendini sevmek burada, kendini tüketmeden, sağlıklı sınır koyarak o ilişkinin içerisinde var olmak demek biraz da. Yani bunu bu şekilde ifade edebiliriz.
1: Hocam aslında biraz soruyu uzatabilir ama diyeceklerim, bir insan kendisini yetiştirmeden başkalarını yetiştiremez değil mi?
0: Evet.
1: Peki kendisini sevmeyen biri başkasını gerçekten sevebilir mi? Yoksa ilişkilerde hep bir boşluğu mu doldurmaya çalışır? Özellikle eğitim vermemdeki sebep, biz sevginin de eğitimini alıyoruz. Kendimizi sevmeden başkalarını sevebilecek miyiz?
0: Evet, kendisini sevmeyen birini sevebilir, ama bu çoğu zaman aslında sevgiyi değil, onayı arar. Yani sürekli bir onay, yani eleştirilmekten korkar, sürekli herkesin onu onaylanmasını ve sevmesini ister. Şunu unutmayalım, hayatta herkes bizi sevemeyebilir. Hatta bu sağlıklı da değildir. Yani herkesin sevdiği bir insan, evet, çoğu insanın sevdiği bir insan olabiliriz, ama bu hayatta sizin düşünmeyen ya da kendiyle savaşı olan insanlar olabilir. Pek çok şey olabilir ve herkes sizi sevmeyebilir. Bu sizin kötü biri olduğunuzu göstermez, ama onay arayan insanlarda bu büyük bir sarsılma oluşturur. Kendini sevmeyen insanlar çoğu zaman ilişkilerinde bir boşluğu doldurmaya çalışırlar. Aslında bu insanların sevgisi veya ilgisi vermekten çok böyle boşluğu kapatma üzerine kuruludur.

0: Bir başkasının onayıyla kendini değerli hisseder. Herkes ona iyi desin belki işte. Herkes ona başarılı desin. Herkes ona işte ne kadar fedakar desin, ne kadar uyumlu desin gibi. Ama bu ilişkilerde ciddi bir dengesizlik ve tükenmişlik oluşturur. Kendini seven kişiler ise ilişkide denge ve özgürlük sağlarlar. Kendi ihtiyaçlarını fark ederler. Vermek ile almak arasında bir denge kurabilirler. Böylece ilişki bir boşluk doldurma çabası değil de yani sağlıklı bireylerin kurduğu bir bağ olmaya dönüşür. Mesela dediğimiz bu, kendini sevmeyen kişiler arkadaşlarından sürekli bir onay ve destek bekler. Yani sürekli etrafından bir onay almaya odaklıdır. Aslında ilişkide hep alma odaklıdır. Kendisi verme yolunda değildir diyebiliriz. Ama kendisini seven kişi mesela arkadaşına ihtiyaç duyduğu desteği özgürce verebilir. Ya da kendini seven eş önce kendi duygusal dengesiyle ilgilenir. İlgi ve sevgi verirken tükenmez. Çünkü boşluğu başkasında aramaz.
1: Peki hocam, sürekli onay bekleyen birisi mutlu olabilir mi? Huzurlu olabilir mi? Yani bir iş yapıyor, sürekli birilerinden bir onay bekliyor.
0: Evet, aslında o mutluluğu onaylanmaya bağlanmıştır. Onaylandığı sürece mutlu olur. Ama herhangi bir eleştiri geldiğinde, biri tarafından sevilmeyeceğini hissettiğinde ya da onaylanmayacağını hissettiğinde bunu kaldıramaz. Yani bu onda derin bir iç yarasına sebep olabilir.
1: Çok sağlıksız bir yapılanma diyebilir miyiz insan için?
0: Evet, ama düzeltilebilir. Yani sağlıksız olsa da fark edilerek değiştirilebilir bir durum.
1: Hocam, yeni bir soru. Ben olmayı öğrendiğimizde biz bozulur mu? Yani biraz farklı bir soru olabilir ama yoksa sağlıklı bir biz ancak güçlü bir benle mi mümkündür?
0: Bu soru çok kritik. Birçok kişi kendi ihtiyaçlarını ve sınırlarını fark etmeye başladığında bunun ilişkileri bozacağını düşünür. Oysa araştırmalar gösteriyor ki sağlıklı bir biz, güçlü bir ben ile mümkün olur. Kendi değerini bilen, ihtiyaçlarını tanıyan, duygularını fark eden kişi çevresiyle daha dengeli bir ilişki kurabilir. Bizde şöyle bir yanılgı olabiliyor. Ya ben olacak ya biz. Yani ya bizim içerisinde ben kaybolacak. Ya da sadece ben olacağım, tamamen özgür olacağım gibi. Bu aslında sağlıklı olmayan bir daha dengesiz bir durum oluyor. Biz sağlıklı bir beni kurarak bizi yaşatabiliriz. Yani tamamen bireyselci bir toplum ya da tamamen kendini topluma adamış bir birey olmak, yani ifratla tefrit arasında gitmek gibi değil de bu dengenin kurulduğu, hem kendini düşünen, hem sağlıklı sınırlar koyabilen, hem de çok sıkı bir biz duygusunun olduğu bir ilişki kurulabilir. Toplumla böyle bir ilişki kurulabilir. Aslında bizim toplumla kurduğumuz ilişki, kendimizle kurduğumuz ilişkiden geçiyor zaten. Mesela bir projede çalışan bir ekip üyelerinden biri kendi sınırlarını bilmez ve sürekli her şeye evet derse, aslında diğerleriyle dengesiz bir iş yükü paylaşımı olur ve aslında orada ekip performansı düşer. Halbuki sınırlarını bilen kişi görev dağılımında ben bunu yapabilirim ama şu kısmı da başka birisi üstlenmeli diyebilir. Böylelikle ekipte bir denge oluşur, verimli bir çalışma oluşur. Yani çok güzel bir işbirliği oluşur. Aslında burada büyük bir biz var bu ekibin içerisinde. Yapılan bu projede büyük bir biz var. Biz olmadan zaten bu projenin yapılması mümkün değil. Ama içerisindeki beni de korumadan tükenerek bu bizi de dağıtabilirsiniz. Çünkü sizin de bir enerjinizin belli bir enerji seviyeniz var. Eğer bu görev dağılımı dengeli bir şekilde dağıtılabilirse sağlıklı bir ben oluşur. O da bizi oluşturur.
1: Özellikle takım oyunlarında veya askerlikte galiba sizin bu anlattıklarınız çok daha önem arz ediyor, değil mi? Yani
0: Evet,
1: 11
0: yani
1: kişi.
0: bir işi tamamen birisine verirseniz, projedeki bütün işi birisine verirseniz orada sağlıklı bir denge kurulmuyor.
1: Mesela futbol izleyenler bilir hocam. İyi takımlar kolektif uyumlu.

0: oynayanlardır. Bireylere yani tek bir kişinin yeteneğine bağlı kalanlar o sakatlandığında, hastalandığında takım oynayamayacak hale gelir. Asker için de aynı şey geçerli. Orada komutanın herkese ayrı bir görev vermesi, o görevi herkes kendi liyakatiyle güzel bir şekilde yerine getirdiğinde mükemmel bir uyum çıkıyor. Ben askeri törenleri zaman zaman izliyorum. Herkes sorumluluğunu yerine getiriyor ve mükemmel bir görsel çıkıyor hocam ortaya. Ve bu
1: Evet.
0: da ben kaliteli olunca iyi bir biz oluyor değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Aslında fotoğrafın büyüğünü çekmek lazım ama ona ayrı bir program lazım. Ümmet de iyi Müslümanlardan oluşmaz mı hocam?
1: Evet, güzel bir benzetme oldu bu noktada.
0: Evet hocam. Sorularıma devam ediyorum. Çünkü epeyce bir sorum var. İlişkilerde kendimizden vazgeçmek neden çoğu zaman sevgi sanılıyor? Fedakarlık ile kendini silmek arasındaki fark nedir? Çok ağır bir soru farkındayım.
1: Ve toplumda sıkça iyi olmak veya başkalarını mutlu etmek için sürekli yani geri çekmek övülür. Bu kendinden vazgeçmenin sevgi olarak yanlış anlaşılmasıdır aslında. Fedakarlık bilinçli, gönüllü ve dengeli bir şekilde başkasına öncelik vermektir. Kendi sınırlarınızı ve ihtiyaçlarınızı bilirsiniz. Ama kendini silmek, sürekli başkasını önceliklendirmek, kendi duygularını ve ihtiyaçlarını görmezden gelmektir ve bu uzun vadede tükenmişlik ve öfkeye sebep olur. Az önce bahsettiğimizde benzer bir örnek olabilir. İş yerinde bir çalışan sürekli fazladan mesai yapıyorsa, kendi enerjisini ve sağlığını aslında hiçe sayıyor demektir. Başlangıçta bir takdir görebilir ama uzun vadede tükenir ve motivasyonu düşer. Aslında kendi sınırlarını bilen çalışan da hangi işleri üstlenebileceğini bilir ve gerektiğinde hayır der, kendi enerjisini korur ve sorumluluklarını daha dengeli bir şekilde yerine getirir. Burada fedakarlık ve kendini silmek arasındaki fark aslında bilinçli tercih ve sınır koyma kapasitesidir. Maalesef biz sınır koymayı da, fedakarlığı da yanlış anlıyoruz. Bizim bahsettiğimiz ne kendini silmek, ne her şeye sınır koyup her şeyi ve herkesi hayatından silmek bahsettiğimiz şey. Sağlıklı sınır koyabilme kapasitesi ve bilinçli tercihler. Yani bu iş yerindeki kişi hiçbir işi bana vermeyin de diyebilir. Bütün sorumluluklarından da kaçabilir iş yerinde. Hiçbir iş almamak için her türlü bahaneyi de bulabilir. Ya da çok fazladan mesai alıp kendi sağlığını hiçe sayabilir, enerjisini tüketebilir. Aslında bu ikisi de bizim gördüğümüz kadarıyla sağlıklı değil. Biri uzun vadede tükenmeye sebep oluyor. Diğeri de sorumluluklarından kaçan bir çalışan oluyor aslında. Aslında ikisi de isteyeceğimiz bir durum değil. Orada daha dengeli, sağlıklı sınırlar koymak gerekiyor.
0: Hocam hem sınır koymak hem de hayır demek toplumda çok hoş karşılanmıyor. Yani aslında herkesin belli bir sınırı olduğunda veya müsait olmadığında hayır diyebilmesi niye bu kadar kötü bir şey? Niye insanlarda böyle bir suçluluk yaratıyor bu duygu? Ben anlamış değilim. Sizden öğrenmek isterim.
1: Aslında bugüne kadar hep şunları konuştuk. Daha önceki programlarımızda işte sınır koymanın toplumda hep yanlış anlaşıldığı, işte herkese sınır koyuyorum, herkesi siliyorum, bana iyi gelmeyenden kurtuluyorum gibi. Biz yine bunu sağlıklı çerçeveye oturtmanın bu sefer tam tersini konuşuyoruz. Yani sınır koymanın sağlıklı bir şekilde nasıl yapılabileceğini konuşuyoruz. Çünkü sınır koymak kendini sevmenin göstergelerinden biri aslında, hayır demek. Benim de ihtiyaçlarım var, benim de kendi duygularım var demek. Ama çoğu kişi bunu yaparken suçluluk hissi yaşayabiliyor. Bu çoğu zaman çocuklukta öğrenilen mesajlardan kaynaklı. Herkese evet demelisin, başkasını kırmamalısın gibi mesajlar alıyoruz. İşte önce başkalarını düşünmelisin. Çocukluğumuzda hep bunları öğreniyoruz. Oysa sınır koymak ilişkileri zayıflatmaz. Tam tersine daha samimiyeti ve dürüstlüğü, güveni artırır ilişkilerde. Bir örnek verelim. Toplantıda işte sürekli sorumluluk alan bir kişi sınır koyup bugün benim üzerinde çalışmam gereken başka işlerim var derse, başlangıçta suçluluk hissedebilir ama

0: sorumluluklarını fark eder ve kendi sorumluluklarını yerine getirmeye odaklanır. Yoğun ya da yoğun bir sosyal etkinlikte kendine vakit ayırmak isteyen bir kişi, bugün sadece dinleniyorum dediğinde başlangıçta yeni suçluluk hissedebilir ama uzun vadede daha iyi bir motivasyon bulabilir. Bu da yine şöyle hissedilebiliyor, biz bunu anlattığımızda işte bizi davet eden bütün arkadaşlara hayır de. Hayır demezsem ben değilim. O zaman her şeye evet diyen bir insanım. Hayır, o gün canınız istiyorsa neden gitmeyesiniz? Hatta bazen çok yorgun oluruz ama yine gideriz. Çünkü orada daha farklı bir enerji alırız. Yani mesela çok yorgunuzdur ama o gün arkadaşlarla vakit geçirmek bize çok iyi gelecektir. Ya da çok yorgunuzdur ama yine de ailemizde güzel bir sohbet, muhabbet, çay ortamı ya da bir piknik ortamı bize çok iyi gelecektir aslında. Aslında kendimize vakit ayırmak demek şey sadece kendimizle kalmak demek değil. Mesela ailemizle harcadığımız zaman da bizim kendimize vakit ayırmamız. Arkadaşlarımızla harcadığımız zaman da bizim kendimize vakit ayırmamız. Yani sevdiğimiz herhangi bir şey ya da etrafımızda olan insanlarla kurduğumuz bağların hepsi bizim kendimize vakit ayırmamız demek. Bunu sadece yalnız kalmak olarak düşünmeyelim. Kendini sevmek demek, kendine vakit ayırmak demek, her zaman yalnız kalmak demek değil. Kendi başına televizyon izlemek yerine mesela beraber televizyon izleyebilirsiniz. Bu da bir bağ kurmak oluyor. Yani yine kendinizi sevmiş oluyorsunuz.
1: Aslında toplu bir şekilde yaptığımız programlarda da kendimize zaman ayırmış olabiliriz diyorsunuz. Ben hiç böyle düşünmemiştim. Ama çok doğru bir yaklaşım. Örneğin bir insan 8-10 arkadaşıyla bugün bir basketbol maçı izlemeye gitse hem kendine zaman ayırmış oluyor hem arkadaşlarla birlikte olmuş oluyor hem de sevdiği bir şey yapmış oluyor.
0: Evet, hepsi bir arada. Üçü bir arada.
1: Çok iyi. Yani bu bakış açısını sevdim ben. O zaman
0: Evet,
1: sosyal...
0: biz bunu genelde yanlış anlıyoruz.
1: Evet.
0: Yani kendimize vakit ayırmak dediğimizde ya da kendimizi sevmek dediğimizde her şeye sınır koyup uzaklaşmak gibi anlıyoruz. Ama dediğimiz gibi pek çok şey bir arada da çıkartabiliriz.
1: Belki o
0: Yani
1: dediğiniz kendimize kötülük yapmanın da karşılığı olabilir mi? Her seferinde yalnız bırakmak.
0: evet, aslında kendimizi cezalandırmış oluyoruz aslında o noktada. Çünkü mesela o anda sevdiğimiz bir aktivite ama yapamıyoruz. Ya da o anda sevdiğimiz bir insanla görüşmek istiyoruz ama yapamıyoruz. Gibi. Hani onu yapmak istiyoruzdur. Ama kendimizi geri çekiyoruzdur. Çünkü ben sınırları olan bir insan olarak görüneyim. İşte arkadaşlarım her istediğinde beni çağıramasın. Ya da işte farklı işte düşüncelerle böyle sınırlar koymaya çalışabiliyoruz. Ama kendi isteklerimizden de aslında orada vazgeçmek zorunda değiliz.
1: Hocam yeni bir kavram soracağım size. Öz şefkat ne demektir? Aslında herkes şefkat deyince hep başkalarını düşünür. Kendimize acımakla kendimize şefkat göstermek arasındaki fark nedir? Biz hep şefkati, acımayı başkaları üzerinden yorumlarız ya, öz kısmını unuturuz.
0: Evet. Öz şefkat kendimize karşı nazik ve anlayışlı olma becerisidir. Ama kendimize acımak çoğu zaman pasif ve yıkıcıdır. Ah ben ne kadar kötü biriyim ya da işte hep ben hata yapıyorum demek. Orada kendini küçük düşürür ve durumu değiştirme gücünü azaltır. Öz şefkat ise burada durumu kabul etmek, işte kendimizi yargılamadan görmek ve kendimize destek olmak demektir. Örneğin bir projede başarısız olduğunuzda kendinize ben bunu denedim ve öğrenebileceğim bir süreç demek öz şefkattir. Bu yaklaşım hem motivasyonunuzu artırır hem de duygusal yükü hafifletir. Aslında hayatta öz şefkat göstermek küçük rutinlerle başlar. Kendinizi yorgun hissettiğinizde izin vermek, hata yaptığınızda kendinizi azarlamamak, sınırlarınızı fark etmek bunlarla başlar. Bu hem ruhsal dayanıklılığı artırır hem de başkalarıyla ilişkimizi daha sağlıklı hale getirir diyebiliriz.
1: Evet, öz şefkati herkesin öğrenmesi gerekiyor galiba. Belki bildiği ama uygulamada da zorluk çektiği bir kavramı açıklamış oldunuz. Hocam teşekkür ediyoruz. Farklı bir konuyla devam ediyoruz.

0: Hata yaptığımızda kendimizle konuşma biçimimiz. Şimdi kendimizle konuştuğumuz zaman çoğu zaman sen deli misin diyorlar. İnsan kendiyle konuşur mu? Kendimizi sevip sevmediğimizi nasıl ele verir? İç sesimiz neden bu kadar sert? Başkalarına olabildiğince kibar. Biz bir hata yaptığımız zaman sen nasıl bir insansın diye başlayan yüksek perdeden bir ses tonu.
1: Evet, iç sesimiz çoğu zaman çocukluktan öğrenilen eleştirilerden, toplumsal normlardan ve böyle başarı baskısından beslenir. Asıl burada şöyle mesajlar, mesela hatalar kabul edilemez ya da başarısız olamazsın gibi mesajlar kendimize karşı sert ve acımasız bir dil geliştirmemize yol açabiliyor. Kendimizi gerçekten seviyorsak hata yaptığımızda iç sesimiz şöyle çalışır. Önce durumu fark edip deriz ki hata yaptım. Bu bir öğrenme fırsatı. Bu aslında hata yapmak normal, bir sonraki adımda ne yapabilirim işte gibi sorulara yol açar ve orada sorumluluk almayı bırakmadan kendimizi de yıkmayız. Mesela bir sunumda önemli bir noktayı atladığımızda işte kendimizi acımak yerine bunu gözden geçirebilirim, bir sonraki sefer daha iyi yapabilirim diyorsanız kendinizi seven ve öz şefkat gösteren bir kişi olursunuz. Ama iç sesimiz sertse küçük hatalar bile kaygı ve yetersizlik oluşturabiliyor. Bunu yapmak da gerçekten çok zor. Hani burada anlatıyoruz, konuşuyoruz ama inanın hayatımızda bunu gerçekleştiremiyoruz. Ve konuştuğumuzda işte kendimiz bir olay yaşadığımızda bir yanda kendimizi suçlamaya başlayabiliyoruz. İşte şöyle yapsaydım böyle olurdu, böyle yapsaydım işte ben şunu yaptım, işte böyle bir hata yaptım. O yüzden böyle oldu gibi toparlayamıyoruz. Yani hani bir sonraki adımda nasıl yapmamız gerektiğini düşünmekten çok eskiye odaklanabiliyoruz. Yaptığımız hatalara odaklanabiliyoruz. Orada kendimize biraz sert davranıyoruz. Kendimize şefkatle yaklaşmak gerçekten çok zor. Biliyorum, onu da biliyorum. Ama bunun çalışmaları yapılabilir. Biraz iç sesimizi değiştirmeye çalışabiliriz.
0: Aslında sizin bu söylediklerinizden sonra insan hayatındaki başarı ve başarısızlıkların da temel sebepleri ortaya çıkıyor hocam. Kendisiyle sürekli kavga eden, motive edemeyen, kendini sevmeyen, sürekli eleştiren, eleştirirken de yıkan, çok sert çıkan insanların aslında başarıya gidişleri daha da zorlaşmıyor mu?
1: Evet, aslında sürekli o noktada sürekli kendini eleştirip ileriye adım atamamış oluyor kişi. Yani aslında adım atmak, hareket etmek, bir çabada bulunmak daha anlamlı, daha değiştirici, daha dönüştürücü. Ama orada oturup artık sabah akşam düşünüyorsak, işte biraz düşünmeye ihtiyacım var diye düşünebiliyorsunuz. İşte tabii bu da çok önemli. Ama bu düşünmenin de bir sınırı var. Belli bir noktada artık o sesi durdurup tamam böyle yaptım ama nasıl düzeltebilirim? Tamam böyle oldu ama nasıl daha iyisini yapabilirim diye düşünmemiz gerekiyor.
0: Evet hocam, kendimizi sevmek her zaman iyi hissetmek midir? Yani hiçbir sorun olmayacak mı? Bazen zor duygularla kalmak da kendini sevmenin bir parçası olabilir mi?
1: Kendini sevmek sürekli iyi hissetmek veya mutlu olmak demek değil aslında. Yine hep karıştırdığımız terimlerden oluyor bunlar. Hayatta acı, hayal kırıklığı, kayıp yani ve zor duygular kaçınılmazdır. Kendini seven kişi aslında zor duygularla başa çıkabilir ve onlarla kalabilir. Mesela bir işten çıkarıldığınızda veya bir sınavdan düşük not aldığınızda kendinizi seviyorsanız orada kendinizi suçlamazsınız. Ama üzülürsünüz tabii ki. Yani düşük not almışsınız bir kere. Belki bunu istemiyordunuz. Ama bundan bir ders çıkarabilirsiniz. Şu konularda eksiğim var. Buna çalışmam gerekiyor diye düşünebilirsiniz. Ama kendini sevmeyen kişi ise hemen kaçma davranışını gösterir ya da inkar eder. Veya aşırı öfkeyle tepki verir. Orada duygular birikir ve performans üzerinde bir negatif etkisi olur. Zor duygularla kalabilmek, kendine alan açmak ve kendini anlamak demek aslında. Hayatta her zaman iyi hissedemeyiz. Kötü de hissettiğimiz anlar olur. Bu da normal.

0: daha ileriye gidemeyebiliyor.
1: Peki bunun başlangıç noktası var mıdır? Yani küçük olaylarda kendini seven bir insanın yapacağı tavırla büyük olaylar karşısındaki insanın yapacağı tavır fark eder mi? Değişir mi?
0: Aslında orada olaylardan ziyade kişinin kendisine yaklaşımı önemli. Yani eğer kişi kendisine daha eleştirel, kendisini sevmeyen biri ise küçük veya büyük olaylar çok fark etmiyor. En ufak bir hata da işte benim hatam, yapamadım, yine beceremedim gibi düşünebiliyor.
1: Tamamen bakış açısı yani.
0: Evet, biraz da bakış açısı.
1: Hocam her programımızda aşağı yukarı anne babalara sözü getiriyoruz. Anne babalıkta ya da yakın ilişkilerde kendini seven biri nasıl davranır? Kendini ihmal eden biri çocuğuna ya da eşine nasıl öğretebilir bu durumu?
0: Kendini seven kişi aslında başkalarına dengeli durumun farkında ve samimi bir şekilde yaklaşır. Çünkü kendi ihtiyaçlarını ve sınırlarını tanır. Bu nedenle başkalarının da varlığını fark eder. Ama kendini ihmal eden kişi ise sürekli başkalarına karşı sürekli bir onay arayan, sürekli karşılık bekleyen ve kendi boşluğunu doldurmaya çalışan bir tutumla karşılaşır. Kendini seven kişi ise hem kendini hem başkasını alan açar. İhmal etmez aslında kendini diyebiliriz. Bu aile ilişkilerinde de ebeveyn olarak da kendini gösterir. Eğer sürekli onay arayan bir ebeveyn, sürekli bu boşluğu doldurmaya çalışan biri ise aslında çocuğuna da bunu model olarak öğretecektir. Çocuğu bundan gördüğünde belki yine doğrusunun bu olduğunu düşünerek yine onay arayan bir çocuk yetişecek aslında o noktada. Ebeveyn orada aslında doğru rol model olamayabiliyor. Ve aynı şekilde bu eş ilişkisine de yansıyabiliyor. Sürekli onay aramak demek işte hata yaptığı noktalarda düzeltmek yerine işte kendisini eleştirel bir noktaya getiriyor ve orada aslında olaylar çözülmüyor ve çocuk da bu deneyimi öğrenerek yani mesela diyelim bir olay oldu ve bunu çözemediler. Çocuk da bu durumda kaçmayı öğrenebiliyor. Yani bir olay olduğunda aslında çözme becerilerini geliştirmiyor. Problem çözme becerilerini geliştiremiyor diyor diyebiliriz.
1: Hocam biz Zihin Odası programımızda sadece durum tespiti yapmıyoruz. Aslında programın özellikle son bölümlerinde tedavi kısmı da söyleniyor. Şimdi kendini sevmeyen bir insan, kendini sevemeyen bir insan ya da farkına varamayan bir insan kendini sevmeyi öğrenebilir mi? Ya bu sonradan elde edilebilir mi? Yoksa bu sadece bir şans mı?
0: Aslında kendini sevmek şans değil de öğrenilen ve geliştirilen bir beceri ve bu küçük adımlarla başlar. Günlük hayatta kendine nazik olmak, hatalarını anlayış göstermek, zor duygularla kalmayı deneyimlemek. Bunlar küçük adımlar aslında. Psikoloji araştırmaları öz şefkat ve farkındalık uygulamaların insanın kendini sevme kapasitesini artırdığını gösteriyor. Yani pratik ve bilinçli çalışmalarla aslında bu beceri hayatta kazanılabilir. Mesela günlük yaşamda yoğun bir iş gününün ardından kendinize izin vermek. Ya bugün yeterince çalıştım, şimdi de dinlenmeye hakkım var demek. Sizi rahatlatabiliyor. Küçük adımlar birikir ve zamanla kişinin kendini seven bir yaşam tarzı oluşur. Burada şanslı olmak şart değildir. Ailede hani bahsettik biraz önce ebeveynlerde eğer sürekli kendi ihtiyaçlarını görmezden gelen bir ebeveyn varsa bu zamanla tükenmeye yol açar ve sürekli çevresine hep ver hiçbir şey isteme mesajı verir. Bu da başkalarının da kendi sınırlarını fark etmesini zorlaştırır. Yani isteyemeyen bir nesil yetiştirirler.
1: Evet. Hocam iki kavram özellikle psikolojide çok çok öne çıkıyor. Burada kendini sevmekle arasındaki farkı soracağım. Biri egoizm, biri narsizm. Yani kendini sevmekle bu iki kavram arasında ne gibi farklar var?
0: Kendini sevmek, kendi ihtiyaçlarını, sınırlarını, duygularını fark etmek ve başkalarına da

0: zarar vermeden yaşamak demek. Başkasını ezmeden, başkasıyla bağ kurarak var olabilme kapasitesi. Egoizm ise başkalarının ihtiyaçlarını veya haklarını görmezden gelmek ve bu şekilde kendi çıkarlarını gözetmek. Aslında kendini sevmekten farklı olarak başkasının varlığı orada göz ardı ediliyor. Senin duygularına ilgilenmiyorum, empati kurmuyorum ya da senin ihtiyaçlarına ilgilenmiyorum. Ben şu anda sadece kendimle ilgileniyorum. Ben aslında bencilim demek oluyor. Narsizm de kendini abartılı bir şekilde yüceltmek. Sürekli bir onay, sürekli bir hayranlık aramak. Orada başkalarını kendi amaçları için kullanmak demek. Narsizm bir kişilik bozukluğu. Bu gerçek öz saygı ve sevgiyle karıştırılmamalıdır. Narsizm daha üst bir boyut diyebiliriz. Ama hayatta kendini seven kişi işte sınır koyabilir, enerjisini dengeleyebilir, ekip arkadaşlarını görebilir. Egoist ise mesela kendi çıkarlarını düşünür, kendi projelerini düşünür, başkalarının yükünü hiç önemsemez. Narsist dediğimiz kişi sürekli takdir bekler, hiçbir başarısızlığı kabul etmez ve başkalarını manipüle ederek bu şekilde kendi değerini korumaya çalışır. Kısaca söylersek, kendini sevmek başkasına zarar vermeden kendi iç dengemizi korumak demek. Ama bahsettiğimiz diğer işte egoizm ve narsizm de bu aslında bu şekilde değil. Egoizmde başkasını görmezden gelmek var. Narsizmde yine başkasını kullanmak, o şekilde kendini yüceltmek var. Bizim sağlıklı olarak söyleyebileceğimiz kendini sevmek. Kendi dengemizi başkalarını dışlamadan kurmak ve kendimizi yok saymadan ve başkalarını da yok saymadan ilişki kurabilmek.
1: Evet, hocam bu programımızda epeyce bir soruya cevap bulduk. Kendini sevmek nedir? Bu soruyu yanıtladınız. Kendini sevmekle bencillik arasındaki farkı konuştuk. Özellikle toplumda neden kendini seven insan bazen soğuk insan olarak adlandırılıyor? Bunları yanıtladık. Kendini sevmeyen biri başkasını sevebilir mi? Bunu yanıtladınız. Teşekkür ediyoruz. Önemli bir soruydu çünkü. Ben olmayı öğrendiğimizde biz bozulur mu sorusu kıymetli bir soruydu. Ve insanın ilişkilerimizde kendimizden vazgeçmek neden çoğu zaman sevgi diye anılıyor demiştik. Bunun cevabını da verdiniz. Kendini sevmek sınır koymak mıdır? Bu soruyu yanıtladınız. Öz şefkati öğrenmiş olduk derinlemesine. Hata yaptığımızda kendimizle konuşma biçimimizi değerlendirdiniz. Sonrasında ise insanın kendini sevmesi her zaman iyi hissetmesi midir? Bu soruyu yanıtladınız. Anne babalıkta ya da yakın ilişkilerde kendini seven biri nasıl davranır? Bu soruyu yanıtladık. Son olarak da kendini sevmek öğrenilebilir mi dedik. Egoizm ve narsizmin kendini sevmekle arasındaki farkını ortaya koyduk. Aslında bir büyük ders işlemiş olduk hocam. Çok çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Evet kıymetli dostlar, bizleri dinlediğiniz için sizlere de ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Yeni bir programda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olunuz.
2: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı.
3: Zihin Odası sona erdi.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Forum AVM'ye 8 dakika uzaklıkta yükselen Onat Yaşam Sitesi, Bağlum Ana Cadde'ye 500 metre mesafesi ve çevre yolu bağlantısına yakın konumuyla sizleri bekliyor. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi, detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam Sitesi.
0: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
3: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
1: Keçiören'de yükselen Onat Yaşam Sitesi modern mimarisiyle sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daire seçenekleri ve 4 milyondan başlayan fiyatlarla. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi. Detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam Sitesi.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Zorunlu yayın.
8: Avrupa'da eğitim, eğitimde şanlı.
9: Hazırlan. Bu sene belki de sıra sende. En saygın burs programlarından biri Jean Monnet seni bekliyor.
10: Diğer Avrupa ülkelerinde eğitim alabilir, kariyerinle ilgili en değerli katkıyı elde edebilirsin. Duydukların seni heyecanlandırdıysa daha fazlası için jeanmonnet.org.tr'yi ziyaret et. Son başvuru tarihini kaçırma.
8: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jean Monnet.
10: Bu radyo spotu Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.
7: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef.
11: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
0: Radyo Hedef FM 91.8.

0: korkma.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Tuğba Şenol'un hazırlayıp sunduğu Turkuaz başlıyor. Program yönetmeni Halil Bekki.
3: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.

sizlerin, bizlerin ve tüm dünya Müslümanlarının üstüne olsun sevgili Radyo Hedef dostları. Merhaba vedalaşırken en sevdiğini sana saklayanlar, cesareti değil, mecali olmayanlar, sonu mutlu bittiği için hakkında konuşulmayan aşklar, kendi hikayesine inananlar, neşeli evler, merhaba. Çiçeği solup kendisi olmayanlar, bayat günlerin bitmesini sabırla bekleyenler, ağzını musluğa dayayıp su içenler, merhaba. Evet dostlarım, 14.04.2026 saatlerimiz 19.08'i gösteriyor. Radyo Hedef'te Turkuaz başlıyor dostlar. Bize ulaşmak isterseniz WhatsApp iletişim numaramız 0531-843-5633 ve bizleri www.hedefradyo.com'dan da dinleyebilirsiniz sevgili dostlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Rabbim hepinize sağlık, sıhhat, afiyet nasip eylesin.

Evet, yolculuk insanlık tarihinin ana konularından biridir dostlar. Tarih bir yönüyle göçlerin, seferlerin ve bir mekanı terk edişlerin hikayesidir. Bu sebeple yolculuk dini kıssalardan mitolojiye, mitolojiden efsaneye, hikayeden şiire kadar edebiyat metinlerinin vazgeçilmez bir ana teması olmuştur. Hal böyleyken bu ana temanın şiirden bağımsız gelişebileceği elbette düşünülemez. Peki her daim yaşama ve benliğine doğru bir yolculuk halinde olan insanın durumu, yolda olma eylemi, ünlü şairlerimizin dizelerinde nasıl yer almıştır? İşte ünlü şairlerimizin kaleminden yol ve yolculuk şiirleri bu akşam Turkuaz'da olacak. Evet, Abdurrahim Karakoç'tan Necip Fazıl'a, Cahit Külebi'den Yahya Kemal'e, Turgut Uyar'dan Ahmet Telli'ye bu akşam yol ve yolculuk şiirlerini sizinle paylaşacağım dostlar. Evet, şimdi güzel bir fon müziği istiyorum genel yayın yönetmenimden.

Evet, ilk şiirimiz Abdurrahim Karakoç'a ait yolculuk şiiri. Aylar tepe, yıllar dağ zincirleri, zirveler aşarsın, haberin olmaz. Dur durak bilmeden doğuştan beri, mezara koşarsın, haberin olmaz. Emanete benim diye bakarsın, boş kalınca suya kazık çakarsın. Sırat köprüsünde yatar kalkarsın, ateşe düşersin, haberin olmaz. Salıncak kurarsın mor bulutlara, körpe tay bağlarsın kör umutlara. Muhkemdir kulluğun canlı putlara, kıblesiz yaşarsın, haberin olmaz. Yokluğa mı, sonsuza mı yolcusun? Yollar tehlikeli, Allah korusun. Koca kainatta bir damla susun, kaynarsın, taşarsın, haberin olmaz. Kaynarsın, taşarsın, haberin olmaz.

Sırada Üstad Necip Fazıl Kısakürek yolculuk şiiri var. Yolculuk her zaman düşündüm onu. İçimde bu azgın davet ne demek? Oraya neredeyse güneşin sonu. Uçmak, kayıp gitmek, kaçıp dönmemek. Altımdan kaydırdı bir el minderi. Herkes yatağında, ben ayaktayım. Bir gece rüyada gördüğüm yeri, gözlerim yumula aramaktayım. Beni çağırmakta yabancı dostlar. Bu dostlar ne güzel, dilsiz ve atsız. Eski evde şimdi bir başka ev var. Avlusu karanlık, suları taçsız. Her akşam aynı yer, aynı saatte. Güneşten eşyama düşen bir çubuk. Yangın varmış gibi yukarı katta. Arkamdan gel diyor, sessiz ve çabuk. Başım artık onu taşımak ne zor. Başım günden güne kayıtsız bana. Dalında bir yaprak,

Evet, sırada dostlarım Cahit Külebi var. Yolculuk. Gideceksin buralardan, gün gelecek, yavaş yavaş kaybolacak bindiğin tren. Eriyen karlar gibi içinden bütün sıkıntıların akıp gidecek. Bağdaş kuracaksın bir tahta sıranın üstüne, yolculara merhaba diyerek, ardın sıra kaçan kırları seyrederek. Coğrafya derslerini hatırlayacaksın yine. Adını bilmediğin nehirlerden geçerek. Bir dikili ağacın bile yok yeryüzünde. Ama bir yurdun var sevilecek. Eriyen karlar gibi içinden bütün sıkıntıların akıp gidecek. Ağlamayacak kimse ardından, gülmeyecek.

0: Evet dostlarım, sıradaki şairimiz Yahya Kemal Beyatlı, Deniz Türküsü. Dolu rüzgarlarla çıkıp ufka giden yelkenli, gidişin seçtiğin akşam saatinden belli. Ömrünün geçtiği sahilden uzaklaştıkça ve hayalinde doğan aleme yaklaştıkça, dalga kıvrımları ardında büyür tenhalık. Başka bir çerçevedir gitgide dünya artık. Daldığın mihveri gittikçe sarar başka ziya. Mavidir her taraf, üstün gece altın derya. Yolda benzer hem uzun hem de güzel bir masala. O saatler ki geçer baş başa yıldızlarla. Lakin az sonra leziz uyku bir encama varır. Hilkatin gördüğü rüya biter. Etraf ağrır. Son gümüşten sular üstünde giderken ileri, ta uzaklarda şafak bir bir açar perdeleri. Musikisiyle bir alem kesilir çalkantı ve nihayet görünür gök ve deniz saltanatı. Girdiğin aynada, geçmiş gibi diğer küreye, sorma bir saniye şüpheyle sakın yol nereye? Ayrılıp neşeni yükseltici sarhoşluktan, yılma korkunç uçurum zannedilen boşluktan. Ruh erer varlığının zevkine duymakla bunu. Çıktığın yolda bugün yelken açık, yapyalnız, gözlerin arkaya çevrilmeyerek pervasız yürü, hür maviliğin bittiği son hadde kadar. İnsan alemde hayal ettiği müddetçe yaşar.
1: Turkuaz, turkuaz, turkuaz.

0: Evet dostlarım, sıradaki şairimiz Nazım Hikmet. Bütün yolculuk boyunca hasret ayrılmadı benden. Gölgem gibi demiyorum çünkü hasret yanımdaydı zifiri karanlıkta da. Ellerim, ayaklarım gibi de değil. Uykudayken yitirirsin elini ayağını. Ben hasreti uykuda da yitirmiyordum. Bütün yolculuk boyunca hasret ayrılmadı benden. Açlıkta susuzluktu demiyorum. Sıcakta soğuğu, soğukta sıcağı aramak gibi de değil. Giderilmesi imkansız bir şey. Ne sevinç ne keder. Şehirlerle, bulutlarla, türkülerle de ilgisiz. İçimdeydi, dışımdaydı. Bütün yolculuk boyunca hasret ayrılmadı benden. Zaten elimde ne kaldı bu yolculuktan, hasretten gayrı.
1: Turkuaz, turkuaz.

sırada Ahmet Telli var dostlar. Çaresiz çıkılacaktır o yolculuklara ki bir ömrün karşılığıdır serüvenler. Biraz da serüvendi yaşamak. Belki yatkındı büyük yolculuklara ki serüvenler daima büyük aşklar ve büyük yolculuklarla başlar. Anıları, aşkları ve bir kenti bırakıp gidebilirdi apansız. Apansız başlardı yolculuklar. Hangi saatinde olursa günün ve hep kar yağardı nedense. Durmadan kar yağardı yol boyunca ve nasılsa yok olup giderdi hüzün. Kent görünmez olunca arkada ne bir veda sözcüğü dökülürdü dudaklarından ne de dönüp bakardı geriye bir kez olsun. Ne zaman yollara düşse biterdi acılar. Gül yüzlü sular fışkırırdı toprağın karnından.

Evet sevgili dostlarım, bugün de yine programımızın sonuna geldik. Çok hızlı aktı program. Umarım beğenmişsinizdir dostlarım. Evet, mesajlarımız var. Tuğba Hanım yine radyo başında sizin güzel sesinizle buluştuk. İyi yayınlar demiş. Funda Ayşe Cindoruk. Funda çok teşekkür ediyorum dostum. Seni çok seviyorum. Evet, yine Salı yine kalbimiz şiirle buluştu. Çok teşekkür ederiz Tuğba Hanım bu güzel program için. Şule Sarıyerlioğlu. Evet dostum Şuleciğim, seni de çok seviyorum. Çok teşekkür ederim mesajın için. Ve son mesajım. Yola çıkanlara, yolda olanlara, yolun sonunda asıl mekana ulaşacağının farkında olanlara selam olsun demiş sevgili dostum İknur Dölek. Çok güzel bir mesaj vermiş bizlere. Evet dostlarım, hayat bir yolculuksa biz bu yolda yürüyen yolcularız değil mi? Bazen şaşırır, bazen yoruluruz ama kalbimiz Allah'a bağlıysa hiçbir zaman gerçekten kaybolmayız dostlarım. Attığımız her adımda niyetimiz ona varmak olursa en dolambaçlı yollar bile bizi doğru kapıya çıkarır. Çünkü bu dünyada yürüdüğümüz her yol aslında Allah'a çıkan bir imtihandır. Sabırla, tevekkülle ve imanla yürüyenler için

0: Barış daima Rabbimizedir. Evet Rabbim nasip ederse haftaya aynı saatte buluşmak duasıyla Allah'a emanet olun dostlarım.
1: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı.
2: Tuğba Şenol'un hazırlayıp sunduğu Turkuaz sona erdi.

sözler yetim, sözler yüksüz. Gönlümden gönlüne sadece buruk bir selam var. Ve sana dair bildiğim bir tek kelam var. Özüm.

0: sizin sesiniz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
2: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com.
6: Tıklayın.
8: Zorunlu yayın.
9: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
8: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.
11: Müslüman, Allah'a teslim olmuş insan, interneti de, bütün nimetleri de Rabbinin emrine ve yasağına göre kullanarak zehirden ilaç üreten insan. Rabbimiz neyi yasak ettiyse, haram ettiyse imtihan gereği onun muhakkak helalini de yaratmıştır. Ümmet 3 tane alimi varsa onların etrafında toplanacak. O alim kime bağlı, bu alim kime bağlı, o alimin geçmişinde ne var, geçen gün o alim şunu yaptı mı diye. Peşinden gideceği adamların her türlü konuşulmaması gereken insani eksikliklerini konuşursa bir Müslüman toplum kimin peşinden gidecek?
12: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi programı her akşam saat 20'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
10: Radyo Hedef FM 91.8.
13: Ya Kuddüs.
14: Kuddüs olduğun için şu toprak bedenin kara toprağa secdesiyle günahlarımı aklarsın. Kendimi sana passız, lekesiz bir ayna eylemek dilemelim. Beni de temizler arasında görür müsün?

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

Eşhedü en la ilahe illallah.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'la Hayat Rehberi başlıyor. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız sizlerle.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşler, Allah yarattığı kulları kendisine ibadet etsin, dünya hayatını onun istediği gibi yaşasınlar diye murad etti. Bunu insanların beyinlerine, kalplerine ilham ederek değil de gözlerinin önüne örnek koyarak yapmak istedi. Bu nedenle de peygamberler gönderdi. Peygamberler insanların gözleriyle görmelerini istediği örneğin adıdır. Allah dileseydi her insanın kalbine, beynine nasıl yaşayacağını ilham ederdi. Yemek yemeyi insanların kendilerinin keşfettikleri gibi, yürümeyi bebeklerin kendi kendine öğrendikleri gibi, namazı da öğrenebilirlerdi. Böyle murad edebilirdi Allah Teala. Asıl gayesi Allah'ın kulluk, kulların kendisine ibadetini, ibadet etmelerini sağlamak olduğu için böyle ayrıntılara gitmeden bütün insanlar için en büyük nimetlerden ve lütuflardan birisi olan peygamberlerini gönderdi Allah. Böylece insanlar kıyamet gününde nasıl kulluk yapabilirdik ki gibi bir özür beyanı hakkını kaybetmiş oldular. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu insanlara sunulmuş örnek kul kalıbının bildiğimiz gibi sonuncusudur. Ve kıyamete kadar geçerli olan örnektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz insanların arasında bulunduğu 23 yıllık peygamberlik döneminde tam bir örnek oldu. Bu ayrıntıları biliriz. Ona ilk iman edenler de çok başarılı bir şekilde o örneği taklit ettiler. Onun kopyaları oldular. Allah onlardan da razı olsun. Ve sadece kendileri Peygamber aleyhisselam'da gördüğü kulluğu taklit edip kopyalamakla kalmadılar. Bir sonraki nesle de gördüklerini çok başarılı bir şekilde anlattılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin uykusundan yemesine, içmesine, yürümesine, konuşmasına, gülmesine, sakalına, bıyığına, kaşına, gözüne varıncaya kadar, namaza, oruca, hacca, kendisine inen Kur'an'a varıncaya kadar, ne varsa onda 23 yılda ne gördüler?

derse onu bir sonraki kuşağa çok başarılı bir şekilde anlattılar, öğrettiler. Bu başarının en büyük belgesi tek bir harfine bile dokunulmadan bize ulaşmış olan Kur'an-ı Kerim'dir. Ellerinde hiçbir teknik imkan, hatta bir tek sayfa kağıt bile bulunmayan bir dönemde Kur'an-ı Kerim'i indiği tazelikle bir sonraki nesle, onlar da bir sonraki nesle kavuşturdular. Bugün eğer elimizde bizim herhangi bir harfinden şüphe etmediğimiz, fazlası ve eksiği bulunmayan bir Kur'an var ve bununla iftihar ediyor. Bunu Ramazan'da, Kurban'da vesairede, Kabe'de, İstanbul'da, köyde, kentte, her yerde zevkle ve ahireti umarak okuyorsak, bu en başta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine inen Kur'an'ı çok başarılı bir şekilde insanlara sunmasındaki hikmettir. Bir de onu görüp onun ağzından çıkan Kur'an'ı eksiksiz bir şekilde diğer nesle taşıyan ashab-ı kiramın başarısıdır. Allah hepsinden razı olsun. Amin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 23 yıllık dönem zarfında tam anlamıyla bir öğretmendi kardeşler. Öğretti. Ama eğiterek öğretti. Namazı öğretti, namaz eğitimi de verdi. Bir şeyi öğretmek başka, onun üzerine eğitim yapmak daha başka bir şey. Bir çocuğun veya yaşlının namazın farzlarını, sünnetlerini öğrenmesi bilemediğin 2 saat tutar. Rükû yapmayı öğrenmek için 1 dakika yeterlidir. Şu şekilde eğildin mi rükûdür bu. Subhanallah dedin mi rükû bitti. Ama beli bükmek eğitimdir ve bu güç ister, başarı ister. Beli bükmek başka rükû yapmak için, rükû yapmayı öğretmek başka. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çok iyi bir öğretmen, çok iyi bir eğitmendi sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kıyamet gününe kadar kalacak bir örnektir dedik. Peki 23 yıl sonra vefat etti. Kıyamete kadar insanlar kimi örnek görüp de Allah'a kulluk yapmayı idrak edecekler ve onu taklit ederek yapacaklardı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mihrabında namazı vardı. Meydanında cihadı vardı. Müslümanlar sadece o dönemde yaşayan, onu meydanlarda elinde kılıçla görenlerden ibaret değil ki. Sadece onun arkasında saf tutup Mescid-i Nebi'de namaz kılanlardan ibaret değil ki Müslümanlar. Müslümanlar kıyamete kadar gelecekler ve hepsi namaz kılması gerekecek. Hepsi meydanlara çıkıp cihad etmesi gerekecek. Hepsinin aile yuvasını Allah'ın razı olacağı şekilde kuruması gerekecek. Sırf Medine'dekiler 23 yıllık dönemde yaşayanlar Allah'ın lütfuyla Peygamber Aleyhisselam'ı canlı olarak gördüler. Hadi diyelim ondan sonraki nesillerde, bir sonraki nesilde onu görenleri gördü. Onlar da görmüş sayılsın. Sonraki nesiller, 10 asır sonra gelen, 20 asır sonra gelen, 3000. yılda gelenler ne yapacaklar? Onlar kime bakıp taklit edecekler? İşte kardeşler, Peygamber Aleyhisselam Efendimizin mihraptaki tavrını, sokakta yürürkenki tavrını, öğretmenliğini, eğitmenliğini yansıtan kimseler peygamberin varisleridirler. Ne demek varisleridirler? Nasıl Ebu Bekir radıyallahu anh Muhammed aleyhisselama bakarak Allah'ın nasıl bir kulu olması gerektiğini öğrendi? Ebu Bekir'den 250 sene sonra, 1500 sene sonra gelecek olanlar da Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam mihrabında durana bakıp Allah'ın
nasıl bir kul olmasını istediğini ondan öğrenecekler. Bunun anlamı şudur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mihrabında namaz kıldıran imam, hoca, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'ını eline alıp onu çocuğa öğreten Kur'an hocası, kürsülerde oturup insanlara Allah diyor ki, peygamber diyor ki diye vaaz edenler, insanları İslam'a davet etmek için eline kalem alıp yazı yazanlar, namazın önemini, orucun önemini, haccın yapılışını tarif etmek için diliyle konuşanlar, eliyle, kalemiyle yazı yazanlar, yürüyerek örnek olanlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vekili durumundadırlar. Hangi açıdan vekili durumundadırlar? Peygamber aleyhisselamın icraatını insanlara yansıtmadaki veli durumundadır. Evet, onlarda bir enerji yok. Onlar ay gibi güneşten aldıkları ışığı yansıtarak geceyi aydınlatacaklar. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisi ışık kaynağıydı. Burada kardeşler, karşımıza çok önemli bir mesele veya çok önemli bir nokta çıkıyor. O da nedir? Camilerimizde namaz kıldıran hocalar, çocuklarımıza Kur'an öğreten Kur'an öğretmenlerimiz, İslam adına yazı yazan yazarlarımız, onlar asla bir memur olamazlar. Sıradan bir vatandaş olamazlar. Onlar kendilerini her türlü vatandaşlık hakkını kullanabilen, İslam içinde yazan, ezan vakti gelince de ezan okuyan sıradan kimseler görme hakkına sahip değildirler. Zira bir durumun vekili, bir makamın vekili, o makam ve durumun hassasiyetine sahip olan kimse olur. Nasıl biz bir şarapçıyı, alkolik bir insanı caminin mihrabında imam olarak görmek istemeyiz, tutmayız? Neden? Çünkü alkol bizim gözümüzde en uç noktada bir yanlıştır, kötülüktür, fısktır, fucurdur. Onunla bağlantısı olanı mihrabımızda görmeyiz. Bu kaba bir ölçü. Bunu çocuk da anlar, kafir de anlar. Hiç namaz kılmayan biri de oraya o imamı yakıştırmaz zaten. Ama bir de namaz kılma düzeyinde imanı olan bir müminin idrak etmesi gereken ince ölçüler de var. Hassas ayarlar da var. Ahlak bozukluğu olan biri de Resulullah'ın vekili olarak mihraba geçmemelidir. Fasıklık sayılacak haramları işleyen birisi de Resulullah'ın vekili olma cüreti göstermemelidir. Bir defa iki defa bile olsa yalan konuşan, Resulullah'ın Kur'an'ını öğreten öğretmen olmamalıdır. Buna cüret etmemelidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerine karşı gevşek davranan, sakalından bıyığa kadar, kılık kıyafetine kadar, misvağından filan sünnetine kadar, öğlenin son sünnetine varıncaya kadar, sünnet konusunda hassasiyeti olmayan birisi, Resulullah'a inen Kur'an'ı onun vekili olarak nasıl öğretme cesareti olabilir? Hoca memur demek değildir, vekil demektir. O bunu idrak edemiyorsa asıl afet burada zaten. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bütün insanlığın ahiretini kurtarmak, dünyasını mamur etmek için mihraba geçti. Bunun için Uhud meydanına çıktı. Onun vekili olan, onun minberine çıkıp cuma hutbesi okuyan birisi, ay başını beklemek için, ay başında bankadan ücretini almak için o minbere nasıl çıkar? Bu ne büyük bir çelişkidir. Birisi bütün insanlığı kurtarmak için minbere çıkıp, ey insanlar, size ahireti anlatmak için geldim, sizi kurtarmak için geldim dedi. O minbere, dünyanın herhangi bir yerinde, başka bir Müslüman, o minberin ilk sahibi olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vekili olarak çıkıp çoluk çocuğunu kurtarmak, ay başını kurtarmak için konuşma yaparsa,
Bu asılla vekil arasındaki çelişki değil midir? İşte bu çelişkiden dolayı namazlardan zevk alamıyoruz. Bu çelişkiden dolayı çocuklarımız Kur'an okuduğu halde, hafız oldukları halde Kur'an'dan lezzet alamıyoruz. Bunun için kardeşler, din adamı yetiştirmek, camilere imam yetiştirmek, çocuklarımıza Kur'an öğretecek muallimler yetiştirmek, sadece onların hafız olmasını sağlamak, Arapça bilmelerini sağlamaktan ibaret değildir. Güzel sesli olup Kur'an okumalarını, camilerde, mevlütlerde, cenazelerde Kur'an okumalarını sağlamaktan ibaret değildir. Bunlar çok önemli şeyler değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Medine'nin uzak kesimlerine tayin ettiği imamlar, Taif'e tayin ettiği imam 20 ayetten fazla bilmiyordu Kur'an'dan. 7 ayetini Fatiha suresi say, 7-8 ayetini de Fil suresi, Kureyş suresi say, 3 sure biliyorlardı Kur'an'dan, imam tayin edildiler. Ama o 20 ayetten fazla bilmeyen, 9 yaşında 10 yaşında imam olarak tayin edilmiş çocuklar, şehirleri, kitleleri, köyleri, kasabaları imanla şereflendirip Resulullah'ın önüne mücahit olarak getirdiler. Mus'ab bin Ümeyr radıyallahu anh Medine'ye imam tayin edildiği zaman 40 yaşını da bulmamıştı. Delikanlılık günlerinde imam tayin edildi. Kur'an'ın 1/3 bile inmemişti henüz. Namaz bile henüz tatbik edilmeye başlanmamıştı. Ama Medine'de İslam medeniyetini kurup Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin avuçlarına koydu. İmamlık, hafızlık meselesi değil, Arapça bilmek, güzel ses sahibi olmak meselesi değil, hele hele mevlüt okumak meselesi değildir. İmamlık, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e vekalet meselesidir. Nasıl insanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nur fışkıran gözlerine bakıp o gözlerde cenneti gördüler, o gözlerde cehennemi gördüler, onun mübarek lisanından akan sözleri bal gibi yaladılar, o makamda duran insanlar, o mihrapta namaz kıldıranlar, o minberde konuşma yapanlar, onun namına kitap yazanlar, konferanslar verenler, gözlerinden cennet ve cehennem okunan kimseler olmalıdırlar. Hocalık budur. Hocalığın hakkı budur. Bunun dışında sadece çoluk çocuğunu geçindirmek için, daha kaliteli bir memurluk bulamadığı için o makama geçenler gaspçıdırlar. Onlar her ne kadar devletten maaşlarını alıyorlarsa da Allah'tan ne alacakları karışık bir iştir. Ne alabilirler Allah'tan? Kardeşler, mihrap Resulullah'ın, aleyhissalatü vesselam, minber onun, Kur'an onun, şeriat onun, din onun, her şey onun, onun vekili, onun Kur'an'ını okuyacak, onun namazını kıldıracak, onun hutbelerini okuyacak, maaşını aldığı kimseye de itaat edecek. Bu olmaz. Kur'an Allah'ın, minber Allah'ın, sen itaatini maaş verene yapıyorsun. Böyle bir şey gülünç olur. Melekleri güldürürüz, şeytanı sevindiririz. Bunun için biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliği dışındaki din temsil eden kişisel karakterlerini, şahsi yapısını imamlarımızda arıyor olmamız lazım. Bir Ramazan-ı Şerif gününde, bir cuma namazında veya bir sabah namazında, daha büyük camii değil, Resulullah'ın karakterine aleyhissalatü vesselam daha çok benzeyen imamı aramak zorundayız. İmamlar mevlütlerde daha çok revaç bulan seslerinden dolayı insanların onu aradığını bildikleri için konservatuar mezunu olmaya çalışıyorlar. Çünkü konservatuar mezunu olan sesini konserve yapabilenler daha revaç buluyorlar. O öbür şehirlerden de mevlütlere, Kur'an okumalara çağrılır diye düşünüyorlar. İmamlık artistliğe, aktörlüğe dönüştürüldü. Neden? Çünkü Müslümanlar güzel sesliyi arıyorlar. Daha yakışıklıyı arıyorlar. Film çevirecek gibi
film için senaryo kurar gibi

Namaz için senaryo kuruyorlar. İmamlar da bilseler ki daha takva olan, sünneti daha çok yaşayan imamlar aranıyor. Müslümanlar öyle olan imama ilgi gösteriyorlar. Öbür türlü olan imamı sigara içer çocuğuna kötü örnek olur diye evine ziyafete bile çağırmıyor Müslümanlar. Böyle bilseler onlar da en azından utanırlar sigara içmeye. Caminin kapısında sigara söndürmeye haya ederler. Bir imam düşününüz kardeşler. Bir vaiz düşünün. Bir Müslümanların zekatlarıyla, sadakalarıyla, burslarıyla okuyup hadis profesörü, tefsir profesörü olmuş bir Müslüman düşününüz. Bir sebeple Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin konuşulacağı bir toplantıya hatip olarak geliyor. Kürsüye çıkıyor, bir saat, iki saat konuşuyor, Resulullah'ı anlatıyor, ne hamdeleyle başlıyor, ne de bir defa sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Ama peygamberi anlatıyor. Bu çelişki nereden kaynaklandı? Bu bir ticaretteki arz talep meselesi gibi. Müslümanlar takva olanı aramıyorlar. Heyecanlı konuşanı arıyorlar. Ağlatanı, coşturanı arıyorlar. O da ağlıyor, coşturuyor. Takva bu değil. Kardeşler, biz mihrabımızda, çocuklarımızın önünde duran öğretmenimizde, bize dinimizi anlatan, bize ahiretimizi anlatan, şeriatımızı öğreten konuşmacılarda, yazarlarda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kişisel karakterlerinden görmek isteriz. Elbette bütün Müslümanlar toplansak onun ne tırnağı ederiz, ne de bir tüyünden bir parça ederiz. Elbette etmeyiz. Elbette onun gibi olamayız. Ama onu taklit etme gayreti içerisinde olmak zorundayız. Onun kıldığı namazı kılamıyoruz. Onun huşuğuna, onun zühdüne ulaşamıyoruz. Ama hiç olmasın yapabildiğimiz kadarını yapalım diye gayret içerisinde oluyoruz. Ahlakında, öğretmenlik karakterinde de aynı gayret içerisinde olmalıyız. Kardeşler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok iyi bir öğretmendi. Çok iyi bir eğitmendi. Öğretmenlik yönü de sürekli ağır basıyordu. İbn-i Mace'nin rivayet ettiği bir hadisi şerifte buyuruyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün evinden çıktı. Evi bildiğiniz gibi Mescid-i Nebi'ye bitişikti. Evinden çıktı, mescide giriyordu. Baktı ki bir grup sahabi oturmuşlar, kıbleye dönmüşler. Kur'an okuyorlar, ibadet edip dua ediyorlar. Başka bir grup sahabi mescidin başka köşesine geçmiş. Bir kısmı yeni duyduğu ayetleri öğreniyor. Ondan sonra o duyduğu ayetleri daha yeni Müslüman olanlara gidip öğretiyorlar. Canlı öğretmen. 5 dakika önce bir ayet öğreniyor. Onu öğrenince gidiyor, ben sana şu ayeti öğreteyim diyor. Bir grup namaz kılıyorlar, dua ediyorlar, Kur'an okuyorlar mescidin bir köşesinde. Öbür grup da öğreniyor, öğretiyor. Öğreniyor, öğretiyor. Canlı bir öğretmenlik merkezi kurmuşlar. Uzaktan iki grubu da seyredip birinci grup için buyurmuş ki bunlar dua edip namaz kılıp Kur'an okuyorlar. Allah'a el açıyorlar. Dilerse verecek, dilemese vermeyecek Allah. Bunların durumu böyle. Bunlar da öğreniyorlar, öğretiyorlar. Ben öğretmen olarak gönderildim. Onların yanına oturayım buyurmuş. Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam mihrabına geçen, minberine çıkan, onun Kur'an'ına tefsir yazan öğretmen karakterini kullanacak. İmam camiye 10 dakika önce gelecek, orada oturan birine salavat getirtmeyi öğretecek. Yanlış okuduğu bir sureyi öğretecek. Önüne çocuk gelince bir daha saatine bakmayacak. İmam öğretmendir. Resulullah'ın vekili ise aleyhissalatü vesselam. Orada Kur'an okuyan, dua eden, zikir yapanların yanına oturmadı, öğrenen öğreten grubun yanına oturdu. Çünkü karakteri öğretme üzerine kurulu. Bu öğretmenliği de yürekleri fethedecek nitelikteydi. Eline kılıç alarak kimseye bir şey öğretmedi. Hiç kimseyi tehdit ederek öğretmedi. Muaviye bin Hakem isimli sahabi yeni Müslüman olmuş. İşte dinden bir miktar bir şeyler öğrenmiş.
mescitte namaza gelmiş.

Namazda sahabeden biri hapşırmış. Bu da o gün öğrenmiş ki hapşıran Müslümana yerhamukallah denir. Farz namazda bir Müslüman hapşırmış. Bu da dönüp ona yerhamukallah demiş. Sünnet mi? Sünnet. Ama namazda değil. Bu dün Müslüman olmuş. Bu kadar öğrenmiş. Ashab-ı kiram namazdan sonra, farzdan sonra dönüp buna ne yaptın sen? Nasıl böyle yaparsın? Namazda konuştun sen. Sünnet ama namazda değildi, bu sünnet değil. Bunu gözleriyle boğmaya çalışmışlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada olduğu için azarlamıyorlar ama gözleri ok gibi onun üzerine yığılmış. Bu da diyor ki, Müslim'de rivayet edilen bir hadis-i şerifi naklediyorum. Bu da diyor ki, ya içimden dedim, kahrolası adamlar, ne uğraşıyorsunuz böyle, ne yaptım ben, yanlış bir iş mi yaptım diye içinden bu da kederlenmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem meseleyi görmüş. Bakmış ki bu Müslüman doğru zannederek bir iş yaptı, yanlış bu, çok ağır hata, namazda konuştu. Öbür Müslümanlar da buna baskı yapıyorlar, gözleriyle bunu protesto ediyorlar, namazımızda konuştun diye. Telefonu çalsa bir şey demezlerdi. Yani bando gibi telefon, bambur gümbür bambur müzik çalıyor, telefonu çalıyor Müslümanın, ona bir şey demezlerdi çünkü çağdaş bir ihtiyaç telefon. Bu Müslüman dün sünnet olarak öğrendiği bir işi yerhamukallah dediği için ashab-ı kiram onu protesto etmişler. Burada bir incelik var tabi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem pozisyonun kritik olduğunu görünce çağırmış, Muaviye buraya gel demiş. Bak demiş, bu namaz sadece Allah'ı tesbih etmek içindir. Dünya kelamına ait bir şey konuşulmaz bu namazda demiş. Bu şimdi yüzlerce sahabinin onu böyle protesto ettiği, gözleriyle ezmeye çalıştığı bir pozisyonda bir annenin çocuğuna emzik takmadaki merhameti gibi merhametli cümleler duymuş. Sahabi diyor ki, Rabbime yemin olsun diyor, o merhametli sözleri anamdan da duymamıştım ben diyor. En azından diyebilirdi ki, sen ne yapıyorsun? Cebrail'in de bizi izlediği bir namazda nasıl konuştun sen? Öyle değil. Tatlı bir şekilde meselenin aslını öğretmiş. Şimdi mihraplarımızda bulunanlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vekilleri, bu merhameti insanlara kullanmalıdırlar. Onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şefkatli yönünü insanlara yansıtmalıdırlar. Tıpkı bu sahabinin unutulmaz bir hatıra olarak bize bunu naklettiği gibi, başından geçen bu olayı Efendimiz aleyhisselamın merhametinin örneği olarak anlatıyor. Allah ondan razı olsun. Kardeşler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin öğretmenlik yönü Allah'ın verdiği peygamberlik görevinden bize yansıyan en ağırlıklı bölümüdür. Onun vekilleri alimler, hocalar, hoca efendiler, hatipler, yazarlar, konuşmacılar bu yönüne dikkat ederek onun vekili olmalıdırlar. Eğer bir insan hiç dikkat etmediği halde sadece memurluk standartlarına haiz olduğu için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mihrabına geçip 30 sene emekli oluncaya kadar o vebali taşıyorsa onun aklından şüphe edilir. Böyle bir karakter sıkıntısı olan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin karakterlerinden bulundurmayan birisinin bir mihrapta imam olması için, bir medresede Kur'an öğretmesi için kart yazıp bu iyi delikanlıdır, bunu göreve alın diye aracı olanlar kıyamet günü neye aracı olduklarının hesabına hazır olmalıdırlar. Kardeşler, 5 özellik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin öğretmen karakterini yansıtır. 5 özellikten söz edeceğiz. Bu 5 özelliği bulundurmayan mihraba geçmesin. Eline mushaf alıp çocuklara Kur'an'ı öğretmesin. Minbere çıkıp ey insanlar demesin. Bizim toplantılarımıza gelip peygamber adına konuşmasın. 5 özellik çok önemli. 1. özellik, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insan vasfının en üstününe haizdi. Mükemmel bir insandı her şeyden önce. Despot değildi. Merhameti doruğa çıkmıştı. İnsandı.

Dolayısıyla mihrapta Allah Teala ile baş başa kaldığı anda bile çocukları düşündü. Kadınları düşündü. Normal yatsı namazında bir buçuk sayfa kadar sure, zamm-ı sure okuduğu halde namazlarda bir gün İhlas suresini okuyarak rükûya gitti. Ashab-ı kiram da zannettiler ki çok acil bir vaka oldu. Öyle ya, her gün bir sayfa okuyordu, İhlas suresini okudu, bir satır. 15 satır okuyordu, bir satır okudu. Namazdan sonra dediler ki, ya Resulallah, çok endişelendik, bir sıkıntınız mı oldu? Adet değildi, kısaltmazdınız bu kadar. Yo, bir şey olmadı dedi, ama tam namaza başladım, arkada bir çocuk ağladı. Düşündüm ki, şimdi onun annesi de namazdadır. O çocuk ağlayınca annesi endişe edecek, çocuk niye ağladı diye. Namazı da bozamayacağı için o kadının kalbi rahatsız olacak, onu üzmemek için kısa kestim namazı buyurmuş. İnsanlık bu. İnsandı. Hangi örneğini alırsanız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin insanlık yönü doruktadır. Hiçbir zaman çubuklu bulunmadı, kırbaçlı Resulullah olmadı hiçbir zaman. Kafirlere bile insani davrandı. Dolayısıyla mihraba geçen, eline musaf alıp oku talimatını uygulayan birisi, hoca, çok kaliteli insan olacak. İmam olduğundan beri 3 sene geçmiş, hala 200 kilometre ötedeki annesini ziyaret etmemiş. İzinlerinde arkadaşlarıyla tatile gidiyor. Bunun insanlık yönü yok. Bundan imam olmaz. Bundan hoca olmaz. Her halükarda İnsanlık ne ediyorsak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de o tamdı. Vekilleri de onu kopya etmek zorundadırlar. Kardeşler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin öğretmenliğinin ikinci temel özelliği kapsamlılığıdır. Bir ihtiyarla ihtiyar gibi oturdu. Çocuklarla da çocuk gibi oturdu. Çocukların anlayacağı gibi konuştu. İhtiyarların anlayacağı gibi konuştu. Onun önünde zenginler oturdular. Zenginlerden biri zannettiler. Fakirler oturdular. Tam fakir biri gördüler onu. Dünyalık bir şey konuşulacağı zaman kararlara imza attı. Ahiret konuşulurken zaten söz sahibiydi. Vallahi biz bu işten anlamayız demedi. Hem imamsın, hem oruçla ilgili bir mesele sorulunca vallahi biz sadece namaz kılıyoruz, anlamayız bu işten, müftülüğe git demeyeceksin. O mihrabın hakkını vereceksin sen. Sen nasıl Müslümanların önüne geçersin, Resulullah'ın vekili olursun da iğne orucu bozar mı bozmaz mı bunu bile müftülüğe havale ediyorsun. Tabi sen 25 sene olmuş imam olalı, mezun olmadan önce imtihanda okuduğun son kitapla kalmışsın. Okumak yok, kültürünü yenilemek yok. Orada mevlüt töreni, burada hatim töreni, burada bahşiş, burada behşiş. Tamam, hayat öyle devam ediyor. Elbette iğne orucu bozar mı bozmaz mı bilmezsin. Bu meseleler yeni meseleler. Sen de yenilerini oku. Fıkıh bilmeyenden imam olur mu? Müslüman kapsamlı insandır. Çocuk okutabiliyor, yaşlıları okutamıyor. Olmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 70 yaşında insanlara Kur'an öğretti. 7 yaşında çocuğa da öğretti. Vekilisin, yapacaksın. Biz kim, o kim? Çek git, anlarız senin kim olduğunu. Çek git. Biz de biliriz ki mihraplarda insanımız kalmadı. Çocuklarımıza Kur'an öğretecek kimsemiz kalmadı. Biz de başımızın çaresine bakarız Müslümanlar olarak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünyasını, ahiretini, zenginliği, fakirliği, kadınları, erkekleri, her şeyi kapsayan bir önderdi. Eğitiminde dışarıda kalan kimse olmadı. Kadınlar için özel hoca tutun, ben onlara konuşamam, utanırım kadınlardan demedi. Kadınlar, ya Resulullah bize özel bir ders yapmayacak mısın deyince, tamam hazır olun çarşamba günü size ders yapacağım dedi. Salı günü gelin dedi. Çocukları topladı, onlara ders yaptı. Bizim beyefendi ihtiyarları beğenmez, çocukları beğenmez, kadınlardan korkar. Sen kimin vekilisin? Karakter farkıyla vekalet olmaz. Üçüncü özelliği Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin onun öğretmenliğinde, hayatında denge vardı.

Onun elinde ashabın yetimleri de alacak bir şey buldular, ailesi de buldu. Ne gece ibadetinden dolayı işlerinde bir aksama oldu, ne de kardeşim biz kaç kadın idare ediyoruz da ara sıra toplantılara geç gelelim dedi. Hiçbir toplantıya da geç gitmedi. Çünkü aileyle ilgili yerde aile standartlarında kaldı. Ashabıyla ilgili bulunan yerde de ashab standartında kaldı. Nerede ne gerekiyorsa onu yaptı. İşte bu bir karakterdir. Bir görevi öbür göreve ezdirmeme karakteridir. Hastalığında da bu görevini ihmal etmedi. Sağlığında, sıhhatinde de. Bizim imamımız kazara çocuğu hafif ateşlense onu dispansere götürme numarasıyla 3 gün izin alır. Eğer 2 tane çocuğa Elif cüzü okutacaksa orada bitti o çocukların işi artık. Bunun çocuğu hastalandı ya. Çocuğu ihmal etmesi gerekmiyor elbette. Ama senin peygamberin de hastalandı. Yataklarda yattığı oldu. Ne evinde bir gerileme oldu, ne cemaat hizmetinde bir gerileme oldu. Mihrapta aksama olmadı. Denge şart. Dünyayı kahredip ahireti yükselteceğim taktiği de yanlış. Dünya elimizde olsun diye ahireti kaybetme taktiği de yanlış. Namaz kıldırdı. Namazın arkasından çarşıyı kontrole çıktı. Şimdi bu o peygamberdi. Bu işi bunun için başardı. Ashabı da başardılar. Peygamber değildi ashabı. Onun mihrabına sonradan geçenler bu işi becerdiler. Sadece o yapsa da Ebu Bekir, Ömer radıyallahu anhuma bu işi yapamamış olsalardı diyecekti ki biz o peygamber olduğu için bu işi yaptı. Kur'an ne diyor? De ki ben de sizin gibi bir insanım. Melek değildi. Yani ashab-ı kiramın yapamamış olsa bile onun yapması örnek olarak bize yeter. Çünkü Allah onu örnek olarak gönderdi. Yapabiliriz diye onu bize örnek verdi. Kardeşler, dördüncü hedefi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dördüncü karakteri, öğretmen olarak önümüze çıkan dördüncü karakteri hedef büyüklüğüdür. Hiçbir zaman maaş derdi olmadı onun. Günlük düşünmedi. Siyasi düşünmedi. Ekonomik düşünmedi. Sosyal şartlardan etkilenmedi hiç. Nasıl bunu ortaya çıkarıyoruz? Hedefinde görüyoruz. Aç kaldığı zaman biraz da ticaret yapalım demedi. Burasına kadar ölümle karşılaştığı anlarda amcası biraz kenara çekil, gözden kaybol, havalar dinsin sonra çıkarız ortaya anlamında ona ricada bulununca ne cevap vermişti? Hayır amca, güneşi sağ elime, ayı sol elime koysalar ölürüm de bu davamdan vazgeçmem dedi. Müslümanların ayete hadise en çok muhtaç olduğu zamanlarda ortam kritik diye hutbeyi bile uyduruk cümlelerle geçiştiren nasıl Resulullah'ın vekili olur? Güneş ve ay benzetmesiyle maaş aynı şey mi? Maaşından olur korkusuyla çocuk okutmayan, ben bu camide senden 2 saat Kur'an okuyayım diyen birisine git müftülükten izin al gel diyen, güneşi ve ayı 2 elinde tutmaya bile razı olmayan bir peygamberin vekili olarak mihrapta durmalı mı? Hayır. Hedefi büyük insandan imam olur. Allah'ı düşünecek, onun sayesinde namaza başlayan, onun eliyle Kur'an öğrenen, onun eliyle alkolü veda eden, onun eliyle sulh olup düzelen aileleri düşünüp, onlardan elde edeceği sevapları düşünüp, heyecanla Allah'a davet eden insandan imam olur. Maaşını, hatta maaşını da değil, o camiden başka camiye sürülme ihtimalini bile, o Allah'ın kitabına hizmete engel olarak kullanan birisi, bu en büyük hedeflerin sahibi olan Resulullah'ın vekili olması mümkün değil aleyhissalatü vesselam. Kardeşler, 5. karakteri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin söylediklerini en iyi uygulayan birisi olmasıdır. Müslüman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi taklit eder. Ama onun vekilleri herkesten fazla taklit eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yapmadığı bir şeyi insanlara söylemedi.
söylediği hiçbir şeyi de ihmal etmez.

0: etmedi. Ne dediyse onun hayatında onun örneği görülmüştür muhakkak. Her şeye önce kendinden başladı. Kendisini kurban olarak öne koydu. Bir hırsızlık konusunda kol kesme cezasından kurtulmak için Kureyş'in ağalarından bir tanesinin kızına torpil yapması kendisinden rica edildi. Yani bu meşhur birisinin kızıdır. Bunu görmezden gelelim diye en sevdiği insan aracı olarak kondu ona. Mübarek yüzü kıpkırmızı oldu. Ayağa kalktı, buyurdu ki siz ne yapıyorsunuz? Sizden önceki ümmetler de böyle torpiller yaparak helak oldular. Allah'a yeminim olsun. Kızım Fatıma hırsızlık yapsaydı şurada kolunu keserdim buyurdu. Yok, önce kendinden. Bu peygamber kızı, peygamber çocuğu, peygamber akrabası yok. Bedir'de müşrikler 3 delikanlı çıkarın karşımıza bakalım diye. Kurbanlık 3 kişi istediklerinde ashabın delikanlılarından vakfa yeni üye olmuş olan 3 kişiyi çıkarmadı. Amcasını, yeğeni Ali'yi, akrabalarını öne çıkardı. Çıkın bakayım Ali, Hamza çıkın dedi. Ciğer paresi Hamza'yı öne çıkardı. Elleriyle yetiştirdiği Ali'yi öne çıkardı. Öyle burs sırasında önce akrabalar, taşraya hizmet sırasına gelince yeni abone olmuşları dizmedi. Cihatta hep ön önde durdu. İşler kızışıp ölümle burun buruna gelindiği zaman da ashabın önüne geçti. Çadırına çekilmedi hiçbir zaman. Peşimden gelin dedi. Ashab-ı kiram kalkan gibi onun arkasına sığındılar. Zor zamanlarda en önde hep o durdu. Fedakarlık yaptı. Cihadı anlatıp kendisi yazlığına gitmedi. Cihada gitti. Teheccüdü anlatıp sonra da gece sabaha kadar uyumadı. Teheccüde kalktı. Kur'an okumaktan söz edip Ramazan'da çok Kur'an okuyun deyip kendisi başka işlerle meşgul olmadı. Kur'an'a sarıldı. Ne dediyse yaptı. Onun içinde onu bir defa gören düşünmedi buna uyayım mı uymayayım mı diye. Baktı ki ne söylüyorsa onu yaşayan biri. Anlaşıldı ki bunun dünyalık menfaati yok, makam derdi yok, geçim derdi yok. Bu gerçekten Allah'ın peygamberi. Uyumlu, sözleriyle, davranışlarıyla uyumlu olduğu için insanlar ondan etkilendiler. Onun vekilleri de uyumlu olacak. Allah'tan korkun deyip kendisi televizyonun başına çekilmeyecek. Kardeşler, namazın önemiyle ilgili saatlerce konuşma yapan bir insan, sonra maç var diye o gün namaza geç gelirse, o insanın sözünden kim etkilenir de namaza başlar bir daha? Sen tuttuğun takımın maçı var diye ezanı bile geç okudun bugün. Teravih bile hızlı hızlı kıldırdın maça yetişeceksin diye. Kimin vekilisin sen kardeşim? Antrenörlerin vekili misin sen? Hocalık memurluk değil ki. Hocalık işçilik değil ki. Hocalık çok da aklı olan bir insanın yapacağı bir iş değil kardeşler. Kimin yerinde duruyorsun sen ya? Çok iyi düşünen bir adam hocalık yapamaz. Yapılır bir iş değil bu çünkü. Belki çoluk çocuğunu geçindirirsin. Belki çoluk çocuğun hastalanınca devletin hastanesinde bedava onlara ameliyat ettirebilirsin. Hiç mi ahiret yok? Hiç mi sorulmayacak sana 50 bin nüfuslu bir mahallenin tek imamıydın? 20 senedir buradasın sen 50 kişiyi namaza başlatamadın. İnsanlar sapıtmışlar. Değil öyle. Sapık insanların bulunduğu başka diyarlardaki imamlar namaza başlattılar ama. Sen niye kendini rehabiliteye almıyorsun? Neden insanlar benim sözümü dinlemiyorlar diye düşünmüyorsun? Allah'tan korkun diyorsun, niye korkmuyorlar? Hayya alessalat diyorsun, niye gelmiyorlar namaza? Bilal ezan okuduğu zaman hoparlör mü kullandı? Dijital bir alet mi kullandı? Kilometrelerce öteden Bilal'in sesini kim duyurdu? Nasıl ses duyurdu da insanlar koşa koşa geldiler? Demek ki mesele hoparlör meselesi değil. 30 metrekarelik bir caminin içinde sineğin vızıltısı bile duyuluyor. 20 tane hoparlörle namaz kılıyorsun. Subhanallah, hoca efendi sabaha kadar namaz kıldırıyor, sesi yoruluyor zavallının. Yok, hocalık forsu olarak mikrofon takıp namaz kıldırıyor. Ya bu camide sivrisinek dolaşırken bile duyuluyor. Niye saf bir namaz kıldırmıyorsun bize ya? Şov yapacak. Kardeşler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz nasıl kul olmamız gerektiğini gösteren örnektir. Hocalar, muallimler, Kur'an öğretenler, Kur'an'ı açıklayan, hadisleri açıklayan kitapları yazanlar onun vekilleridirler. Vekili olduğunu bilmeden yapıyorlarsa afet burada zaten. Vekil olduğunu bildikleri halde dikkat etmiyorlarsa vay hallerine. Ama bize de bir görev düşüyor. Biz peygamber seçme hakkına sahip değiliz. Bizim zamanımızın peygamberi belli, ona iman ettik elhamdülillah. Ama vekil arama hakkına sahibiz. Vekil yetiştirme hakkına da sahibiz. Allah yardımcımız olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi sona erdi. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ı dinlediniz.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz aile. Aile, toplumun çekirdeğidir. Nesli korumanın teminatıdır. Akrabalık bağlarının oluştuğu ocaktır. Aile, toplumun temeli, toplumun özüdür. Aile, güvenli kapımız, huzurun menbaıdır. Aile, bizi biz yapan değerlerin vatanı, bizi biz yapan hakikatlerin ocağıdır. Aile bir ocaktır, orada pişen şeyler topluma ilaçtır. Şunu iyi bilmeliyiz ki, aileyi tahribe yönelen her şey, bizi ve toplumumuzu tahribe yöneltmiştir. Aile değerlerimizi yok etmeye çalışan küresel odaklarla, aileyi bozmaya yönelik ideolojik ve sapkın akımlarla mücadelemiz sonsuza kadar sürecektir. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz ailemizi kaybetmek istemiyorsak, sonuna kadar bu hayasız akına set olup ailemizi korumalıyız. Aslan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu Son Kale Aile programı her salı 21'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
6: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Son Kale Aile Programı başlıyor. Hazırlayan ve sunan Aslan Savaş. Program Yönetmeni Halil Bekki.
1: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.

Kıymetli dostlar, cümleten hayırlı akşamlar diliyorum. Bu haftaki konuğumuz çocuk gelişim uzmanı, aile, evlilik ve çift danışmanı Pınar Bilecen hocamla, ablamla birlikteyim diyelim. Evet kıymetli dostlar, bu hafta Allah nasip ederse Pınar hocamızla yeni dünya düzeninde çocuk yetiştirmek konu başlığını ele alacağız inşallah. Çok fazla bekletmeden kendisine dönmek istiyorum. Hocam hoş geldiniz, sefa.

0: Getirdiniz.
1: Merhabalar, iyi akşamlar Aslan Bey.
0: Biraz rahatsızım, kusura bakmayın hocam.
1: Estağfurullah.
0: Öksürük de bir taraftan boğuyor. Hocam nasılsınız, iyisiniz?
1: Teşekkür ederim. Uzun zaman sonra diyeceğim ama bir önceki programdan sonra tekrar beraberiz Aslan.
0: İnşallah önümüzdeki süreçlerde de birlikte olmaya devam edeceğiz.
1: Evet.
0: Evet, kıymetli dostlar, bizler hocamızı acizane tanıyoruz. Saygıdeğer hocam, sizler
1: Teşekkür
0: de
1: ederim.
0: dinleyicilerimizin tanıması için Pınar Bilecen kimdir diyerek başlamak istiyorum.
1: İnsanın kendini tanımlaması çok zor oluyor. Ben çocuk gelişim uzmanıyım. Aile ve evlilik terapistiyim. Dijital çağda anne baba olmak, annelik meşakkatli şey, dedemin devevleri gibi aile çocuk kitapları da yazıyorum bu arada. Günlük köşe yazılarım var şu an. Aile ve çocuk özellikle üzerine mesleki anlamda devam eden. Bununla beraber işte kongrelerimiz oluyor. Şu an bilimsel çalışmalarla ilgili üniversitede şu an tezimi tamamlamak üzereyim. Bununla ilgili kongreler, bildiriler de devam ediyor. Mesleki gelişimler işte yayınlarımız paylaşıyoruz. Yine haberton.com'da yine günlük yazılarım var mevcutta. Aile yılı olduğu için bu sene çok özenli bir şekilde davranışla beraber aslında programlara katılmayı çok yeğliyorum bu anlamda. Size de teşekkür ederim bu program için.
0: Biz teşekkür ederiz hocam. Davetimize icabet ettiğiniz için,
1: Rica ederim. Ne
0: katılımlarınızdan
1: demek?
0: dolayı, bilginizin zekatını verdiğiniz için bizler teşekkür ediyoruz. Hocam,
1: Buyurun.
0: ben çok fazla beklemeden konumuza başlamak istiyorum. Yeni dünya düzeninde çocuk yetiştirmek dedik. Yeni dünya düzeni dediğimiz şey
1: Aslında dijitalleşme
0: aslında
1: mi?
0: nedir diyerek başlamak istiyorum.
1: Aslında şöyle diyelim. Yeni dünya düzeni derken ben direkt dijitalleşme ile beraber diyoruz. Geçen haftadaki konukta da bunu bahsetmiştik. Aslında üzerine bayağı yoğunlaşmıştık. Hatta kitabım da bunun üzerine benim. Dijital çağda anne baba olmak. Son dönemdeki olaylardan daha sonra aslında gerçekten yeni çağ düzenindeki çocuk olmanın ne olduğunu, aile olmanın ne gereksinim olduğunu ya da gerçekten ailenin ne yapıda dinamiğinin gelişmesi gerektiğiyle ilgili çok büyük bir planlama şeklinde gitmek gerekiyor. Çünkü yeni düzen dediğimizde aslında şunu fark ediyoruz. Biz ne zaman aile değerlerini kendi içimizde oturturduk ya da ne zamana kadar şu dijitallerin çağıyla teknolojiyle beraber biz kendi aile köklerimizi unuttuk mu? Şimdi baktığımız son zamanki olaylarda yaşanan her ne olursa olsun günün sonunda hep aileye geliyor konu. Yani çocukların aslında burada ne kadar masumiyet olduğunu, ailenin yansıması olan şey de aslında çocuğun kendi kaynağıyla beraber. Şimdi bunu da aslında amaç nedir? Teknoloji evet çok sorumlu tutuluyor. Evet sosyal medya evet yine bunu ama ben ondan önce buna ulaşımını sağlayan yine ailenin kendi değerleri içerisindeki bulunduğu alanla ilgili bir şey. Şimdi annenin babanın kullandığı bir şeyi çocuğun da bir şekilde maruziyeti oluşmasıyla gibi. Şimdi dijital çağ diyoruz ama biz şu anki ben bütün seminerlerim eğitimi ben diyorum ki dijital ebeveynlik aslında. Anne baba gerçekten dijital çağa ayak uydurabiliyor mu? Gerçekten dijital kültürü tanıyabiliyor mu? Zaten dijitallik demek sadece teknoloji şu an yapay zeka ile beraber hayatımızın bütün alanında var. Yani teknolojiye maruziyetimizi kendimizi bir şekilde geri planda bırakamayız. Bugün elinde bulunduğu dijital saatlerden tutun, telefonlar tutun, tabletler tutun, ekran değil. Yani yapabileceğimiz her şey en kısa bilgiye bile yapay zekalı uygulamalarından bile tamamen ulaşabildiğimiz bir süreçtir. Aslında düşünmenin engellendiği, kişinin yorumlamasını, idrak etme sürecini zayıfladığı, kitap okumanın bile aslında bir zaman içerisinde sürekli bir işin yapılması bile engel. Şu anki neden diyeceksiniz? Çünkü kolaylaştırmaya, çok daha kolay bir şekilde ulaşır bilgiye sahip olunca çocuklar yorumlamaktan da uzak. Ailenin kendi içerisinde herkes de aynı ortamdaysa maruz kaldığı bir şeyin içerisinde o zaman biz bundan kendimizi nasıl korumalıyız? Aile düzeninde buna göre nasıl yerleştirmeliyiz? İşte bununla ilgili biz özellikle seanslarımda bize en çok gelen bu şey akran zorbalığı, siber zorbalık. Yaşanan dijitalliğin getirdiği hocam çocuğum işte telefon bağımlısı. Hocam işte çocuğumda dikkat eksikliği, hiperaktif bozukluğu var diye özellikle bize gelen soruların içerisinde var. Bununla ilgili sizden sorular alabilirim tabii.
0: Hocam şimdi günümüzde çocuk yetiştirmek dediğimiz şey eskiye göre daha zor deniliyor. Bu süreci zorlaştıran faktörler nelerdir sizce?
1: Aslında çocuk büyütmenin zorluğundan daha çok ailenin bence kişiler kendini eğitmekte ve bilinçlendirmekte çok uzak kalıyorlar. Bence kişi kendini yetiştirmediyse bence en iyi öğrenme şekli annenin babanın kendini eksiklerini fark etmesi, hayatın içindeki kolaylaştırıcı olarak kendini nerede gördüğü, aldığı eğitim de önemli. Burada ben ne yapıyorum? Burada kendimi nasıl geliştiriyorum? Farkındalıklarım neler? Eksiklerim neler? Ya da yaşanmış olan travmaların üzerinden ben kendim bu yönde nasıl hareket etmeliyim? Çocuğumu nasıl eğitmeliyim? Şimdi bana gelen seanslardaki hatta şöyle söyleyebilirim. Eğitimli annelerin çocuklarına

0: Çok zaman ayıramadığı için çocuğun nasıl büyüyeceğini de farkında olmuyorlar. Ya da şöyle diyeyim, aldığım seanslarda çok üst düzey yöneticilerin çocukları bile, hocam ben anneliğe hazır değilmişim aslında. Yani planlanmamış bir çocuktu ve çocuğunun inatçılığıyla baş edemiyorum, telefon ekranıyla baş edemiyorum. İşte uyku problemleri, beslenme problemleri, emin olun o kadar basit düzeydeki problemler ki bir tane ve iki tane çocukla ilgili bir problemle yaşıyoruz. O zaman şöyle düşünelim. Buradan bir 20 sene önceye gittiğimizde bizim yaş dönemimiz jenerasyonumuzda ne? Bizim çocukluğumuzda daha çocuk çok sayısı fazlaydı. Yani 6 çocuk vardı, 7 çocuk vardı, 8 çocuk. Hani bölgesel değişiklik gösterir ama bir anne bütün çocuklara hakimiyeti kurabiliyordu. Babanın bir otoriterliği, bir kural düzeni vardı, bir disiplini vardı, saygı vardı. Geleneksel de olsa aile yapısının metodu yani alt dinamiği belliydi. Şu an çocuklar tamamen bireysel ve yalnızlar. Şöyle düşünün, anne baba sürekli çalışan halde ve evde ona bakım veren ya özel bakıcılar var ya da aile büyüklerinden kişiler var ya da dışarıdan gelen işte ona yardımcı destek olan var. Çocukların nasıl yetiştirdiğini söyleyeyim size. Okuldan geldikleri süreçteki boş bir zaman var ve çocuklar şu an aileyle beraber etkinlik işte oyun sadece hafta sonu kalan tatil planlarına sıkıştırılmış alanda. Ama annenin babanın bireyselliğinde çocuk eğitimi şu an yani çok az düzeyde bir bilinçli bir anne baba varsa hep onu da nelerle dolduruyorlar aslan. İşte kulüpler, futbol, maç, hani şey deriz ya böyle sosyal anlar deriz ama bizim istediğimiz şey bunlarla doldurmaktan ziyade anneyle baba iletişim kurabilmesi. O sevgi bağını güçlendirmesi, sohbet edebilmesi, babayla sohbet edebilmesi ya da anneyle ilişkilerinde kendini ifade edebilmesi, odaya kendini kapatıp ekran başına geçip elinde telefonla zaman öldüren çocuk sadece zaman içinde sürüklenerek büyüyen bir çocuk. Zihnen büyümüyor bakın. Tamamen duygularından arınmış, bu kez özgüven problemleri, kaygı bozukları, sınav stresi. Çocuk kendini var etme savaşını sadece oyunlarda, teknolojik kısımlarda ve antisosyal bir şekilde yalnızlıkta bulmaya çalışıyor.
1: Hocam burada şey sormak istiyorum.
0: Tabii.
1: Çok özür diliyorum. Aşırı bir rahatsızlığın içinden çıktık ama.
0: Geçmiş olsun.
1: Bu arada da salgın var sanırım.
0: Evet, ben de birkaç gündür bayağı.
1: Hocam şimdi sormak istediğim konu şu. Biraz önce de sizin değindiğiniz gibi eğitimli anne baba faktörleri. Annenin çalışma hayatına girmesi, babanın çalışma hayatı içerisinde daha fazla vakit geçirmesi gibi faktörler var
0: Tabii.
1: günümüzde.
0: Her çocuk parmak izi gibi aslında aslan. Her çocuk ayrı ev, her ev ayrı değildir. Her çocuk tanıya aynı çalışılmaz mesela. Her çocuk gelen problem de aynıdır. Aslında ana sorunlar bellidir ama anne babayla biz çalıştığımız için çocukla gelen problemi biz anne babayı ele alıyoruz. Evin içindeki problemi, annenin aslında yaşadıkları, annenin eğitimi. Yani burada eğitimden daha ziyade çocukla geçirdiği zaman ne kadar değerli, kaliteli.
1: Tam ona değinecektim. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarına görev alıyorum size biliyorsunuz. Bu anne babaların çocuklarla vakit geçirme sürecinde mesela herkes şey olarak algılıyor. Oğlumla maça gideyim. Yani bu bir etkinlik değil aslında baktığımızda. Niye? Çocuğu siz...
0: Çocuğun yeteneğini desteklemek ama çocukla beraber yapmıyorsun. Çocuk orada bireysel başka biriyle şey yapıyor.
1: Evet. Yani baktığımızda her spor faaliyetinde çocuğumla ben yüzmeye gittim.
0: Bir de
1: Ne
0: beraber
1: yaptın?
0: biz gittik.
1: 5 dakika kendisi havuza giriyor. Daha sonra çıkıyor. Çocuk orada tek başına hocasıyla
0: Yine annenin de telefon, yine sosyal medyada
1: Tabii
0: ya da yanındaki kişiyle
1: yani
0: sohbet halinde.
1: burada süreç içerisinde anne babanın biraz daha enaniyet duygusunu kaybedip aslında ben buna bencil anne babalık diyorum. Niye bencil anne babalık diyorum?
0: Ben de
1: Çünkü
0: görev tanımında kalan bir anne babalık, duygusallık kurmadan
1: yani
0: yani.
1: evet görev tanımı ya bu biraz daha şey gibi artık anne baba görevi anne babalık dediğimiz rol şeyden çıktı, aile bağları içerisinden çıktı. Hepimiz bir meslek sahibiyiz. Bir yere gidiyoruz, işe gidiyoruz. Bunun karşılığında para alıyoruz.
0: Evet, bir hizmet karşı alınan
1: Ve
0: bedeldir iş
1: evet,
0: yani.
1: biz oraya bir hizmet veriyoruz sonuç olarak. Ve diyoruz ki bizim görev tanımımızda bu var. Herkes diyor ki görev tanımım dışında olan bir şeyi bana yaptıramazlar. Anne babalık da şimdi buna dönmüş
0: Keşke öyle
1: durumda.
0: olsa yani anne babanın rolünü gerçekten sahiplenip o rolün dışına keşke çıkmasalar. Tam tersi anne babanın rolünü almadan bunun üzerine sahiplenmeye çalışıyorlar.
1: İşte anne baba rolü biraz daha aslında anne baba rolünü alıyorlar. Neye göre alıyorlar? Onu da tartışmak
0: zorunda. Çevresel ve sosyal etkinlikleri.
1: Evet. Diyor. Yani diyor ki mesela sosyal medyada bakıyor. Sosyal medya annesi var şimdi.
0: Evet öyle.
1: Sosyal medya babalarımız var. Hı-hı. Sosyal medya abilerimiz, ablalarımız var.
0: Ve tamamen psikolojik şiddet biliyor musunuz? Çünkü evet. Hiçbir hakkı iradesinin dışında annesinin babası onu ekranı zorlaması, fotoğraf çektirmesi, video çekimleri yapması, bunun üzerinden reklam alması, bunu maddi olarak, finansal olarak, kendine destek olarak görmesi ve popülerlik

0: sürekli olduğu zaman o beğeni takip için o çocuğun aslında ki anneyle hiçbir duygu yok orada. Çocuğa yaptırılan, dayatılan o çekimle aslında çekim arkasını izlemek
1: Bir
0: lazım
1: de
0: yani.
1: söylemek istediğim şey de şu, diğer sosyal medya
0: Ve
1: annesinden
0: mahremiyeti de
1: kastım.
0: engelliyor bakın çocuğun.
1: Mahremiyet diye bir şey zaten artık bunu tartışmıyoruz hocam. Çünkü günümüzde mahremiyet kavramı sadece TDK'nın sözlüğünde kaldı.
0: Evet, ne yazık ki değil mi?
1: Yani ne muhafazakar bir aile yapısında, ne seküler bir aile yapısında hiçbir şekilde mahremiyet kavramı yok.
0: Şimdi şöyle bir şey, muhafazakarlık kısmında söyleyeyim. Ben İmam Hatip liselerine gittiğim seminerlerde, özellikle hani kız liselerine gittiğimde şunu fark ettim. Bütün ailelerin bana sordu, bireysel şimdi bir seminer yaptığımızda soru cevap haline geldim ve dedim ki bana en büyük şikayetiniz nedir kızlarla ilgili? Çünkü çağ değişmiş bir durumda.
1: Evet.
0: Bizim aslında en parlak ve çocukların en masum ve bu çağda gerçekten onu koruyarak yaşayan kızlar benim için çok kıymetli. Yani düşünsene, dünya dışarıda çok farklılaşıyor. Sen masum bir şeyin peşinde, kendi inancında, direncinde savaş veriyorsun. Senin aslında şu an verdiğin savaş çok kıymetli. Çünkü herkes farklı ve herkes bunun dışındayken bana dediler ki hocam çocuklarım beni beğenmiyor. Bizi bunu dayattığımızı düşünüyorlar. Ya da çocuğum tamam tesettürün içerisinde ama makyaj özeniyor. Çünkü sürekli görsel olarak izlediği şeyler bu. Yani maruziyet kaldığı için diğer arkadaşlar için de kendini kötü hissediyor. Ne oluyor? Kendi karakteriyle örtüşmese bile güzellik algısıyla ben çirkin miyim, ben güzel değil miyim, işte örtü bunu kaldırıyor mu, gerçekten ben bunun içinde mutlu muyum sorgulamaya başladı. Eskiden bu yoktu diyor. Yani yaşı büyüdükçe, liseye gittikçe, ben üniversitede çok korkuyorum mesela hocam. Yani annelerin aslında tedirginlik yaşadığı şey sosyal medya elinden alamıyor. Ama içerisindeki maruziyetten de koruyor. Ve çoğu zaten eğitimli olaraktan da geçmeyeceğim. Şu an eğitim hani fark etmiyor. Herkesin şu an 2 yaşından itibaren herkesin neredeyse telefonu var ve ekran görüyorlar. Yani biz buna seanslarda çok şahit olduğum için. Her çocuğun elinde bir emzik gibi telefonu var. Ve hepsine de bakıyor. Sosyal medya yaşı ne kadar şu an 15'te sınırlansa da, yeni tedbirler alınsa da bir şekilde uygulama şeklinde orası olup da başka bir yerden girebiliyor. Ve
1: Emzik,
0: birbirlerini, ben ona ne diyorum, dijital emzik diyorum.
1: emzikler dediğiniz gibi emzikler önceden küçük çocuğu
0: Aldığı
1: ağlayan çocuğun
0: zaman
1: ağzına
0: ağlardı.
1: veriyordu. Şimdi
0: Ve
1: emzikler ekran oldu.
0: ben
1: Eline veriyor.
0: en siz
1: Yemek yemeyen
0: en
1: çocuğun,
0: yakın
1: durmayan çocuğun.
0: bakandan söyleyeyim. Seansa gelen bir danışanım var mesela. Çocuk sadece, anne sadece ekrana bakıyor. Çocuktan ekranı aldığı zaman çocuk kendini yerlere atıyor. Hakaret ediyor. Anneyi tekmeliyor. Duvarları tekmeliyor. Camları tekmeliyor. Benim onu odaya getirene kadarki şey, direncimi anlatamam size. Çocuk başka bir şey bilmiyor. Çünkü ona nasıl, bu annenin konforu. Çocuğa bilinçli verilmiş bir şey. Şimdi orada sohbete gelmiş, misafirliğe gelmiş. Çocuklar odada eskiden oyun oynardık değil mi? Birbirimizi parçaladık, sesler, kavga ederdik. Öyle bir ses yok şimdi. Herkes oturuyor, herkesin elinde birer tablet var ve sessiz bir. Diyorlar ki tamam, çocuklar orada iyi diyorlar. Ya da savaş oyunları oynuyorlar kendi aralarında. Aslında çocuğa maruz et ve kendiyle iletişim kuramıyorlar. Şu an mesela benim danışanlarım yine var. En büyük fazla problem, dil problemimiz var. Ve dil gelişimi çok geriledi. Otizm çok ilerlemiş durumda. Çünkü ekran maruziyeti, kaç çocuk iletişim kuramıyor, oyun kuramıyor. Bir eskiden hiçbir oyuncağımız bile olmasa, bir materyal bile olsa çocuk alıp onunla bir şeyler kurmayı kırıp dökerdi ya. Kırıp dökmesi vardı. Şu an o bile yok.
1: Hocam,
0: Sadece bakıyor yani. Donuk donuk bir şekilde bakıyor.
1: biraz önce söylediğiniz gibi kendim eğitim kurumunda çalıştığım için çok fazla görüyorum. Yani gelip derdini anlatamayan nesil var.
0: Ya CV'sini anlatamıyor. Üniversite mezunu olmuş. Kendi ifade edemiyor. Meslekte işe alınmak için bile konuşamıyor.
1: Evet, yani mühendislik okumuş, belki Ankara'nın, belki Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden biri. Mühendislik okumuş çocuk, yani daha doğrusu mühendislik okuyor. Gelip bize bir derdini söyleyecek. Diyecek ki ya işte abi, beyefendi, amca, dayı neyse. Ya benim şöyle bir problemim var. Bunu nasıl çözüme kavuşturabiliriz? Bana bir çözüm yolu önerebilir misiniz diyecek. Tek kuracağı cümle bu. Çocuk bunu kurabilmek için ben diyor geldim diyor. Evet hoş geldin.
0: Bir sabrı demiyorsunuz da dinlemeyi de sabrı
1: Evet evet
0: demiyorsunuz.
1: yani öyle sinir edici konuşuyor ki. Ben geldim, hoş geldin. Ben bir şey diyeceğim. Buyur.
0: Çünkü
1: Böyle hep
0: azarlanacak
1: kademeli kademeli
0: şey gibi.
1: gidiyoruz.
0: Çünkü azarlanacak, kızılacak ve bastırılmış çocuklar da olabilir. Bunun aslında travmatik şeyine biz böyle bakarız. Ama ifade edilmesi, eğer bir güncel hayatta, sosyal hayatta hep böyleyse de evet ki bu gerçekten başka bir şey. Şimdi mesela ben yöneticilere eğitimler veriyorum. Özellikle yurt dışındaki. Bizde aradıkları şey şu var artık. Akademik bilgilere bakmıyorlar asla. Mesela CV'deki okuduğun üniversiteler, sertifikalar falan değil. Tamamen duygusal zeka. Çözümü üretebiliyor musun? Stresi yönetebiliyor musun? Risk alabiliyor musun? Herhangi bir sinir oraya da bir büyük bir olay olduğunda, herhangi bir olay içerisindeyken senin duruşun, davranışın, sakinliğin nasıl? Öfkeleniyor musun? Çünkü yöneticilerin en büyük şeyi egolarla personel arasında kalması ve ya işten çıkaracak, bize diyor ki işten çıkarmak yerine aslında durumu nasıl

0: idare edebiliyorsunuz. Yönetim psikolojisi dediğimiz bir psikolojide çalışıyoruz. İşte aynı idare kısmı evde de. Çocuk kendini evde annesiyle babasıyla bile ifade edemiyor ki. Akranları içinde nasıl ifade edecek? Bir yarışa giriyor. Yarışa girdiği şey ne? Ya güzellik algısıyla girecek ya güçle. Erkekler daha güçlü. İşte ne kadar saldırgan davranırsam da
1: Şiddet meyilli.
0: şiddetli. Ya güncel zaten diziler, günlük akışları bile biliyorsun. Sabah kuşağı ayrı bir, öğleden sonraki kuşak bambaşka. Akşam zaten diziler tamamen. Ben bu çocuğun masumiyetle korunup da sabahleyin benle iletişim geçmesini bekleyemem. Eğer ben bu ekran maruziyeti bırakıyorsam, bir de ben akşam telefonu tableti ona verip gece yarıları ilk benim çoğu danışan şey geliyor çocuklarda. Gece hocam 3'te yattım diyor. Gözler kan çanağı böyle. Sabah gelmişler mesela. Diyor ki gerçekten annem babam uyuyorlardı. Hiç odama girmediler bile. Yani iyi geceler bile demeyen bir anne baba düşünebiliyor musun? O kadar bırakmışlar. İçin uyuyor. Yani sakin orada odasında ama nasıl olsa biter ya. Ergenler daha yalnız.
1: Önceden şöyle bir ritüel vardı. Çocuk yatmadan önce
0: Öperlerdi, değil
1: annesini,
0: mi?
1: babasını öperdi.
0: Allah
1: Yani
0: rahatlık versin, değil
1: Allah
0: mi?
1: rahatlık versin böyle annesi gelirdi çocuğunu yatırırdı. Anne üstümü örter misin falan. Ben hala bazı arkadaşlarımız var. Şu cümleyi duyuyorum onlardan. Ya diyor gelmişim diyor 24-25 yaşına, 30 yaşına diyor. Hala diyor anneme diyor şunu söylemek istiyorum diyor. Anne bugün beni sen yatırsana. Şimdi bu davranışta büyüyen bir nesil. Bu neslin iletişim problemi yok. Bu neslin kendini anlatma problemi yok. Bu neslin aile bağları güçlü. Ama bu nesilden sonrası koptu.
0: Ben özellikle son kuşak yani şu an 5-6 yaşında olan çocukları düşünüyorum. Şu an mesela bana gelenlerde hocam çocuğum benle yatıyor. Annelerin, babaların mahremiyet duygularının çok zayıfladığı ve gerçekten bunu çocuğa yansıtmadıkları da bir süreçtir. Yani bana 10 danışan geliyorsa soruyla, bunun 4'ü 5'i 6 çocuğun 10 yaşına kadar bile olsa bizimle uyuyor. Ben de diyorum ki sizinle nasıl uyuyabiliyor? Sonuçta bir evlilik hayatı yaşıyorsunuz ve anne babanın orada. Yani mahremiyetle ilgili hiçbir şey yok. Dayanamıyoruz hocam. Korkuyor. Gece işte telefonları uyuyor şu bu.
1: İslam dininde
0: Çalışıyoruz
1: bile bu
0: yani.
1: doğru değil hocam.
0: Yani çocuk emzirme döneminde bile anne biz diyoruz ki hemen işte alıp da yanınızda bile yatırmayın. Çünkü eskiden riskler vardı işte boğulma olur bir şey olur. Alıyoruz beşiği yanınızda bulunsun. Beşik bile bir süre sonra odanızda ayırıyoruz. Yani bu bir seansla giden takip edelim. Ama bunu sen 5-6 yaşında düşün bir kız çocuğu erkek çocuğu hiç fark etmiyor yani. Çocuğa bu mahremiyeti vermediğiniz zaman okulda da bu şekilde yansıtmaya başlıyor. Bu kez okula gelmek istemiyor sınıfa girmek istiyor. O kadar problemler var ki uykusu problem yemesi problem davranış problemleri. En ufacık bir davranışın aslında böyle dalgalar halinde, böyle silsili halinde başka problemlere de sebep oluyor. İşte dijitalleşme diyeceğim. Anne baba televizyon izleyerek uyuyor mesela. Çocuk da onun yanına gelip uyuyor. Anne baba salonda uyuyor mesela. Gece yarılarına kadar televizyon izliyor. Çocuk da maruziyetle onların yanında uyumuş oluyor. Yani o düzen dediğim gibi getirip çocuğu odaya götüreyim. Ona işte kitap okuyayım. İşte dua edeyim. Yani en azından bizim ya gece yatarken bir duamız vardı bilirsin. İşte dua ederiz. Elimizde hatta bir çocuk olduğumuz için daha kabul olacağına inandığımız için daha temiz bir niyetle dua ettik. Öyle yatardık. Yani şu an her şeklimize göre baktığımız zaman bizim aile bir yapımız vardı. Ama şu anki yapıda ben aile olarak çiftler zaten kendi içinde aile değiller. Bir de böyle bir şey var yani. Evlilik kısmına başka bir gireyim. Gerçekten evlilik nedir diye de sorgulamak lazım şu an.
1: Soruyorum, evlilik nedir hocam?
0: Dijital çağda mı?
1: Günümüz dünyasında evet.
0: Günümüz dünyasında bir kere güven bağı. Benim şu an en çok yine yaşadığım seanslarda aldatma. Sosyal medya aldatmaları çok fazla. İnsanlar eşlerini beğenmiyorlar. İnsanlar hem eşin derken hem karı koca birbirlerini de beğenmiyorlar. Birbirlerin hayatlarını izliyorlar. Başkalarının hayatlarını özeniyorlar. O dediğimiz hani iki gönül sevince gönüller bir olur dediğimiz o olayların hepsi kapandı yani.
1: Burada bir bölmek
0: Tabii
1: istiyorum.
0: buyurun.
1: Şöyle bir durum var. Şimdi sizin maddi durumunuzla benim maddi durumum bir olabilir mi?
0: Ki
1: Asla.
0: herkesin aslında ki eğitim, hayatı, meslek hepimiz birer meslek seçiyoruz. Yani
1: Şimdi
0: az ya da çoğundan öte bunu nerede kullanırım, nasıl kullanırım da önemli.
1: ona getireceğim. Yani sizin gelir kaynağınız ile benim gelir kaynağım aynı değil. Sizin giderlerinizle benim giderlerim de aynı değil. Şimdi benim bu
0: Aslan burada aslında
1: işte
0: beklentilerinle
1: gider durumları yetişme tarzından işte yaşam tarzına göre her
0: Şimdi
1: şey
0: her gün ben
1: değişkenlik.
0: dışarıda yemek yiyorum dersen normal bir maaş yetmez bana.
1: Evet.
0: Ama ben evde bunu ailemle sıcak bir bağ kurduyum. Bir çeşit iki çeşit diyorsan benim oradaki sofradaki amacım önemli zaten.
1: Bugün birkaç akademisyenimizle bu konuyu konuştuk. Aile konusunu ele almıştık. Son dönemdeki evlilik diye bir şey söylüyor. Bir tane hocamız şey dedi. Bakmayın dedi benim dedi böyle dışarıda dedi aslan gibi durduğuma dedi. Nasıl yani hocam dedim. Siz dedim çok otoriter bir yapıya sahipsiniz.

0: Ben dedi burada evet otoriterim. İşte dışarıda dedi kadın haklarını savunuyorum. Eve gittiğimde şu cümleyi ya keşke burayı çok fazla dağıtmasaydınız diyorum diyor. Şimdi burada bir çelişki var aslında.
1: İnsanlar göründüğünüz algıda değildir.
0: Evet.
1: Mesleklerimiz bize birer etikettir,
0: Heh,
1: kimlik yükler.
0: şimdi
1: Ama eve
0: bakıyorum.
1: geldiği zaman o önlüğü asarsın ve sen orada evse baba ise baba, eşse eş olursun. Bunlar
0: Herkes
1: farklı.
0: sosyal medyada, şimdi ben de açıyorum zaman
1: Herkes
0: zaman,
1: uzman,
0: siz de
1: herkes işini
0: açıyorsunuz.
1: bilir bilmez.
0: Herkes böyle bir uzman ve diyor ki
1: Aslında ona gerek var mı? İnsanlar WhatsApp durumlarından bile paylaşırken herkes bir misillemeyle, herkese hayat dersi vererek
0: tabii
1: paylaşırlar.
0: tabii
1: Müzikler,
0: onlar
1: eşlikler.
0: var, bir de
1: Yani hiçbir
0: yaşam
1: şey...
0: tarzını
1: Evet.
0: paylaşıyor. Diyor ki mesela eşi bugün takı almış. Ya bu bir yerde kul hakkıdır.
1: Takılar
0: Bakın
1: mı? Daha
0: belki
1: şuradan daha
0: yok,
1: 2 gün önce bir
0: hayır,
1: nişan töreninde
0: takılar
1: nelerin
0: değil,
1: yapıldı ya.
0: takılar değil. Takıyı gösteriş yapmak kul hakkıdır. Niye? Şimdi benim maddi gücüm yetmiyor da ben senin taktığın takıyı görüp evimde huzursuzluk çıkıyorsa benim yaşadığım huzursuzluğun hakkı sanadır.
1: Yani takı nedir burada? Amaç takı nedir yani? Bence kadına verilen bir hak gibi görürsen evet. Ama şey olarak bakarsan, yani bunu gösteriş anlamda bakıyorsan o ayrı bir boyutta. Hani kadının mehir hakkı gibi görürsen, onun haklarını
0: Şimdi
1: korumak, kadının bir şey hastalığında, sağlığında diye takmak başka bir şey.
0: hocam mehir dediğimiz
1: Ya da
0: olay
1: bu bizim
0: şu an
1: gücümüz şimdi.
0: günümüzde kalmadı maalesef. Niye kalmadı?
1: Yok, yine İslam bir kesimde bence devam etmesi gereken de bir şey yani.
0: Yani günümüzde kalmadı derken bu kadar kesin hükümlü konuşuyorum ama
1: Yani dini nikahların içerisinde yine sorulan sorular da hani kilosu kadar külçe
0: ya benim
1: istemesinde.
0: söylemeye çalıştığım şey şu. Gösteriş amacıyla kullanılanlar. Neyse hocam, kısa bir ara
1: Tamam.
0: verelim, bir boğazımızı temizleyelim, dinlenelim. Akabinde devam edelim inşallah.

0: Son Kale Aile programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları camiye doğru giderken.

0: Allah'ım, kalbimi, lisanımı, kulağımı ve gözlerimi nurlandır. Arkamı, yani mazimi, önümü, yani geleceğimi, üzerimi, yani nimetlerimi, altımı, yani musibetlerimi nurlandır ve bana her halde nurlar ihsan eyle.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Son Kale Aile programı devam ediyor.

0: Kıymetli dostlar, tekrar sizlerle birlikteyiz. Evet hocam, en son evlilikten bahsediyor idik. Günümüzde evlilik konusuna değinmiştik. Modern dünyada dijital evlilikler dedik. En son cümlemizde şu olmuştu. Takı üzerine ilerliyorduk.
1: Maddiyet yani, üzerine kullanabiliriz.
0: Evet, sosyal medyada maddi güç gösterileri yapan çiftler, aileler vesaire.
1: En yani, çok takip edilen, izlenilen.
0: Tabii influencer mı deniyor tam olarak? Telaffuzu da zor bir kelime.
1: Onun kaplaması.
0: Telaffuzu da epey zor bir kelime. Yabancı zaten, Türkçe bir kelime değil. Maşallah yani, ne kadar Türkçe dışında şey varsa, özümüz dışında hepsini sahipleniyoruz, yani benimsiyoruz.
1: Konuşma kelimeleri de azaldı biliyorsun. Cevap vermeler kısaldı.
0: Tabii. Tabii bile yani.
1: aynen. En çok kullanılan kelime.
0: Birazcık kestirmeden bir çözüm oldu, cevap oldu. Ya söylemeye çalıştığımız şey şu esasına baktığımızda. İnsanlar aileleri bir maddi yükümlülükmüş gibi algılıyor. Önceden aile kurma dediğimiz zaman herkes bir anne baba, salih ve saliha evlat yetiştirme duygusuyla hareket ediyordu. Şimdi bakıyorum, kız soruyor, araba alabilecek misin? Arabanın var mı? Anne soruyor, oğlum evin var mı? Veya oğlanın annesi soruyor, kızım diyor, sen yemek yapabiliyor musun diyor. Oğlum diyor, aç kalmasın diyor. Bak diyor, o diyor yemek yapmayı bilmez. Yemek yapmayı bilmek insani bir durum. Yani hepimizin bilmesi
1: çünkü
0: gereken bir durum.
1: Kişinin kendini yetiştirmesi gerektiği şey. Yani iteme ihtiyaçlarını nasıl karşılıyor?
0: Tabii.
1: Yemek yapmak, evimiz yani, üzerinde bekarken de bunu yapabiliyor olmak.
0: Şu an insanlar evlilik süreçleri hakkında, bunu ben her programda dile getirmeye çalışıyorum ama bir genç kızın babası 55 yaşında. 55 yaşına gelmiş, bir evi var, bir arabası var, belki iki evi var.
1: Bunu kaybeder.
0: Ama bu 55 yıllık bir süreç. Evleneceği kişi 25-30 yaşında, ondan da aynı şeyi bekliyor. Performans.
1: İş tecrübesi gibi.
0: Tabii. Yani diyor ki, senin diyor iki tane evin var mı veya bir tane evin var mı, araban var mı, borçsuz harçsız evlenebileceğiz mi? Yani böyle bir dünya yok. Tamam, Peygamber Efendimiz'in de zaten
1: o yüzden zaten şimdi
0: söylediği,
1: kimse evlenmiyor. Biliyorsun bak şu an çocuk sayısı ne kadar azaldı.
0: 1.48 evet. Seviyelerinde şu anda doğurganlık hızımız var. Yani bu da demek
1: yaşlı
0: oluyor ki nüfus yaşlanıyor. Yani yaşlılıkta stabilize bile kalmıyoruz şu anda.
1: Çok emeklimiz var. Çok emekli çalışanlar var.
0: Yaşlılıkta stabilize kalmıyoruz. Yaşlanıyoruz. Şimdi bu arasında, bu iki cümlemin arasında çok büyük fark var. Bir standart kalmak, yani hiçbir artma, azalma olmaması.
1: Ailelere bak şöyle, son 5 yılın 10 yıllık çocuklara bak. Herkes 1-2, bana gelen danışanlarıma soruyorum. Yani anketler falan. Hatta ben şu an tez yazdığım için 300 çocukla çalıştım mesela. Şey yok, yani belki 3 tane 4 tane olan var. Hep 1-2, yani şey, tezimi gerçekten değiştirecek. Yani o kadar demografik şeyi farklı. İkinci, üçüncü çocuk, yani üçüncü çocuk böyle şey. Hani geleneksel olarak biraz da bölgesellikten gelen 3-4 olmuş. Ya da 2 kız olduysa bir erkek olmuş. Onu isteyerek yapılmış. Ama genelde baktığım zaman eğitimli anneler 1, diğer ev hanımı olanlar 2, çok maruz olursa 3. Hani 4-5 çocuk yok şu an mesela.
0: Nereye gidecek peki?
1: İnsanlar bireyselleşiyor. Bekarlar,

0: Çünkü şöyle bir şey düşünün. Evlilik olmasa da ilişkiler kurulabiliyor. Aynı evde yaşayabiliyorlar. Mahremiyet duygusunun kalmadığı, ahlaki bir çöküşün olduğu bir yer de var biliyorsun. E ne olacak? E korunduğum bir yer vardı benim. Çünkü evliliğin bir temel amacı vardı. Çünkü niye kendini eşle beraber aynı evde yaşanmaz? İşte bizim inancımız noktasında yaşanmadığı için evlilik figürü. O yüzden ne kaldı geriye? Herkes serbest bir şekilde. Yani ayrılıyor, çıkabiliyor, ayrılabiliyor, tekrar yaşayabiliyor. E bu da şey olduğu zaman da diyor ki, o zaman evlilik şöyle düşünülebiliyor. Şu anki mesela sorduğum zaman danışanlarıma ben dedim ki işte 30-35 yaşında evlilik için ya da hocam çocuk sahibi olmak için evleneceğim. Yani o sürece kadar hayatımı yaşamak istiyorum. Özgürlüğüm elinden alınmasını istemiyorum. E zaten benim şu an arabam var, evim var, mesleğim var. Hani bir erkeğe ihtiyaç duymuyorum. Ben merkezci yaşadığımız bir dönemde olduğumuz için herkes bireyselleşmeye başladı. Yani kimse kimsenin özgürlük alanına girilmesini istemiyor. Kimse kimseye sınır konulmasını istemiyor. Kısıtlanmayı istemiyor. Sosyal hayatı da şöyle düşün. Hocam ben bu kadar kariyer yaptım. İşte evlendiğim zaman eşim beni kısıtlar, çalışmama izin vermez. Ya da ben çocuk sahibi olduğum zaman kariyerimi durdurmak zorundayım. E yaşım ilerleyince ben bunu tekrar yapamam. O zaman ben maddi anlamda güçlü biriyle evlenirsem o zaman evlilik düşünürüm diyor. Yani kızların daha çok yaşları 30'a kadar gelmiş durumda. Üniversiteyi bitireyim, üniversite işimi kurayım, sonra şunu alayım. İşte çeyizimi, yani çeyiz kavramı da çok azaldı. O da bitti yani. Evim ve arabam çeyiz gibi düşünebilirsin.
1: Bu danışanlarınızın tezini çürüteyim mi?
0: Şöyle çürütün.
1: Çalıştığım kurumda iki tane akademisyenimiz var. Bunlar araştırma görevlisi yani yüksek lisans öğrencisi aynı zamanda. Seviyorlar birbirlerini ve evlendiler. Bunlar kariyer yapıyor bu arada. Yani akademik
0: Tabii
1: hayatlarını
0: tabii çok zor bir
1: geliştiriyorlar.
0: süreç gerçekten.
1: Ve bu çiftimizin bir oğlu oldu. Şu an ikincisi yolda geliyor inşallah. Ve bu çiftimiz hala kariyerlerini yapıyor. Yani biri
0: Yapabilir,
1: doktorasını
0: yapabilir yani.
1: aldı. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Ya çocuk benim akademik hayatımı keser mi? Kesmez.
0: Aslında burada şu önemli olan şu iki taraf eğitimli ve ikisi birbirine katkı sağlayarak yol alıyorlar. Bak kimse kimsenin önüne geçip bir erkek onu arkada
1: Ya
0: geri bırakmıyor.
1: şimdi
0: Kadına da yol açıyor. Yani çocuk sahibi olabilirsin sana destek olurum aile de olabiliriz diyor. Şimdi her erkek de bu şekilde yaklaşmıyor ki.
1: hocam şöyle bir şey var. Hepimiz elhamdülillah Müslümanız diyoruz.
0: Müslümanlık tanımını
1: İnancız.
0: ne kadar dolduruyoruz?
1: İnancımızın olduğunu söylüyoruz. Allah'a, peygambere, işte imana falan. Ama
0: Zorlama da yok
1: burada
0: diyoruz.
1: tabii dinde zorlama diyor.
0: Ya
1: Ama
0: da kadının çalışması da zorlamıyoruz.
1: şunun altını çizmek istiyorum. Bunu unutuyoruz ki çocuk berekettir.
0: Bu hep de rızkıyla gelir deriz ya.
1: Evet.
0: Hani güzel bir sözdür
1: Ben
0: yani.
1: bir hocamızın bir öğrencisiyle olan iletişimini dinlemiştim. Çocuk diyor ki hocam ben evlenmek istemiyorum. Ben çocuk yapmak istemiyorum.
0: Evlilikten insanlar korkuyor.
1: Ondan sonra niye oğlum dedi. Hocam maddi yönden çocuk bana zarar verebilir. İşte beziydi, mamasıydı, cartıydı. Oğlum dedi bunların hepsini sen mi alıyorsun? Evet dedi ben babası olunca ben almam lazım. Hayır dedi sen almıyorsun. Nasıl yani dedi. Oğlum dedi çocuk rızkıyla gelir diye bir söz var dedi. Bilir misin dedi. Evet dedim. Allah veriyor dedi.
0: Evet, doğru.
1: Bak sana şunu taahhüt ediyor Allah dedi. Sen o çocuğu yap, büyüt, dünyaya getir. Rabbim senin rızkını bereketlendirecek diyor dedi.
0: Çok doğru bir tanımlama. Şöyle düşün. Yani annesiz babasız çok büyüyen çocuk var aslında. Çok erken yaşlarda kaybediyoruz. Ben kendimden de örnek vereyim. Ben de çok küçük yaşta annemi kaybettim. Sonra babamı kaybettim. Ve hayatımda tek korkum annem babam olmazsa ben hayatta nasıl ayakta kalabilirim? Ama insanı hayata tutan şey inanç noktan. Ve ben bugün 3 üniversite yani 3 lisans, 3 yüksek lisans okudum. Ve hayatım hiçbir faktöründe annem babam yoktu. Ve ben bunu Allah'ın iradesiyle yani namaza durduğum ve inancımdaki yüksekliğimle kazandım. Bugünkü hayatımdaki şeyi de değiştiren de benim. Tercih etme şansım da benim. Çünkü sana iraden de şöyle düşün aslında sen bekar bir adamsın şu an. Ve annen babanın olmadığını da düşün. Yolu seçmek sende. Ya inanç noktasında dersin ki ben hepsini kaybettim. Ailemi kaybettim. Ya da annem babam var ama ben İnandığım bir yolda devam etmek istiyorum. Ya da dersin ki hayat bana bunu yaptı. Ya ben bu koşullarda bu ailemde büyümemeliydim. Aslında daha iyi imkanlarda da büyüyebilirdim. Benim annem babam da bu olup deyip isyana geçip alkole de kendine verebilirdin. Farklı mekanlarda da bulup kendi bu duygu boşluğunu orada doldurabilirdin. Ama sen farklı bir yolda seçtin. Bak bugün mesela burada diğer bütün seni dinleyen insanlarla beraber bir feyiz veriyorsun. Burada tercih yapmak senin şansın. Yani benim annem babamın olmaması beni bambaşka bir yere de götürebilirdi. Ama ben tercih noktada ne dedim ki ben çocuk, eğer o benim gibi o duyguda yaşayan bir çocuğa nasıl fayda sağlayabilirim, nasıl yarar sağlayabilirim? Annesi olmayan bir çocuğun bütün duygusunu alırım ben. O yüzden iyi bir mesleğim var. O yüzden oraya beslendim. Yatırım

0: Oraya yaptım. Yani senin tercihin senin hayatın. Ben hep de şey derim. Bir bıçak düşün. Hayatındaki bir insana zarar verip onu öldürmeyi de hayatını da sonlandırabilirsin. Ama ekmek yapıp işte yemek yapıp paylaştığın zaman kendini de doyurup da hayatta kalabilirsin. Senin neyi ne amaçla kullandın? İşte bugün sosyal medya insanlar kötü kullandığı için aile yapısı yok. Ama inancı noktasında bak şimdi bizim dönemimizdeki zamanımızda ne vardı? İşte bir iki üç tane ilim adamı çıktığı zaman televizyonlara dinlerdik ve tabi olurduk. Çünkü doğru kabul ederdik. Ama şu an sorgulayabiliyorum. Her şeyi yapay zekadan soruyorum, Kur'an ayetlerine bakıyorum, meallerine bakabiliyorum, hadisleri görebiliyorum, çok dinleyebiliyorum, çok uzman var. Yani bu anlamda iyi bir yetiştirilmiş ilahiyatçılar var. Yani o kadar çok elimde imkan var ki dinimi öğrenmek için ama ben bunu yok sayıyorum. Niye bana kolay gelmiyor? Diyor ki ben bunu yapmak için bir tane hiç çıkan popüler bir tane YouTuber varsa onu takip etmek, onun gibi popüler olmak, onun yaşam tarzını benimsemek çok daha kolay geliyor. Böyle bakabilirsin yani hayatın içerisinde de böyle bakabilirsin. Yani bizim için önemli olan bizim neyi ne amaçla kullandığımız ya da hayatımıza ne kadar etki ediyor diye bakıyoruz. İşte aile yapısında şimdi ben çocuğum, benim annem babam, eğer benim babam alkolikse annem sadece kendi hiçbir şekilde yetiştirmeyip sadece babama bağlı toksik bir ilişkide yaşıyorsa, hayatındaki varlığı görüyorsa, bir meslek sahibi olarak kendini meslekten de geçtim. Bir anne olarak evin içinde kendi saygı görüyor mu, eşinden değer görüyorsa o çocuk da özgüvenle yetişiyor. O çocuğun da sağlam bir mesleği olur. Hatta ben şey derim, bu hayatta bence en şanslı olan çocuklar şu dönem, bu çağ için söylüyorum. Annesiyle babasıyla aynı evde yaşayan, şiddeti görmemiş, istismarı görmemiş, babasının annesinin kavgalarına şahit olmadan. Bak ekonomikten bahsetmiyorum. Bu şekilde büyüyen bir çocuk çok güçlü büyüyor biliyor musun? Hem annesine babasına saygı duyuyor, hem o değerlere sahip oluyor, hem çatışmanın ne olduğunu bilmiyor, bununla mücadele isyankar bir çocuğa dönüşmüyor, hem inanç noktasında daha bağımlı oluyor çünkü gördüğü değerlere göre bakıyor. Ama eğer çocuk şu anki gördüğümüz gibi çok boşanma var. Asla anlatamam yani o kadar yüksek boşanmalar var ki ve evliliğin genelde ilk 3 yılında daha fazla boşanma var. Anne baba bambaşka hayatlarda yaşıyor. Anne genelde şöyle düşün, boşandıktan sonra duygusal olarak toparlanamayan çiftler daha fazla. Baba yine alkole yöneliyor, farklı ilişkilere yöneliyor. Anne bambaşka bir yerde hayat mücadelesi veriyor. Ya çok erken işe başlamak zorunda kalıyor. Çocuğunu ihmal ediyor. İşte çalışırken başka bir yerde çalışmak zorunda kalıyor. Çocuğunu başkası büyütüyor. Yani bunun tam yansımasını işte biz psikologlar işte çocuk gelişim uzmanı, aile terapistlerimiz biz o tarafa aldı mısın? Şu an mesela en çok satılan ilaç depresyon ilacı. Antidepresanlar yani. Düşünebiliyor musun? Ya yani antidepresanın bundan önceki çok söylemini çok böyle kritik bir vakan varsa o zaman ilaçlar. Ama şu an herkes bir psikolog, herkes bir antidepresan, herkes mutsuz. Hiç etrafında baktığınız zaman hayattan keyif alan birini görebiliyor musun? Ailesini güçlü güçlü anlatan insanlar yok. Ya benim annem babam bunu yaptı geçti. Anladın mı? Yani aile ben görüşmüyorum babamla diyor mesela. Ben annemi görmedim o zaman. Hele özellikle iş mesela ben yöneticiyle çalıştığım süreçlerde de üst düzeydeki insanların ne kadar yüksekte olursa olsun aslında altta yatan travması şu. Ya babasına kendini kabul ettirememiş iş adamları var. Ya ailesinden kaybettikleri duygunun peşinde yaşayanlar var. Ya da kendi ailesini kuramamış, ailesi bozulmuştur. Şimdi mesela ben yönetici alırsam, genelde verdiğim seminerlerde şunu söylüyoruz. İlk baktığımız seviyede şey, düzenli bir hayatı var mı? Evli mi? Çocuğu var mı? Bundan önceki çalıştığı yerlerden daha çok bu adam aslında kendi özel hayatında ne kadar mutlu, huzurlu. Bakın orada sorumluluk alan bir insan iyi bir yöneticilik yapar. Eşiyle idare edebilme, o ailesini idare edebilme, çocuğuyla huzur kuran bir adam, emin ol personelleri de aynı şeyi devam ettir. Aslında sen özelinde ne kadar iyisen, evde ne kadar huzurluysan, işinde, sosyal hayatında, mesleğinde de o kadar iyi oluyorsun. Bir tarafı şöyle düşün, kolonların sağlam değilse, üstüne ne kadar etiket koyarsan koy, toplum içinde ne kadar değer görürsen gör. Eve döndüğün zaman sen iç boşlukta düşüyorsan, onun yerine gidip bağımlılıklara sarılıyorsan, alkol olsun, içki olsun, gece hayatı bak hep bunlar var dersin ki hiç beklemiyordum. Diyorsun ya mesela dışarıda gördüğün gibi değil insanlar. O insan mesela sosyal medyadaki sanatçıları da söyleyeyim. Benim sanatçı danışanlarım da vardı mesela. Çok madde, işte alkol falan aldı. Hatta çalışmalarım da vardı böyle uzun süre bağımlılıklarla. O gördüğün yıldızlı parıltılı hayatın arkasında büyük depresyonla bitmiş. Ailesiyle de olsun, kendi ilişkileri çökmüş. Zaten çarpık ilişkiler yaşıyorlar. O boşluk niye doldurmaya çalışıyor biliyor musun? Anne babasıyla çocukken bir arada kurduğu belki de o sofrayı arıyor. Anne babasının ya da annesinin o dediğin az önce demiştin ya uyurken saçımı okşayıp da anneyi onu arıyor. Bak ta oradalar. Hepsinin çocukluğuna indiği zaman sevgiyi arıyorlar ve gerçek sevgiyi arıyorlar. Onu da doldurmak için işte lüks araçlar, kıyafetler, gezmeler, maddiyat aslında şeyi doldurmuyor. Evlilikler de evlilik neyin üzerine kurulursa orada yıkılmaya hazır. Maddiyatta kurarsan maddiyat bittiğinde biter. sevgi üzerine kurarsan, orada anlaşmazlıklar çıktığındaki iyi günde kötü günde sağlıkta hastalık dediğimiz diye verdiğin söz gibi düşün. Nasıl doktorlara ya da biz öğretmen hukukçulara verdiğimiz sözler gibi mesleğe başlarken. İlişki sözleşmesi gibi de evlilik de bir sözleşmedir. Yürüyemeyebilir. Ama saygı noktasında ne kadar gider? Burada önemli. Sen ne kadar hastalıklı başlıyorsun bir ilişkiye? Çok ilişkide ayrılıp çıkmak diye bir şey değildir. İnsanlara tamamen güvensizlik verirsin. Kaygı der ki mesela hocam ben çok seviyorum bağlanma problemi. Senin bağlanma problemin yok. Çok fazla ilişki yaşadığın için sen kendinde artık güven noktası verecek bir noktada değilsin. Güven vermediğin bir insandan güven alamazsın ki. Ya da şöyle düşün. Toksik ilişkilere alışmışsın. Sürekli kavgalı gürültülü ayrılmalı bir gün. Ondan sağlıklı bir ilişki çıkmaz orada. Yap boz yap şey gibi düşün. Bir cam bardağın kırıldığını düşün. Kırılıyorsun yapıştırıyorsun. Kırılıyorsun yapıştırıyorsun. Oradan sağlıklı bir su içebilir misin? İçemezsin. Evlilik yapısı da böyle. Ne üzerine kurduğun önemli. Baştan nasıl başlıyorsa gerçekten bu iş sözleşmesi gibi. Şunları şunlara izin versin. Mesela başta diyor ki eşinin çalışmasına izin vermek istemiyor. Diyor ki benim maddi imkanlarım iyi. Sen evinde ve çocuğunla mutlu oluyorsan tamam, bu senin para iradenle kazanıp sana aslında kıymet vermesi. Yani bir de şöyle düşün. Bizde şey özgürlüğü eline alınmış gibi empoze edildi bu dijitalleşti. İşte. Kadın çalışmadığı zaman sanki eğitimsiz, cahil, hiçbir şey yapmayan, hayatta bir şey falan. Ama öyle değil. O çocuğuyla eşinin verdiği imkanları doğru kullanıyorsa, evini ayakta tutmak için gerçekten kıymet veriyorsa, onun evdeki yaptığı yemek de kıymetlidir, yaptığı ütü de, çamaşır da. Bunlar sanki bir iş gibi görünmüyor. Sanki bir mesleki eğitim aldığı zaman kadın değerliymiş gibi toplumda algıya alıştırırsın. Ya da kadın güzelse evlilikte gerçekten seçilmesi gereken gibi biliyorsunuz. Bazen çiftler geliyor, hocam hiç birbirine yakışmıyorlar. Senin gördüğün şey fiziksel. Ama o ruhen dengedeki olan anlaşması onunladır. Yani çoğu kadın vardır, makyajsız sanki kadın kadın değildirmiş gibi bir algı oluştu. Estetiksiz kadın kadın değilmiş gibi bir figür oluştu. Yani kadın hiç sokakta makyajsız çıkabilir, kadın doğaldır. Yani saçı da beyazlayabilir, saçı boya olması şart değildir yani. Ama bizdeki şu anki dijitalin algısı herkes çok güzel olmalı, erkekler çok yakışıklı olmalı, çok zengin olmalı ve dayatma bu. Kimsenin inancı sorgulanmıyor. Mesela kız istemeye gittiği zaman acaba baba soruyor mu? Oğlunuz namaz kılıyor mu? Oruç tutuyor mu? Gerçekten kızıma sahip çıkabilir mi? Zor gün olduğu zaman, hasta olduğu zaman ya da bize bakabilir misin? Bu da önemli. Anne babanın da senin rahatsızlığında yaşlandığı zaman bakabilecek misin? Buna bakmak gerekiyor.
1: Hocam ağzınıza yüreğinize sağlık. Rica çok ederim. Teşekkür ediyoruz. Bu süremizin sonuna geldik. Davetimize icabet ettiğiniz için de ayrıca teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Emekleri için de saygıdeğer yönetmenim Halil abimize de çok teşekkür ediyoruz. Oradan her ne kadar bize kızsa da verdiği emekler perde arkasında çok büyük. Allah razı olsun kendisinden.
0: Teşekkür ederiz.
1: Evet, bir sonraki hafta tekrar sizlerle birlikte olmak ümidiyle. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun.
2: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı.
3: Aslan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu Son Kale Aile programı sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
4: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
5: Şimdi reklamlar.
6: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
10: Radyo Hedef.
11: Allah'ı, Resulünü ve onların gönül dostlarını anlatan bir program. İnsan, sevinci, hüznü, sevgiyi, muhabbeti yaşatan bir program. İnsan, sırrın zühdün, aşkın menbaından insan.

0: hikmetin, devletin, saadetin pınarından. İnsan, murat, mürüvvet, namuşan. İnsan, toprak, et, kemik ve can. İnsan.
1: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı hafta içi her akşam 22'den itibaren Hedef Radyo'da sizlerle.
2: Radyo Hedef FM 91.8.
3: Ya Muzil. Muzilsin. Muzilsin ki seni tanımayan kör, sağır sebeplere dilenci olur. Seni bilmeyen kendi varlığının ağırlığı altında ezilir, kul köle olur.
4: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: İnsan. Programı hazırlayan ve sunan Kürşat Eren Bilge. Teknik yapım Halil Bekgil.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Merhaba dostlar. Evet dostlar, bugün çok ciddi bir meseleyi ele alacağız. Rabbim Mevlam nasip ederse inşallah. Hepimizin kanayan bir yarası, sevdiklerimizin, dostlarımızın üzerinde görmek istediğimiz, hatta çoğu zaman kendi istediğimiz, kendi üzerimizde görmek istediğimiz, yapabildiğimiz kadar, uygulayabildiğimiz kadar çok ciddi bir mesele, namaz. Allah-u Teala nasip ederse inşallah dostlar, bugün namazın güzelliği, ciddiyeti ve namazın içerisinde yaptığımız hatalar, yapmamamız gereken şeyler ve koca olanla müsabakamızı inşallah gözler önüne dökeceğiz. Bugün malumunuz cuma olması sebebiyle de tesbihler elimizde, kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem efendimize inşallah nurları, salavat-ı şerifeleri gönderelim ve programa adapte olmaya çalışalım dostlar. Görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler inşallah. İslam'ın ikinci şartı namaz. Akıllı ve erginlik çağındaki her Müslüman erkek ve kadına emredilen bir ibadet. Bedenle yapılan ibadetlerin en üstünü, Allah-u Teala'ya ve peygamberine imandan sonra dinimizde en kıymetli ibadetin namaz olduğunu biliyorsunuz dostlar. İslam'ın birinci şartı şehadet kelimesini dil ile söyleyip kalbi ile tasdik eden iman etmiş demektir. İkinci şartı da dinimizin direği olan 5 vakit namaz ve bunu vaktinde kılmasıdır Müslümanın. İslam'ın diğer şartları zekat vermek, oruç tutmak ve hacca gitmektir. Namaz kılmak imanın şartı değil ise de namazın farz olduğuna inanmak imanın şartıdır dostlar. Namaz lügatta dua demektir. Kur'an-ı Kerim'de namaza salat denilmektedir. Salat lügatta insanın dua etmesi, meleklerin istiğfar etmesi, Allah-u Teala'nın merhamet etmesi, acıması demektir. Adem Aleyhisselam'dan beri ilahi, yani semavi dinlerin hepsinde namaz kılmak emredilmiştir. Adem Aleyhisselam ikindi, Yakup Aleyhisselam akşam, Yunus Aleyhisselam yatsı namazlarını kılardı. Hazreti Adem Aleyhisselam cennetten çıktığında sabah namazı vaktiydi. 2 rekat namaz kılmıştı Hazreti Adem. Hazreti İbrahim Aleyhisselam öğle vaktinde oğlu Hazreti İsmail Aleyhisselam'ı kurban etme emrinden affedildiğinde 4 rekat öğlenin namaz kılmıştı. Hazreti Yunus Aleyhisselam balık karnından kurtulduğu vakit ikindi vaktiydi. Bu zaman 4 rekat namaz kılmıştı Yunus Aleyhisselam. Hazreti İsa Aleyhisselam ise akşam vaktinde Cenab-ı Allah'ın verdiği nimetlere şükür içinde 3 rekat namaz kılmıştı. Hazreti Musa'ya yardımcı olarak Yaksı Asin'de de kardeşi Hazreti Harun gönderildiğinde Hazreti Musa 4 rekat namaz kıldı ve vitir namazı da peygamberimizin Miraç'ta kıldığı namazlardandır dostlar. Akıllı ve erginlik çağına gelen her Müslüman erkeğin ve kadının özrü yok ise her gün 5 kere namaz kılması Allah-u Teala'nın emridir biiznillah. Farz olduğu Kur'an-ı Kerim'de, hadis-i şeriflerde açıkça bildirilmiştir. 5 vakit namaz Miraç gecesinde farz oldu. Miraç hicretten 1 yıl önce Recep ayının 27. gecesindeydi. Miraç'tan önce dostlar sabah ve ikindi namazı kılınıyordu. Allah'ın takdiri ilahisi işte. Dinimizde namaz mühim bir emirdir dostlar. Dinin direğidir namaz. Namaz bütün ibadetleri kendinde toplamıştır. İbadetlerin en üstünüdür. İslam'ın 5 temel şartından biri ise de bu toplayıcılığından dolayı yalnız başına Müslümanlık demek olmuştur. Müslüman dediğin zaman Allahu Ekber, Hemen bakıyorsun ki namaz akla geliyor. Çok ciddi bir mesele. Bu konuyla ilgili çok keskin hadisler de var. İnşallah konu içerisinde yavaş yavaş o keskinlikleri sizlere aktaracağız dostlar. Diyor ki, kusursuz namaz kılan cehennem azabından kurtulması umulur. Allah-u Teala birçok ayet-i kerimede ameli saliha adı verilen yarar işleri yapanların cennete gireceklerini vaat etmiştir. Namaz bu işlerin başında gelmektedir dostlar. Çünkü bunlar insanı günahlardan ve çirkin şeyler yapmaktan korar. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Ankebut suresi 45. ayette buyruluyor ki, kusursuz kılınan bir namaz insanı pis, çirkin işler işlemekten korur. Allahu Ekber. Namaz o kadar güzel şey ki dostlar. Onun tadını ancak kılanlar bilir. Samimi kılanlar, Allah için kılanlar. Namazda malumunuz tahiyatta şöyle buyrulur. Resselamu aleyhine ve ala ibadillahi salihin. Çok ciddi bir şey. Diyor ki Allah'ın bütün salih kulları üzerine selamını söylüyorsun diyor namazda. Düşünün. Allahu Teala'nın selamını bütün salih kulların üzerine söylüyorsun burada. Dünyada binlerce milyonlarca Müslüman var. Milyonlarca. Ve bu duayı okurken bütün salihlere namazında selam gönderiyorsun. Ve o kılanlar da aynı şekilde sana gönderiyorlar. Ve gide ta Adem Aleyhisselam'a kadar sürüyor bu. Düşünün ne kadar büyük bir dua merceği. Emrine şükürler olsun ya Rabbi. Namazın bildirilen faydasına kavuşabilmek için dostlar, farzlarına, vaciplerine, sünnetlerine dikkat ederek ve gönlünü Hakk'a vererek vakitlerini geçirmeden kılmak lazımdır. Vakitlerini geçirmeden. Müslüman öyle olmalı ki dostlar, davasına öyle aşık olmalı ki ezan-ı Muhammediye daha okunmadan önce abdestli olmalısın. Abdestli olarak namazı beklemelisin. Allahu Ekber, ne kadar büyük mükafatı var bilseniz, bütün namazlarınızı daha ezan-ı Muhammediye Allahu Ekber demeden abdest almış olursunuz. Elhamdülillah, sahabe hep öyle yapardı, abdestli olarak beklerdi ezan-ı Muhammediye'yi. Namaza ciddiyet veriyoruz dostlar, vermeye gayret ediyoruz. Acaba samimiyiz bu kelimenin arkasında, onu düşündük mü, samimi miyiz acaba? Olalım ki evimizdeyiz. Televizyonu açmışız. Baş dostumuz mu, baş düşmanımız mı? O seyrettiğin programa göre değişiyor. Televizyon seyrederken ezan-ı Muhammediye okunuyor dışarıda. Allahu Ekber. Müezzin oradan bağırıyor. Bizim koca oğlan yayılmış yerinde ezan-ı Muhammediye belki o an için toparlanıyor. Ayaklarını falan toparlıyor. Aman biraz da sesini kıs şunun. Onu yapabiliyorsa. Bazen onu yapmayanlar da var. Allah bizi affetsin. Ama biraz sesini kıstırdık. Ayaklarımızı da toparladık. Ezan-ı Muhammediye'yi dinledik. Hemen orada ezan-ı Muhammediye'nin özelliği ne? Sana hemen diyor, hazırlan ve namazına başla. Çünkü ezanın belirli bir saati var. Dakikaları, saniyeleri sayılı. Bizim koca olan onu hiç sevmez. Televizyonda güzel bir film var yav. Ya namazı hemen tamam kılarız inşallah. Biraz sonra film bitsin. Hele şu filmi seyredelim. Belki filmi bir daha seyretmeye fırsat bulamayacağız. Bir daha aynı şeyi seyredemeyeceğiz. Şu filmi seyredelim, arkasından kılarız. Senedimiz var ya elimizde. Hemen filmin arkasından namaz kılacağımıza dair. Bekle dur. Ondan sonra film biter. Yavaş yavaş sallana sallana namaz kılmaya gideriz. Samimiyiz ya, onu anlatmaya çalışıyorum işte. Ne kadar samimi olduğumuzu. Allah bizi affetsin inşallah ya Rabbi. Ama mesela diyelim ki aynı ortam içerisinde yine bir akşam namazı, akşamleyin oldu. Örnek veriyorum, evimize geldik veya bir pazar günü içerisindesin, gündüz ezanına rast geldin. Televizyonda da çok sevdiğin gene bir film var olacak ya. Çünkü biz televizyona adapte olmuşuz. Akşam eve gittiğimiz zaman hanımdan önce ilk önce televizyonu görüyoruz. Hemen selam aleyküm evin içerisine gir, elini yüzünü yıka. O anda bir şeyler yiyeceksin, yetiştireceksin. O anda da televizyon açık. O arada beğenmediğin bir program var ya, kumandayı aldın pat pat pat pat pat, böyle bir dolandın, güzel bir kanala takıldın. Tamam, oraya adapte oldun artık. Orada
1: Ha, alt yazılarda geçti. Çok güzel bir film var. Belki karate filmi oynayacak. Belki çok macera, çok güzel bir film. Heyecanla da bekliyorsun. Ya ne zamandır da şunu seyredeyim diyordun. O arada da ezanı Muhammediye gene okundu. Allah'ın takdiri ilahisi. Allah-u Teala o anda sana veli diyor. Bak diyor, ezanı Muhammediye okunuyor. İşte imtihandayız ya. Ama koca olan işine hiç gelmez o. Çünkü neden? Orada filmi bekliyor. Namazı nasıl olsa kılacak. Öyle düşünüyor çünkü. Ondan sonra da filmin vakti yaklaştı. Ezan da okundu. Saatine bakıyor, ayarlayabilir miyim diye. O anda hesabını yapıyor. Hemen seccadenin üzerine çıkıyor. Allahu Ekber birden bir başlıyor. Daha böyle belki de hanım bir mutfağa girdi. Belki bir şey getirip görecek. Allahu Ekber. Namazı bitirdi, adam oturdu. Ya abi nasıl kıldın sen o namazı hemen? Filme yetişecek ya Hacı abi. Allah ondan razı olsun. Uçarak kılıyor. Çünkü filme yetişmesi lazım. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. İki dakikada salat selat söylüyor. Selamını veriyor. Tesbih de nasıl olsa diyor ki bir duayı da okuyor aradan. Filme yetişecek. Çünkü filmde onu kurtulacak. Ahiretini anlatacak o film onun. Çünkü sen nasıl kurtulacaksın? Peygamber'e nasıl ümmet olacaksın? Onu seyredecek ya o filmde. Onu kaçırmamak için dostum benim uçarak namaz kılıyor. Bunları işliyoruz dostlar. Belki bir sefer yapmasan bir başkasında, çok sevdiğin bir şeye yetişmek için bile olsa hızlı hızlı tavuğun yerden darıdan topladığı gibi pat pat pat pat pat pat pat pat secdeler iki dakikada bitirdi. Ondan sonra da abi kalktı yerine kuruldu. E hadi hemen şu filmi seyredelim. Samimiyiz ya dostlar. İşte orasını anlatmaya çalışıyorum. Sahabe de çok samimiydi. Allah onlardan razı olsun. Öyle anlatılıyor ki sahabe secdeye gittiği zaman diyor öyle hareketsiz kalırdı ki kuşlar diyor onları diyor bazen diyor böyle boş bir madde zannederlerdi diyor. Heykel gibi bir şey zannederlerdi. Üzerlerine çıkar beklerlerdi diyor. Sahabe secdeye girdiği zaman orada öyle kalıyor. Allahu Ekber. Ama benim koca olan öyle değil. Belki onun 20'de biri, 30'da biri kadar. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Sübhanallah lazım, sübhanallah lazım, sübhanallah lazım. Allahu Ekber. Çünkü neden? Biz cennetle müjdelendik. Nefis koca olan çünkü çok seviyor işi. Namaz kılıyorsun nasıl olsa önemli değil diyor. Ya şu filmi de seyret aradan. Veya başka bir iş yapacaksın. İşte böyle çelmeyi takıyor. Bu bir örnekti dostlar. Fakat çok ciddiye almak lazım. Verdiğimiz örnekler hayatımızda hemen hemen çoğumuzun bir veya birkaç sefer veya bazen çoğunlukla yaptığımız hatalar dostlar. Namaz dediğin zaman Allahu Teala'nın huzurundasın. Namaz dediğin zaman alnını secdeye koyduğun zaman gözlerinden yaş gelmeli. Seccadenin içerisindeki o mana alemini koklamalısın. Burnunun deliklerine çekmelisin. Kapandığın zaman secdeye Allahu Ekber dediği zaman gözlerin yaşarmalı. İnsan devamlı hal üzerine olamaz. Bu söylediğimiz belki bir sefer, iki sefer, belirli zamanlar olabilir. Devamlı hal mahaldir diye Allah dostları öyle buyuruyorlar. Ama dostlar, yaptığımız işin bilincinde olmalıyız. Hele namaz kılmayanlar, onlara sonra geleceğiz. Şimdi namaz kılan kardeşlerimizin ufak tefek eksikleri var inşallah. Onları düzelte düzelte gidiyoruz dostlar. Affınıza sığınıyorum. Belki burada çoğunluğunuza hitap ediyorum ama dostlar, kanayan yara hepimizin yarası. İnşallah Rabbim sevdiklerinin hatırına bizi affetsin. Namazın ehemmiyetini bildiren ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler çoktur dostlar. Kur'an-ı Kerim'de 100'den fazla yerde namaz kılmak emri tekrar edilmekte. Hadis-i şeriflerle namazın nasıl kılınacağını Peygamber Efendimiz buyurmuşlardır. Peygamberimiz bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Benden gördüğünüz gibi namaz kılın. Ayrıca namaz kılanlara cennette çok büyük mükafatlar verileceğini, kılmayanların da büyük azap göreceği bildirilmiştir. Şimdi şunu şöyle değerlendirelim dostlar. İnşallah namaz kılan cennete birçok lütuflara erecek inşallah. Allahu Teala hataları olanı da düzeltmeyi nasip etsin inşallah. Fakat bir de bunun öbür tarafı var. Kılmayanlar. Kılmayanlara azap. Peki güzel dostum. Allah-u Teala'dan inşallah sorduğun zaman tabii ki korkuyorum. Allah-u Teala'dan korkmam mı? Ya cehennemi var, sıkıntıları var, beni şöyle yapar, şöyle yapar. Onu herkes biliyor. Peki dostum, Allah-u Teala'dan madem bu kadar korkuyorsun, sana namazı farz etmiş ve emretmiş, kılacaksın. İki şıkkı yok. Kılacaksın. E peki, Bunu biliyor musun? Biliyorum. Allah-u Teala'nın azabını, cehennemini, sıkıntılarını, insanlara verdiği bütün sıkıntıları, meşakkatleri ve cehennemdeki azapları biliyor musun? Az çok biliyorum, hayal ediyorum. Peki dostum, niçin namazı kılmıyorsun? Allah için niye secdeye gitmiyorsun? Hemen şöyle söylüyor. Ya şimdi oraları karıştırma. Sonra kılarız inşallah ya. Çünkü abinin elinde senet var. Sizin benim gördüğüm bir senet değil ki o. Adıcım seneti katlamış, cebine koymuş. Cennetle müjdelenmiş. Aşere-i mübeşşer eden, estağfurullah, namazı kılmıyor. Çünkü neden? Allah-u Teala'dan korkuyorsan samimi değilsin o zaman. Namazı kılmıyorsan. Allah-u Teala'dan korkup da Allah-u Teala'nın emrini yerine getirmezsen. Dostum, sen samimi bir Müslüman değilsin. Yalancı bir Müslümansın. Yanlış mı acaba? Yanlış değil dostlar. Yanlış değil. Ya samimi değilsin ya yalancısın. İkisinden birini kabul etmek zorundasın. Çünkü Allah-u Teala'nın emrini yerine getirmekte en önemli şey olan namaz. Namazdan kaçmak kesinlikle yok. Hiçbir şekilde. Aklın şuurun yerinde ise felçli bile olsan gözlerinle kıl diyor. Namazın ciddiyetine bakın dostlar. Biz bazen namazları böyle arka arkaya savsaklıyoruz. Allah bizi affetsin. Namazları bırakıyoruz, kılmıyoruz, samimi olmuyoruz. Sordukları zaman da tabii ki canım namaz kılınmaz mı? Allah'ın emridir. Emrin ciddiyetine bakın dostlar. Namazdan kaçmak kesinlikle hiçbir şekilde yok. Sahabi namazda savaşa gidiyor. Allah için orada harp ediyor. Elinde kılıcı, mızrağı, Allah için orada dövüşüyor. Ve namaz vakti geldiği zaman bir grup sahabi ön tarafa çıkıyor ve diğer grup arkaya geçiyor. Orada iki rekat namazını kılıyor hemen. Seferi olarak, savaşta çünkü. Ve ondan sonra orada bilen namazda canını veriyor orada, kanını, belki bir daha yaşamayacak. Allah için kanını verecek orada, o anda namazını yine terk etmiyor. Selamını verir vermez hemen harpte yerine koşuyor. Diğer sahabiler arkaya geçiyorlar ve onlar namaz kılmaya başlıyor. Savaşta bile canını vermeye gitmiş. Bir kere müsaade olsa onların olurdu. Allah için çarpışıyorlar. Dini İslam için çarpışıyordu sahabeler. Ama namazı terk etmediler. Peki dostum, sen savaşta mısın? Elinde kılıncın, mızrağınla. O anki şartlar öyle, şimdi çok farklı. Öyle sen savaşa mı gidiyorsun? Namazı terk ediyorsun? Hayır. Sen keyiften kılmıyorsun dostum ya. Diyorlar ki, ya sıkıntılarım var, dertlerim var. Onun için kılamıyorum. Allah razı olsun, bütün namaz kılanlar hep böyle derdi sıkıntısı olmayan insanlar mı? Tertemiz, rahat olan insanlar mı? Değil. Onların da sıkıntıları var. Sıkıntı dedik de dostlar, aklıma çok güzel bir şey geldi. Allah ondan razı olsun. Şimdi Harun Reşit zamanında, Abbasiler devrinde halifenin, Harun Reşit'in saliha bir hanımı vardı. Çok saliha bir kadındı. Dört dörtlük Müslüman Zübeyde Hanım. Allah ondan razı olsun. Rivayetlerde aynen şöyle buyruluyor. Bir gün diyor Zübeyde Hanım halife ile beraber şakalaşırken diyor bir divan üzerinde. Halife birden şap diye yere düştü. Şakalaşırken yere düştü, birden ayağına sarıldı ve ayağını tutmaya başladı halife. O anda Zübeyde Hanım dedi ki elhamdülillah ya Rabbi. Halife kızdı.

Bre kadın dedi, sen bana geçmiş olsun demen gerekirken elhamdülillah diyorsun, bunun hikmeti nedir? Saliha kadının çok güzel bir sözü var. Dedi ki Zübeyde Hanım, bugün 39 günü geçmişti dedi. Senin neşesiz ve musibetsiz bir gününü görmemiştim. Her günün neşeli ve musibetsizdi. 39 gündü. Bugün 40. gün ve 40. günde sen yere düştün. Canın acıdı, elhamdülillah dedim. Çünkü hadis-i şerifte buyruluyor ki dedi, bir mümin 40 gün musibetsiz kalmaz buyuruyor dedi. Eğer bugün de musibetsiz geçirseydin senden nikahımı boşaltacaktım dedi. Allahu Ekber. İşte hatun. Hemen şöyle hayatına bu hadisi bir tarıyorsun dostum. Elhamdülillah 2 günde, 3 günde, 4 günde bir imtihan mı geçiriyorsun? Hamdü senalar olsun inşallah. İnşallah o hadiste senin de yerin vardır. Allah onlardan razı olsun. Çok güzel bir deyimdi, yerinde kullanmak istedim. Emrine şükürler olsun. Diyor ki her gün 5 kere namaz kılmak Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde emredilmiştir. Emir. Rica yok dostlar burada. Emir, Allahu Teala'nın emri, kılacaksın. Yaradanım öyle emrediyor. Diyor ki Rum suresinin 17. ve 18. ayet-i kerimesinde Yaradanım Allahu Teala Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Akşam ve sabah vakitlerinde Allah'ı tesbih edin. Göklerde ve yeryüzünde olanların yaptıkları ve ikindi ve öğle vakitlerinde yapılanlar, hamdlar Allahu Teala içindir buyuruluyor. Akşam yapılan tesbih, akşam ve yatsı namazlarıdır. Sabah yapılan tesbih, sabah namazıdır. İkindi ve öğle vakitlerinde yapılan hamdler, ikindi ve öğle namazıdır. Nisa suresinin 102. ayeti kerimesinde de Yaradanım şöyle emrediyor. Belli zamanlarda namaz kılmak müminlere farz oldu. Allahu Ekber. Emrin güzelliğine bak, Yaradanım emrediyor. Belli zamanlarda namaz kılmak müminlere farz oldu. Dostum sen mümin misin? İnşallah ya Rabbi müminim. Elhamdülillah. İnşallah mümin olursun. Peki dostum namazını kılıyor musun? Öf diyorsan yazık. Kılıyorum diyorsan Allah mübarek etsin. Allah iyi kılmak nasip etsin. Namazı kılarken de dostlar kurallarına da uymak gerekir. Bir örnek verelim. Defalarca belki şahit olmuşsunuzdur dostlar. Namazdaysın. Genelde bu namazda cemaatle kılınan camilerde çok rastlayabilirsiniz. Namaz kılıyoruz. Belki farz namazı bitti cemaatle beraber. Daldın kendi başına sünnetleri kılıyorsun. Sünnetleri kılarken oldu ki bitirdin, şöyle bakıyorsun. Yanında da bir abi namaz kılıyor veya bir amca namaz kılıyor. Ama bir namaz kılıyor ki ellerini bağlamış, her tarafı seyrediyor. Millet nasıl eğiliyor, nasıl kalkıyor? Allahu Ekber. Ya diyorsun ki benim bildiğim namazda Allah razı olsun insan önüne bakmak zorunda. Ancak Kabe'deysen Kabe'yi seyretmek için, Kabe karşıdaysa Kabe'yi seyrederekten namazını kıl. Ama hocam diyor sen camidesin, Allah razı olsun ya. Sen namaz kılıyorsun, manzara seyretmiyorsun ki. Bakıyorsun ki kardeşim o nasıl kılıyor, bu nasıl kılıyor, o nasıl geçiyor önünden. O ne yapıyor, başı harıl harıl etrafı seyrediyor. Ondan sonra Allahu Ekber secdeye gidiyor. Kalkıyor, hemen kalkarken de belki önüne bakmadan rükû secde yapmadan karşıları şöyle bir bakıyor, bir daha yatıyor. Aman bir şey kaçırdın mı gibi. Biz kıldığınız namazı tenkit etmiyoruz dostum. Bizim ciddiyetle verdiğimiz nokta Allahu Teala'nın huzurundayken secdede onun hayaline dal. Allahu Teala'nın huzurunda olduğunu unutma. Bunlar çok ince meseleler dostlar. Farkına varmadan yapılan şeyler ama namazın ciddiyeti lazım. İnsan namazda ciddi olması lazım. Çünkü Yaradan'ın o anda beraber sohbet ediyor. Kulun Allahu Teala'ya en yakın olduğu yer neresi? Sizler daha iyi biliyorsunuz. Kulun secdedeki hali. Peki sen secdedeki halinde etrafta olursan, manzara seyredersen, peki senin en uzak halin neresi? Namaz bittikten sonra daha da uzaksın o zaman. Çünkü secdedeyken yakın değilsen başka zaman nasıl yakınsın? Soru işareti değil mi dostlar? Allah bizi affetsin inşallah. Emrine şükürler olsun. Hadis-i şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Cebrail aleyhisselam Kabe kapısı yanında bana 2 gün namaz kıldırdı. Birinci gün fecri, yani tan yeri doğarken sabah namazını ve güneş tepeden ayrılırken öğlen

namazını ve her şeyin gölgesi kendi boyu olunca ikindi namazını ve güneş batarken akşam namazını ve şafak kaybolunca yatsı namazını kıldık. İkinci günü de tam yeri ağarınca sabahı ve her şeyin gölgesi kendi kadar olunca öğleyi ve her şeyin gölgesi kendi boyunun iki katı olunca ikindiyi ve oruç bozarken akşamı ve gecenin üçte biri geçince yatsıyı kıldık. Sonra ya Muhammed, senin ve geçmiş peygamberlerin ve ümmetinin namaz vakitleri işte bunlardır dedi. Ve ondan sonra o şekilde namaz kılmaya başladık. İşte öğretildiği ve peygamberimiz de öğretildiği üzere ümmetine aynen aksetti. Ve bu şekilde de farz olarak geldi. Emrine şükürler olsun. Hadislerde tarifler var. Sadece bir yerde namaz geçmemiş, namazı kıl deyip de üzeri kapalı bırakılmamış. Birçok hadislerde, birçok ayetlerde derinlerine kadar inilmiş. Kılmazsan şunlar şunlar başına gelecek. Kılarsan Allahu Teala sana şunları, şunları, şunları verecek diye. Allahu Teala'nın salih bir kulu olduğunu gözünün önüne getir. Ya Rabbi, ben senin cennetini istiyorum inşallah. Tabii ki girersin Rabbim, sana nasip ederse, Yaradan'ım nasip ederse inşallah girersin. Ya Rabbi, cennetinde şunları şunları da istiyorum ya Rabbi. Şu işlerimin de olmasını istiyorum ya Rabbi. Tamam, çok güzel dua ediyorsun. Peki Yaradan'ım dese ki, senin alnın secdeye geliyor mu? Senin de gelmiyor. Baktın, evirdin, çevirdin, namaz kılmıyorsun ki. Ondan sonra da Allah-u Teala dua ediyorsun. Ya Rabbi, şunlarım şunlarım olsun, şu işim olsun. Dualarının kabulünü bekliyorsun. Allah-u Teala'nın en büyük emrini yerine getirme. Ondan sonra aç ellerini semaya, destanlar yaz. Kabul ederse Rabbim yine şanından kabul eder. Ama kabul etmezse, o ettiğin dualar kabul olmazsa, sebebini fazla düşünme dostum. Çünkü sebebini sen daha iyi biliyorsun. Sen Müslümansın ya, sen müminsin ya. Sana yakışanını yap sen. Allah'tan kork ve secdeye git. Namazını kıl. Hiçbir şey kazanmazsın. Hayatın şekle girer. Ellerini açıp Allah-u Teala'ya dua ettiğin zaman çok şeylerin olduğunu fark edersin. Müslümanlığın şuuruna varırsın. Kulluğun şuuruna varırsın. Namaz o kadar güzel bir şey ki, hani derler ya, balın tadını yemeyen nereden bilsin balı? Allahu Ekber, bal bal, ama onu yiyeceksin, damağında tadacaksın ki bal dedikleri zaman damağındaki tat aklına gelsin ve onu anlat. İşte namaz da o şekilde. Allah onlardan razı olsun. Bir menkıbe geldi, onu anlatıyorum dostlar. Bir gün bir sohbette dinlemiştim. Çok salih bir amca vardı. Çok salihti. Küçüklüğünden beri bütün farz namazlarını, farz olduktan sonra akıl bali olup da yaşı geldikten sonra bütün namazlarını Allahu Teala'nın izniyle cemaatle kılıyor. Cemaatle bütün namazlarını ve yaşlandığı vakit anlatıyor bunu, vefat etmeden önce diyor ki, bir iki sefer namazı kaçırdım diyor. Ömrüm boyunca farz olarak o da iki sefer, sabah öğle akşam ikindi, hepsi ikindi, akşam yatsı, bütün namazlarını camide kılan bir zat. Öyle adapte etmiş kendini, o kadar samimi. İki sefer hayatımda diyor namazı kaçırdım, o da şu şekilde kaçırdım. Camiye diyor yetişiyordum, o anda hoca tekbir aldı, Allahu Ekber, elleri bağlattı. Ondan sonra sadece o tekbiri yetişemedim diyor. Ondan sonra koştum hemen, tekbir aldım, ondan sonra imama tabi oldum. Ve bu zat namaz vaktini beklerken camide ruhunu teslim ediyor. Namaz vaktini beklerken. Dostlar, bir insan nasıl yaşarsa öyle ölür, nasıl ölürse öyle haşrolur. İşte amca da öyle yaşamış. Namaza öyle bir teslim olmuş ki ezan-ı Muhammediye'yi beklerken o yolda vefat ediyor. Salih amcalardan bir tanesi, Allah razı olsun, onu rüyasında görüyor. Diyor ki, Allah mübarek etsin, sen gittin aramızdan. Peki nasıl vefat ettin? Nasıl seni karşıladılar? Biz baktık ki sen yatıyordun ya da vefat etmiştin, ölmüştün. O şöyle anlatıyor. Diyor ki, namaz vaktini beklerken,

Arada diyor, kapıdan çok güzel biri geldi. Çok güzel giyinimli, o kadar rengarenk elbiselerle gözümü aldı diyor. Elinde diyor koca bir baklava tepsisi vardı. Bana doğru yaklaştı, sen baklava yer misin dedi. Ben de dedim ki tabii verirsen yerim. Al dedi o zaman dedi, bir tane baklava ye. Oradan dedi bir tane baklava aldım. Ağzıma attım baklavayı. O kadar da lezzetli ve tatlıydı ki diyor. Yedikten sonra diyor ısırdım, yuttum, gözüne baktım. İşte dostum, samimisin, Müslümansın. Allahu Teala tatla, lezzetle, güzel bir şekilde tereyağından kıl çeker gibi seni teslim aldı.

Dedik ya dostlar, tereyağından kıl çeker gibi diye. Bir gün Allah dostlarından bir zat şöyle bir sohbet etti. Sohbetinde dedi ki, müminin ruhu tereyağından kıl çeker gibi çıkar buyuruluyor hadis-i şerifte. Ben de diyor endişeyle onu düşünüyordum. Kur'an-ı Kerim'i diyor Azimüşşan'ı iki kere okudum ve tefekkür ettim. Nasıl oluyor bu? Nasıl oluyor da bu şekilde ruhu kabzediliyor kıl gibi diye diyor çıkarken diye. Bu hadisin karşılığını Kur'an-ı Kerim'de aradım bulamadım diyor. Nerede bulabilirim bu hadisin karşılığını diye. Ve de diyor üçüncü defa diyor Kur'an-ı Kerim'i okuyuşumda bir nida kulağıma geldi. Diyor ki nidada, Yusuf suresini oku diye söylediler diyor nidada. Yusuf suresini oku. Ve ben diyor Yusuf suresini okumaya başladım diyor. Bu surede Züleyha'nın komşuları toplanmış, meyve ikram ediyordu. Yusuf aleyhisselam kapıdan içeri gelince diyor, onun güzelliğinden bıçakları diyor ellerini kesti, doğradı, farkına bile varmadılar. Hiçbir dikkatlerini dağıtmadılar, hala Yusuf aleyhisselamı seyrediyorlardı. Ellerinden kanlar akıyordu, kestiklerini bile bilmiyorlardı. İşte diyor, anladım ki diyor, müminin ruhu işte kulun tereyağından kıl çektiği gibi ruhun çıkması buna delalet oluyor diyor. O anda öyle bir an mana alemine giriyorsun ki ellerini kesiyorsun farkına varmıyor. Elbette ki ruh da tereyağından kıl gibi çıkar. Yusuf suresi bunun en güzel örneği diye buyruluyor. Allah onlardan razı olsun dostlar. Evet dostlar, namazın ciddiyeti dedik ya. Güzel bir örnek daha verelim bununla. Öyle bir namaz kılacaksın ki eşyalar da sana tabi olacak. Nasıl mı? Aynen şu şekilde. Biz onlar gibi olamayız ama bu bir temsildir, bir örnektir. Devrin sultanlarından, Allah ondan razı olsun, Şah Muhammed Ali Hüsamettin Hazretleri, Kudüs-i Aziz, Allah razı olsun. Çok büyük bir sultandı. Bir gün bu sultan bir yamacın kenarında namaz kılıyor. Namaz kılarken diyor, gören arkadaşlar olayı anlatıyorlar. Dağların tepesinden, yamacın üst tarafından bir kaya kopuyor. Kocaman bir kaya. Gümbür gümbür gümbür gümbür kullanarak geliyor. Döne döne döne döne geliyor. Sultan da tam kayanın ucunda namaz kılıyor kenarında. Kaya diyor öyle bir hale geldi ki, tam geldi, dikildi ve eğildi. Aynen rükû eğilir gibi. Ve o şekilde kaldı diyor. Çünkü diyor sultan o anda namaz kılıyordu ve kalbine hiç heyecan korku gelmedi. Allah-u Teala'ya öyle bir muhabbetle bağlanmıştı ki zerre kadar taviz vermedi. Kaya geldi diyor tam rükuda durur gibi geldi ve o şekilde durdu. Ve diyor biz o kayayı ziyaret ettik diyor arkadaşlar. Hala kaya o şekilde duruyor diyor. Zerre kadar da eğilmemiş. Böyle yarım paralel şekilde duruyor ve düşmemiş bir vaziyette. Allahu Ekber. Yaradanım ne güzel koruyor. Sen namaz kılıyorsun ya, samimisin ya, Allah-u Teala eşyaları senin hizmetine veriyor. Cenab-ı Hak isterse şu gördüğün koca kainatı bir incir çekirdeğinin içerisine yerleştirir. Onun için hiçbir şey zor değildir. Yeter ki sen teslim ol. Allah-u Teala inşallah o teslim olanların hatırına bizi affetsin. Allah ondan razı olsun. Evet, hadis-i şeriflere geçelim dostlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz namazı kılmanın faydalarıyla ilgili hadis-i şerifleri şu şekilde bildirmiş. Kainatın sultanı buyuruyor ki, kapınızın önünden akan bir suda her gün 5 kere yıkanınca üzerinizde kir kalmayacağı gibi 5 vakit namaz kılanların hatalarını da Allah-u Teala affeder. Ve namaz dinin direğidir. Namaz kılan dinini sağlamlaştırmış olur. Namaz kılmayan dinini yıkmış olur. İslam'ın temeli 5'tir. Birincisi şehadet kelimesini söylemektir. İkincisi namaz kılmaktır. Allah-u Teala her gün 5 vakit namazı kılmayı emretti. Güzel abdest alıp bu 5 vakit namazı vakitlerinde kılan ve rükû ve secdelerini iyi yapanları Allah-u Teala mağfiret eder.
Allah-u Teala kullarına her gün 5 kere namaz kılmayı farz etti. Bir kimse güzel abdest alıp namazını doğru kılarsa kıyamet günü yüzü 14. ay gibi parlar ve Sırat köprüsünü şimşek gibi geçer. Kıyamette önce namazdan sorulacaktır. Namaz doğru kılındı ise kurtulacaktır. Namazı bozuk ise işi kötü olacaktır. Kıyamet günü imandan sonra ilk sual namazdır. Gözümün nuru ve lezzeti namazdadır diyor kainatın efendisi. Ve buyuruyor ki insan namaza başlayınca Allah-u Teala ile kul arasında olan perde kalkar. Namaz müminin miracıdır buyuruyor kainatın efendisi. Ve sultanların sultanı yine şöyle devam ediyor. Ey ümmet ve ashabım, tamamıyla edasına riayet olunan namaz, Allah-u Teala'nın hoşnut olduğu bütün amellerin en faziletlisidir. Peygamberlerin sünnetidir namaz, meleklerin sevdiğidir. Marifetin, arzın ve göklerin nurudur namaz, bedenin kuvvetidir. Rızkın bereketidir. Duanın kabulüdür. Melekül mevt, ölüm meleği yanında şefaatçıdır namaz. Kabirde ışıktır. Münker ve nekire cevaptır namaz. Kıyamet gününde üzerine gölgedir namaz. Cehennem ateşiyle kendi aranda siperdir namaz. Sırat köprüsünü yıldırım gibi geçicidir namaz. Cennetin anahtarıdır. Cennette başına taçtır namaz. Allah-u Teala müminlere namazdan önemli bir şey vermemiştir. Eğer namazdan üstün bir ibadet olsaydı en önce onu müminlere verirdi. Zira meleklerin kimi kıyamda, kimi rükuda, kimi secdede, kimi de teşehhüttedir. Bunların hepsini bir rekat namazda toplayıp müminlere verdi Allah-u Teala. Zira namaz imanın başı, direği, İslam'ın kavli ve müminlerin miracıdır. Göğün nuru cehennemin kurtarıcısıdır namaz. Namaz kılmayanlar kıyamet günü Allah-u Teala'ya kızgın olarak bulacaklardır buyruluyor. Allah-u Teala her gün 5 vakit namaz kılmayı farz etti. Kıymet vererek ve şartlarına uyarak her gün 5 vakit namaz kılanı cennetine sokacağını Allah-u Teala vaat etti, söz verdi. Bir mümin namaz kılmaya başlayınca cennet kapıları onun için açılır. Rabbi ile onun arasında bulunan bütün perdeler kalkar. Cennette olan hurunin sana verilen huri onu karşılar cennette. Bu hal namaz bitinceye kadar devam eder diyor kainatın sultanı. Sallallahu seyyidina Muhammed. Bu kadar güzel müjdeler veriliyor. Ve sen hala namaz kılmamak için direniyor isen dostum. Senin için 2 şey söylenir. Samimi bir Müslüman değilsin sen. Ya da yalancısın. Niçin mi?

Önceden düşün. Sahabiler zamanında onlar bir lokma ekmeğe muhtaçtı. Ama sahabiydi onlar. Gökteki yıldız gibiydiler. Küçük bir hurmayla karnını doyuruyordu. Sahabi karnına taşlar bağlıyordu. Kainatın efendisi gibi. Allah'ın Resulü de iki taş bağlıyordu. Onlar Allah için harp ediyorlardı. Cennetler müjdelendi onlar için. Her türlü zorluğu çektiler. Resulullah'la omuz omuza savaş ettiler. O kadar sıkıntılar içerisinde. Ama davalarından zerre kadar taviz vermediler. Günümüze gel. Sen yediğin önünde, yemediğin arkanda, bütün nimetler önünde, imkanın dahilinde ulaşıyorsun, alıyorsun. Manavına gidiyorsun, pazarına gidiyorsun, elinin altında var. Sahabinin o zaman imkanı da vardı ama alacak yer yoktu. Bulamıyordu. Çoğu da sıkıntı içindeydi, gene bulamıyordu. Senin önünde bugün bütün nimetler var hemen hemen. Allah-u Teala'nın verdiği bütün nimetleri kullanıyorsun ve bu rahatlığın içerisinde. Ondan sonra da namazı arka tarafa atmışsın. Ben Müslümanım diyorsun. Allah için soruyorum sana. Mahşer gününde sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yüzüne nasıl bakacaksın? Nasıl ondan şefaat isteyeceksin? Müminin miracı, bütün ayetler, bütün hadisler emrediyor ve bilerek diyor ki namaz farzdır. Hiçbir şekilde kurtuluş ve kaçış yoktur. Savaşta bile sahabi kaçmamış. Sen hala namaz kılmamakta zevkinin keyfine sırtının arkasını atıyorsan vallahi senin için üzülüyorum dostum. Senin için üzülüyorum ki o mahşer gününde kainatın efendisinin suratına bakamazsın. Allah-u Teala'dan o gün nasıl isteyeceksin cennetini? Nasıl kurtulmayı isteyeceksin? Belki buralar biraz sert çıkışlar ama dostlar, önce kendi nefsime söylüyorum bunları. Sonra da anlamak isteyene. Bu kadar ciddi bir meseleyi, bu kadar ciddi bir meseleyi eğer arkanı hala atmaya çalışıyorsan dostum, samimi bir Müslüman değilsin. Senin sadece Müslümanlığın dilinde, kalbe inmemiş o. Hala bunlardan sonra o güzel namazı sırtının arkasına atarsan yazıklar olsun sana Müslüman kardeşim.

Şunu çok iyi düşünmek lazım ki dostlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kainatın sultanı, iki alemin sultanı. Peygamberimiz geceleri ayakları şişinceye kadar namaz kılıyordu. Farzların haricinde. Alemlerin sultanı ayakları şişinceye kadar gece namaz kılıyordu. Biz ne yapıyoruz dostlar? Gözlerimiz şişinceye kadar uyuyoruz. Bırak ayağı, gözümüz şişinceye kadar. Sabah kalktığın zaman aynaya bak, gözlerinin altı su toplamış gibi şişmiş. Horul horul uyuyor. O kainatın efendisi cennetle müjdelenmiş, gelmiş gelecek hiçbir şey yok. Ve senin kurtuluşun için mahşer gününde Allah-u Teala'ya yalvaracak. Onun ümmetiyim ben diye geçiniyorum. Ben peygamberimin ümmetiyim diyorum. Onun için canımı feda ederim diyorum. Öyle diyorum ya kendi kendime. Feda olsun. Resulullah Efendimiz yanımda olsaydı şöyle yapardım, böyle yapardım. Onunla beraber olsaydı canımı feda ederdim. Her şeyim ona feda olsun. Resulullah diyor ki sana namaz kıl. Allah'ın emridir diyor. Üf, namaz mı? Düşün dostum ya. Bu kadar samimi konuşuyorum. Düşün. Namaz kılmaktan bir habersin. Allah-u Teala'nın emri vermiş. Şu anda düşün, iki dakika sonra, belki şu anda, belki daha ayağa kalkmadan Azrail aleyhisselam vurdu sırtına, aldı canını. Bitti. Sabahleyin hemen götürdüler seni, paketlediler iki dakikada. Ondan sonra mezara götürdüler, bıraktılar, geldiler. Allahu Ekber. Hadi hesabı ver bakalım. Namaz. En önemli şey, sorulacak şey namaz. Nasıl vereceksin onun hesabını? Düşün. Mümkün değil, veremezsin. Allah-u Teala'nın mağfireti olmadığı sürece mümkün değil, veremezsin. Allah-u Teala'nın mağfireti de olabilmesi için de kulda gayret lazım dostlar. Gayret. Biraz hareket lazım. Allah-u Teala bu kadar güzel şeyler ihsan ettiği halde, evet, sıkıntılarımız hepimizin var. Hani söyledik ya, 40

gün sana musibet gelmezse o zaman düşün. Eğer 40 günden önce musibetlerin bol bol geliyorsa elhamdülillah, yaradanımın inşallah bereketi üzerinde. Ama mümin için dostum bu. Eğer mümin değilse onun mükafat olarak geldiğini nereden biliyorsun o şeylerin, sıkıntıların? Belki de ona ceza olarak geliyor. Nereden bilebilirsin ki? Allah-u Teala'nın izniyle bir insan İslamiyet'i yaşamaya çalışıyorsa imtihanın fazlalaştığı müminin derecesine vesile. Sabrediyor çünkü. Ama öbür tarafta adam beynamaz. İslamiyet'in ne olduğunu bile sadece ismen biliyor. Sorarlarsa elhamdülillah Müslümanım. Allah kabul etsin inşallah. O kelimenin hürmetini Allah-u Teala yine inşallah seni cennetine koyacak. Ama namaz bir haber, sünnetler bir haber ve ondan sonra da o kardeşimin de başına gelen musibetler ve sıkıntılar, ona acaba derece için mi yoksa ceza için mi? Yaradanım bilir. Herkes kendi hatalarını, kendi sevaplarını gözünün önünde kendi terazisine koysun dostum. Ama bildiğim bir şey var ki Allah-u Teala'ya teslim olmaya gayret göster, farz namazlarını kıl, sünnetlerin yolundan git. Ondan sonra bak bakalım ne imtihanlar geliyor. Elhamdülillah Allah-u Teala dayanma gücü de veriyor o imtihana. Ondan sonra bir bakıyorsun ki öyle bir derece vermişler ki sana, hamdü senalar olsun, makamın mübarek olsun. Ondan sonra işte aynı o şekilde o rahmetli dedenin gibi sana böyle baklava yedirirler. Baklavayı da ağzına aldıktan sonra sen şu anda öldün derler. Öldüğünü anlamazsın bile, ancak öyle denince öldüğünü anlarsın. Allah-u Teala için zor değil ki dostum. Sen gayret göster, ondan sonra Rabbimden dile. Ama sen kulluk vazifeni yapmadığın sürece Allah-u Teala'ya aç ellerini yalvar abine. Buna ne derler bilir misiniz dostlar? Halk arasında bir tabir var. Abdestsiz dedene namaz mı dayanır diye. Yatar yatar kalkar. Aynı teşbih de ona benzer dostlar. Affınıza sığınıyorum ama gerçekleri görmek zorundayız. Tabii kılmamak ayrı bir olay dostlar. Fakat kılan kardeşlerimiz de işin ciddiyetinde olmalı. Allah sevdiklerinden, hatırından ayırma bizi ya Rabbi. Şimdi namaz kılmak güzel bir şey. Şimdi kılmayanlara neler var acaba? Ayette onu işleyelim dostlar. Yaradanım şu şekilde buyuruyor. Sizi cehenneme sürükleyen sebep nedir? Derler ki biz namaz kılanlardan değildik. Yoksullara yemek vermezdik. Batıla dalanlar ile birlikte biz de dalardık. Müddessir suresi 42 ve 45. Ayetin güzelliğine bakın dostlar. Soruluyor, cehenneme sürükleyen sebep biz namaza kılanlardan değildik. Allah ya Rabbi, tövbe estağfurullah. Teberani'den yine bir hadisle diyor ki 7 şey bana verildi, tavsiye edildi. Birincisi, kesilseniz, yakılsanız, asılsanız bile Allah'a sakın ortak koşmayın buyruluyor. İkincisinde, mazeretsiz olarak sakın namazı terk etmeyin. Ya Rabbi setar. Üçüncüsünde, Allah'a karşı gelmeye kalkışmayınız. Çünkü bu tutum Allah'ın gazabını kazanmaya yol açar. Dördüncüsü, içki içmeyiniz. Çünkü o bütün kötülüklerin başıdır. Beşincisi, eşinizden, malınızdan ayrı düşmenizi isteseler bile ana babanıza karşı gelmeyiniz buyuruluyor. Altıncısı, bütün ordu kırılıp da tek başına kalsanız bile cepheden kaçmayınız. Ve yedincisi, ev halkınıza ve yakınlarınıza iyilik ediniz. Yediğinizden onlara da pay ayırınız. Onlara el kaldırmayınız. Onlara Allah korkusunu telkin ediniz buyruluyor hadis-i şerifte. Emrine şükürler olsun ya Rabbi. Başın vücuttaki yeri ne ise namazın da dindeki yeri odur diyor. Hadisleri sahih bir şekilde okuyorum dostlar. Bu hadisleri okuduğum kitap İmam-ı Gazali'nin Mukaşefetül Kulüp adlı bir eseri. Namaz kılmayanın cezası konusu.

329. sayfa. Delilleriyle veriyorum ki buradan boş konuşmuyorum. İmam Gazali Hazretleri bu eseri yazmış. Ben de onun yazdıklarını okuyorum dostum. Burada mesajlarımız sert. Yine sert olmak zorunda. Sevdirmeye gayret ediyoruz ama keskin yerini de göstermek zorundayız. Bir gül düşünün. Gülden, kokudan lezzet almak istiyorsun. Onun masiva kokusuna, o gülün kokusuna kendini kaptırmak, böyle ruhunu kadehleri şeyine kadar, ciğerlerine kadar o kokuyu çekmek istiyorsun. Ama gülün dikeni var. Eğer o koku, gülü koklamak istiyorsan çok tatlı bir şekilde tutarsın, dikenini eline batırmazsın ve o şekilde koklarsın. İşte bu da bu şekilde dostum. Ben sana dikenini de gösteriyorum, kokusunu da söylüyorum. Koklamaya talip isen dikeninin eline batmaması için gayret göster. Keskin yerlerini de anlatıyorum, yumuşak güzel müjdeleri de veriyorum. İnşallah o müjdelerin hatırına da Allahu Teala bizi cennetinde sevdikleriyle beraber eyler. Amin diyoruz değil mi dostlar? Ama kılmayan kardeşlerim de amin diyor değil mi? Amin inşallah. Ama kılmaya gayret edelim. Biz kime harbaştık dostlar? Beni Yaradanım yaratmış, dünyaya göndermiş, birçok rızıklar ihsan etmiş, evlat vermiş, çoluk çocuk vermiş, mal vermiş, bir aile yuvası vermiş, bir saadet vermiş, bir iş vermiş, akan bir sermayem var, karnımı doyurabiliyorum, millete avuç açmadan yaşamaya gayret ediyorum. Birçok nimetlerle beraber Allahu Teala diyor ki kulum, benimle olmak ister misin? Cennetimi, Resulullah'ımı, kainatın sevgilisini, beni cennette görmek istemez misin? Resulullah'ı görmek istemez misin? Talibim ya Rabbi. Tabii ki görmek isterim ya Rabbi. Canım sana feda olsun. Ne güzel söylüyorsun. Canım sana feda olsun. O zaman kulum, namaz. Namazını kıl. Çünkü insan, Müslüman namazını kıldığı zaman hayata şekle giriyor. Vakarı artıyor. Fikirleri değişiyor. İnsanın hayatı düzene giriyor. Yaşam şartı değişiyor. Kulluğunun şuuruna eriyor ve kul olduğunu anlıyor. Ondan sonra da Allahu Teala'ya yöneliyor. Eğer işte namazın yeri ne kadar önemli. Dinin direği diyor ya. Bunun iki şıkkı yok. Bunu yıkan dinini yıkmış olur diyor. Ondan sonra da ben namaz kılmayayım, elhamdülillah Müslümanım. Allah razı olsun. Tamam Müslümansın. Allah'ın emrini yerine getir. Hala getirmiyorsan dostum sen kılıcını kime çektin? Yaradanımın karşısında bir hiçsin. Bir zerre bile belki değil. Ama sen Allahu Teala'yı zikredersen, Allahu Teala'nın emirlerini yerine getirirsen, Yaradanının karşısında hiç değil, sevgili olursun sevgili. Kulum der Yaradanım sana ve kainatı senin hizmetine verir. Bir emrinle birçok şeyler olur. Ellerini açarsın semaya. Ya Rabbi şu işim olsun ya Rabbi. Ya Rabbi duamı kabul eyle. Şu kardeşimin işini rast getir dersin. Allahu Teala belki senin hatırına onun işini rast getirir. Sevgilisi olursun. Ama Allahu Teala'ya asi olursan bir hiç olursun onun nazarında ve hesabını da çatır çatır verirsin. Dostlar, bu işin şakası yok. Namaz, namaz, namaz. Ben buradan söylerim, tebliğ ederim. Tebliğ ettiğimde kendim de yapmaya gayret ederim, geçerim. Ama sen öğrendin, öğrendiğini hayatına geçirmek zorundasın. Diyebilir misin ki ya Rabbi, namaz kılmayan için söylüyorum. Ben namaz diye bir şey duymadım ya Rabbi. Öyle bir şey olsaydı yapardım. Diyebilir misin? Diyemezsin ki. Namazı bilmeyen kimse mi var? Eğer sen bu radyoyu dinliyorsan elhamdülillah, zaten ona vakıfsın. Şu saatte şu programı dinliyorsan ona vakıfsın. O zaman vakıf olduğun şeyle yaşa. Bir gün şunu gördüm. Bir cuma vakti namaz kılıyorduk. Bir camide yer yoktu, dışarıdaydık. Bir mescitte, estağfurullah, mescitte yer olmadığı için de dükkanların önlerine böyle koliler konmuş. Kolilerin üzerine secdelerimizi serdik ve orada namaz kılıyoruz. Böyle sosyetevari bir kadın geldi. Yanında da bir çocuk.
Bu arada hoca hutbede olduğu için gayri ihtiyari herkes oturmuş dinliyor.

Çocuk 6-7 yaşlarında. Çocuk o anda pasajın önünden geçiyor. Annesine ne sordu bilir misiniz Osar? Anne, bunlar ne yapıyor yerde oturmuşlar? Seccadelerin üzerine oturmuş Müslüman kardeşler cuma namazını kılıyor. Kılacak, hutbeyi dinliyor. Ve çocuk soruyor, anne bunlar kim? Bunlar niye yere oturmuş diye? İşte belki o çocuk dese belki onun yeri var. Çünkü ona öğretilmemiş. Anne babanın üzerinde mebal müthiş. Ama sen kardeşim, elhamdülillah, inançlı bir Müslümansın. Sen şu saatte oturmuş bu programı dinliyorsun. Sen davana sahip çıkabilmek için gayret gösteriyorsun. Elinden geleni yapmaya gayret ediyorsun. Ama sen namaz kılmıyorsan işte sana yazık derim. Sana yazık derim. Öbürü duymamıştır, bilmiyordur. Belki öğreten yok derim. Ama benim kardeşim 91.8'de burada dinliyor. Ve şu saatte çoluğuyla çocuğuyla beraber mikrofonun arkasından, radyolardan evinde dinliyor. Sen kılmıyorsan sana yazık olur dostum. Sen kılacaksın, hayatına geçireceksin. Ondan sonra öyle kardeşlerin yeninden tutacaksın. Onları da secdeye getireceksin. Vesile olacaksın. İşte o zaman birini daha kurtardığın zaman Rabbinin izniyle inşallah Yaradanım sana öyle şeyler bahşeder ki Allahu Ekber. İşte o zaman kainat senin de hizmetine geçer. Emrine şükürler olsun ya Rabbi. Dostlar, Meryem suresi 59 ve 60 ayeti kerimede Yaradanım şöyle emrediyor. Sonra onların arkadalarından namazı savsaklayan ve nefislerinin azgın arzularına uyan bir nesil geldi. Onları ileride cehennemin en derin yerini boylayacaklardır. Fakat tövbe edip iyi amel işleyenler müstesna. Onlar en ufak bir haksızlığa uğramaksızın cennete girerler. İşte Yaradanım ayetin sonunda ne kadar güzel bir mesaj verdi. Savsakladın, nefsine uydun cehenneme. Ama diyor ki Yaradanım, fakat tövbe edip iyi amel işleyenler müstesna. Onlar en ufak bir haksızlığa uğramaksızın cennete girerler. Şu anda tövbeni yap. Şu andan itibaren namazına başla. O cenneti kazan.

0: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı sona erdi.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
5: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp'a

0: hattından ulaşabilir, mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
1: Radyo Hedef.
2: Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde cennet bahçelerine uğradığınızda oralardan istifade ediniz buyurdu. Orada bulunan sahabeler, ey Allah'ın Resulü, cennet bahçeleri nerelerdir diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın adının anıldığı mescitler ve ilim meclisleridir buyurdu.
3: Radyonuz Hedef sizleri Buhari sohbetlerine davet ediyor.
4: Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutluay'ın hazırlayıp sunduğu Buhari Şerif sohbetleri her akşam saat 23'te 91.8 Hedef Radyo'da.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
5: Mucib sensin. Sensin mucib ki sana söylemek bile gerekmez. Sana ihtiyacımı arz etmem senin haşa halimi bilmeyişinden değil. Sen sessizliğimde ve suskunluğumda da duyarsın beni. Sen yokluğumu ve sevdiklerime uzaklığımı en güzel varlık ve vuslat duası bilip icabet eylersin. Ki nitekim icabet eylemiştim. Yoktum, uzaktım. Aranmıyordum, hatırlanmıyordum. Buldun, var ettin, aranır kıldın, hatırı bilinirlerden eyledin.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
3: Buhari Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

Sahih-i Buhari'de son bölümlerinde Kur'an'a ve sünnete sarılmakla ilgili hadis-i şerifler dersimizin konusu. Medine-i Münevvere çıkışındaki

mikat ile ilgili bir hadisi şerifle başlıyoruz. 7344 no'lu hadisimiz. Kalel İmamul Buhariyyu rahimahullah ve rahimena ma'ah. Haddesena Abdurrahman İbnül Mübarek. Kale haddesena el-Fudaylu. Kale haddesena Musa İbnü Ukbete. Kale haddeseni Salim İbnü Abdillahi an ebihi anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Salim bin Abdillah bin Umar İbnül Hattab radiyallahu anhuma. Salim babası Abdullah bin Ömer'den naklediyor. O da sevgili peygamberimizden. Ennehu uriye ve huve fi muarresihi bizil huleyfe. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz veda haccında Zülhuleyfe'de gece istirahatinde iken rüyada kendisine fekile lehu şöyle denildi. İnneke bi batha'e mübareketi. Sen gerçekten mübarek Batha vadisindesin. Bu hadisi şerif yine Buhari'de rivayet edilen bir başka hadisi şerifle açıklanabilir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Akık vadisinde iken, yani Zülhuleyfe'de iken kendisine Cenab-ı Hak tarafından bir melek geliyor ve bu mübarek vadide namaz kıl, umre ile birlikte hacca niyet et diyor. Burada sadece o vadinin bereketli, feyizli, hayırlı bir vadi olduğuna işaret ediliyor. Şunu demek istiyoruz. Hadis-i şerifler birbirlerini açıklıyor. Hadis-i şerifler birbirlerini tamamlıyor. Gerçekten mübarek bir diyar. 1400 senedir hacca umreye giderken Medine tarafından, kuzeyden Mekke'ye doğru gelenler, işte Medine çıkışında 7-8 kilometre mesafedeki Zülhuleyfe veya Batha veya Akık isimleriyle anılan veya Abar Ali ismiyle anılan o yerde niyet ediyorlar. Dualar, namazlar, niyetler, ihramlarla gerçekten manevi bir feyiz yaşanıyor o mübarek beldede. Hele son yıllarda gayet güzel Kayravan'daki mescit şeklinde o mescidin yapılmış olması ayrı bir tarihi güzellik. Tertemiz, gül gibi abdest alma yerleri, gusletme yerleri ve böyle ağaçlarla gerçekten tertemiz bir mescitte niyet ediyorsunuz. Eskiden dar çevre düzenlemesi yoktu ama son yıllarda hacca umreye gidenler gayet iyi biliyorlar. Medine çıkışında bu mikatta niyet ediliyor. Evet, burada o vadinin mübarek bir vadi olduğuna işaret ediliyor. Hac ve umre disiplinli bir ibadet. Mutlaka şartlarına, usulüne göre yerine getirilmesi gerekir. İbadetlerde iki şart önemli. Bir şekil şartı, bir de gönlümüzün o ibadete verilmez. Yani mesela oruçta belli şekil şartları vardır. Sahurdan iftara kadar yeme içmeden, cinsi ilişkilerden uzak bir hayat. Ama Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz şunu da buyuruyor. Oruçlu bir kimse eğer yalandan, yalanla iş yapmaktan kendini korumuyorsa Allah'ın onun aç kalmasına, susuz kalmasına ihtiyacı yoktur. Peki yalan orucu bozar mı? Bozmaz. Şekil şartı olarak bozmaz. Ama bir ikinci şart, o ibadetin anlamını, o ibadetin manevi ruhaniyetini ortadan kaldır. Çünkü oruç ibadetinin sonunda لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Bu oruç sizden önceki ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Ey iman edenler! Ya eyyühellezine amenu. Kutiba aleykumus siyamu kema kutiba alellezine min kablikum. Sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz. Leallekum tettekun. Takvaya erişmeniz için.
samimi, hassas bir mümin olabilmeniz için, Allah sevgisi ve Allah korkusuyla gönüllerinizin dolması için oruç farz kılınıyor. Yani her ibadette bir şekil şart. Namazda farz, vacip, sünnet. Evet, bir de namazın adabı var. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, Bismillahirrahmanirrahim. قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Namazlarında gönlü ürperenler, huşu dolu bir şekilde namaz kılanlar, kalbini Cenab-ı Hakk'a verenler, o namazın maneviyatından istifade edenler gerçek kurtuluşa ereceklerdir. Yine Cenab-ı Hak buyuruyor ki, اِنَّ الصَّلَاتَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ Hakiki namaz, gerçekten usulüne, adabına göre kılınan namaz, kötülüklerden, hayasızlıklardan, arsızlıklardan insanı alıkoyar. Yani namaz insanın hayatında bir değişim, hayatında bir gelişim sebebi olmalıdır. Namaz insanın hayatında bir manevi değişime sebep olmuyorsa, şekil şartları uygun, belki işte borç üzerinden düşmüş olsa bile istenen namaz gerçekleşmemiş olur. Onun için ibadetlere verilen 1'e 10, 1'e 70, 1'e 700 kat kat sevaplar o ibadetin kalitesiyle doğru orantılıdır. Evet, burada hac ibadetini yerine getirirken bilmemek haçta umrede mazeret değil. Ben bilmiyordum diyemezsiniz. Çünkü bir ibadet üzerine farz olan kimsenin onu bilmesi farz-ı ayındır. Evli bir Müslümanın veya evlenecek bir gencin evlilikle ilgili konuları bilmesi farz-ı ayın. Yani mutlaka ve mutlaka bilmesi gerekir. Üzerine hac farz olan, zekat farz olan, namaz ve oruç farz olan kimselerin de bu ibadetleri mutlaka ayrıntılarıyla öğrenmesi gerekir. Hac ibadetinde, umrede bilmemek mazeret sayılmaz. Herhangi bir hata işlendiği zaman ya oruç, ya sadaka, ya ceza kurbanı her duruma göre belirli bir müeyyide konulmuştur. Bir sonraki baba geçiyoruz. Sahih-i Buhari önce kitaplara ayrılıyor. Ana bölümlere, sonra alt bölümlere. Ana bölümlere kitap diyoruz. Kitabul İ'tisam bil Kitabi ve Sünne. Kur'an-ı Azimüşşan'a ve Sünnet-i Seniyye'ye sarılma ana bölüm. Sonra bab dediğimiz alt bölümler. 17. bab, 17. bölüm. Babu kavlillahi teala leyse leke minel emri şey'un. Cenab-ı Hakk'ın onların inkar etmeleri sebebiyle senin için bir sorumluluk yoktur. Ayeti ile ilgili hadisi şerif. Ali İmran 128. Dikkatinizi çekiyorsa zaman zaman ayeti kerimeleri Peygamberimiz tefsir ediyor, açıklıyor. Kur'an'ın en güzel açıklaması bizzat Kur'an'ın kendisidir. Kur'an kendisini açıklıyor. Mesela sıratallezine en'amte aleyhim ihdines sıratal müstakim sıratallezine en'amte aleyhim. Ya Rabbi bizi en doğru yola ilet. Kendilerine ikram ettiğin kimselerin yoluna ilet. Kendilerine değer verdiğin kimselerin yoluna ilet. Peki Allah'ın değer verdiği kimler? Yine bunu Kur'an-ı Kerim anlatıyor. Minen nebiyyine ve sıddıkine ve şühedai ve salihin. Ve hasune ulaike rafika. Peygamberler, sıddıklar, yani en samimi, en ihlaslı müminler. Peygamberlerden sonraki en üstün dereceli müminler. Sonra şehitler, sonra diğer samimi, ihlaslı, salih kimseler. Peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihler. Evet, Kur'an, Kur'an'ı açıklıyor. En güzel Kur'an tefsiri Kur'an'ın kendisi. Sonra sevgili Peygamberimizin hadisi şerifleri. Hangi konumda, hangi durumda, hangi anlamda indiğini bizzat Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sahabe-i kirama açıklıyor. Yani buna hadislerle tefsir diyoruz. Tefsirler arasında 200'den fazla Kur'an-ı Kerim tefsiri var elimizde. Bunlar arasında hadis-i şeriflerle Kur'an'ı tefsir eden, mesela
İbn-i Kesir tefsiri. Tefsirul Kur'anil Azim. İbn-i Kesir tefsirinin Türkçesi de elimizde. Kur'an-ı Azimüşşan'ı hadislerle açıklıyor. Gayet güzel bir tefsir, tavsiye ediyoruz. İbn Kesir tefsiri. Evet. 7345 nolu hadisimiz. Haddesena Ahmed ibn Muhammed kale akhbarana Abdullah kale akhbarana Ma'mar aniz Zuhri an Salimin Ali ibn Umar'a radiyallahu anhuma. Yine Salim'den, Salim babası Abdullah bin Ömer'den naklediyor. Ennehu semi'an nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme yekulu fi salatil fecr. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sabah namazında rafa'a ra'esehu miner rükû, başını rükûdan kaldırdığı zaman semi'allahu limen hamide deyince kale şöyle dedi. Allahümme Rabbena ve lekel hamd. Farklı ifadeler var. Allahümme Rabbena lekel hamd var. Rabbena ve lekel hamd. Veya sadece Allahümme olmaksızın Rabbena lekel hamd. Allahümme Allah'ım Rabbena. İfadeye dikkat edin. Allah'ım ey benim Rabbim dedikten sonra ya ben yalnız değilim ki. Ey Rabbimiz Rabbena. Bütün müminlerle beraber. Hem Allah'ım ifade çok önemli. Allah'ım diyoruz. Duayı söylemeden. Ey bizim Rabbimiz. Ve lekel hamd. Hamd sadece sana mahsustur. Sadece sana şükrederiz. Minnet, takdir, medih, sena, övgü, hamd sadece sanadır. Nimet sendendir, ikram sendendir, rızık sendendir, şifa sendendir, başarı sendendir. Her iyilik, her güzellik sendendir. Sana şükürler olsun ya Rabbi. Her rekatta semiallahu limen hamid. O ne demektir? Allah hamd edenin hamdini kabul etsin. Ardından Allahümme Rabbena ve lekel hamd. Ya Rabbi sana sonsuz şükürler olsun. Fil ehira. İkinci rekatta bu şekilde dediğini işitmiş. Sümme kale ve sonra şöyle elini açtı peygamberimiz. Allahümme el'an fulanen ve fulana. Allah'ım falan falan kabilelere lanet eyle. Bu çok özel bir durum. Ri'il ve Zekvan kabilelerine isim vererek peygamberimiz lanet etti. Efendimiz buyuruyor ki mümin lanetçi değildir, bedduacı değildir. İsme lanet okumak caiz değil. Şeytandır lanete layık olan. Lanetlik şeytan deriz. Ama falan kimse için lanetlik ifadesi kullanılamaz. Lanet Allah'ın rahmetinden mahrum olmak demektir. Peki peygamberimiz niçin geçici bir süre, 40 günlük bir süre Ri'il ve Zekvan kabilelerine niçin lanet okudu? Çünkü bu kabileler Peygamber Efendimiz'den davetçi istediler. Bir eleman gönderdiler. Ya Resulallah, bizim bölge çok geniş. Şöyle İslam'ı öğretecek gençler gönder. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz 70 tane pırıl pırıl genç seçti. Kur'an'ı okuyan, anlayan, yaşayan, İfadeleri düzgün, fiziği düzgün, suf ve ashabında yetişmiş maneviyat ehli gerçekten konuştuğu zaman tesir eden, gönüllere işaret eden, gönüllere tesir eden, gönüllere maneviyat veren Allah'ın izniyle gençler. Suf ve ashabında Medine'de ilk yatılı okulda, ilk öğrenci yurdunda yetişen gençlerden 70 tane müstesna genci seçtim. Yanlarında sadece kendilerini korumak için bir kılıçları vardı. Bir vadi arasına geldiklerinde ok yağmuruna tutuldular. Bir komplo, bir suikast ve ellerindeki kılıçla sonuna kadar mücadele ettiler.
ikisi yaralı olarak kurtulabildi. 68 davetçi, 68 öğretmen, 68 Kur'an hafızı, 68 İslam tebliğcisi, 68 genç muallim, genç mürşit bir defada kurban edildi. Öyle üzüldü ki o güne kadar yapmadığı bir şeyi yaptı. 40 gün sabah namazının ikinci rekatında Allah'ım Re'il ve Zekvan kabilelerine lanet eyle. Rahmetinden mahrum eyle dedi. Yani bu kadar düşmanlık, bu kadar ters, bu kadar zulüm, bu kadar haksızlık Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz tarafından asla kabul edilemeyecek çok muazzam bir komplo. Peygamberimiz efendim bunun üzerine böyle lanet okudu. Fe enzelallahu azze ve cel. Bunun üzerine Cenab-ı Hak şu ayeti indirdi. Leyse lekel emri, leyse leke minel emri şey. Onların inkar etmeleri sebebiyle senin için bir sorumluluk yok. Ev yetûbe aleyhim, Allah ya onlar tevbe ederse tevbelerini kabul eder. Ev yuazzibahum, yahut onlara zalim, fe innehum zalimun, zalim oldukları için azap eder. Yani ya onlar hakka yönelir, pişman olurlar, tevbe ederler, Cenab-ı Hak tevbelerini kabul eder. Yahut bile bile bu haksızlıkları, bu zulmü işledikleri için Allah onlara azap eder. Senin görevin tebliğdir. Senin görevin bildir. وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُب۪ينَ Bizim üzerimize düşen ancak tebliğ etmekten ibaret. Apaçık bir tebliğ. Görevimiz duyurmak, zorlama, baskı, işkence bizim görevimiz değil. Bizim yolumuz değil. Lanet okumak bizim yolumuz değil. Ey Habibim, sen görevini yaptın. Senden böyle seçkin elemanlar istendi. Görevlendirdin, gönderdin. Ama onlar da şehit oldu. Bu noktada senin bir sorumluluğun yok. Yani Efendimiz'e Cenab-ı Hak bir teselli mahiyetinde. Sen bir suç işlemedin. Yine isteseler yine gönderirdin. Gelen kimse samimiydi. Ama arkasındaki komplodan, suikasttan haberi yoktu. Onu gönderdiler. Sonradan böyle bir komplo, böyle bir suikast düzenlediler. Çıkarlarının bozulacağını bilen kimseler. Bu davetçiler gelirse bu bölgeye bizim çıkarımız bozulur. Zekat var, cihat var vesaire. Bizim atalarımızdan gelen o batıl bid'atlar, hurafeler gidecek. Yaşantımız bozulacak diye düşünenler, küfürde, inkarcılıkta ileri gidenler böyle bir plan yaptılar. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i Cenab-ı Hak teselli ediyor. Dikkatinizi çekmek istiyorum. Ali İmran 128. ayet-i kerime. Cenab-ı Hak şunu buyuruyor. Şu ifadeye dikkat edin. Onların inkar etmeleri sebebiyle ey Habibim senin için bir sorumluluk yoktur. Ya onlar hakka yönelir, tevbe ederler, Allah tevbelerini kabul eder. Ya da zalim oldukları için Allah onları azap eder. Cenab-ı Hak önce tevbeye davet ediyor. Önce onlara bu ayeti kerimi onlar da duyacaklar. Onlar da işitecekler. Bu olayı sebebiyle Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in tepkisini öğrenecekler. İnen ayeti kerim. Ya onlar tevbe ederler, pişman olurlar, biz hata ettik derler. Cenab-ı Hak tevbelerini kabul eder. Ya da zalim oldukları için Cenab-ı Hak azap eder. Cenab-ı Hak tevbeye davet ediyor. Haksızlık yapan önce tevbeye davet eder. Bir hata işleyen önce bu hatasından vazgeçmesi istenir. İslam hukukunda ceza en son nokta. Cezalar ağırdır. Müeyyideler ağır ama uygulanması için şartlar da çok ağır. İslam bir huzur ortamı, bir saadet ortamı, bir kaynaşma, bir yardımlaşma toplumu meydana getirmek için bunları emrediyor. Cenab-ı Hak kullarını azap etmek için yaratmadı. Siz iman eder, şükrederseniz Allah size niye azap etsin diyor Kur'an-ı Azimüşşan. Yani ceza vermek, eğitimcinin görevi ceza vermek değil.
Annenin babanın görevi çocuğunun

alanı çekmek değil, onu yetiştirmek. O ceza en son nokta. Hiç ceza vermemek en güzeli. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz hiçbir hanımına fiske bile vurmadı. Hiçbir hizmetçisine vurmadı. Hatta şunu niçin yaptın, bunu niçin yapmadın demedi. Evimizde, ocağımızda sürekli fırçalar, sürekli sitemler, sürekli hata bulmalar Aleyhissalatü vesselam Efendimizin sünnetinden uzak kaldığımızı gösterir. Onun sünneti sevgi ve şefkat. Ailede sevgi ve şefkat. Yönetimde sevgi ve şefkat. Eğitimde sevgi ve şefkat. Kur'an diyor ki, ey Habibim senin bir sorumluluğun yok. Sen davetçiyi yetiştirdin, görevlendirdin. Onlar ya bu hatalarını anlar, hakka yönelirler yahut zalim oldukları için Allah onlara zulmeder. Allah onlara azap eder. Estağfirullah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki unsur ehake zalimen ev mazlumen. Kardeşine yardım et. Zalim de olsun, olsa mazlum da olsun. Dediler ki ya Resulallah, haksız da uğraya da yardım edelim, görevimiz. Peki zalime nasıl yardım edeceğiz? Onun elinden tutup, onu engelleyip, onun ahireti, cenneti kazanmasına yardımcı olacaksınız. Onun zulmüne engel olup mazlumları kurtaracaksınız. Yani biz hem mazlumların yanındayız, hem zalimlerin yanında. Mazlumun yanındayız, destek vermek için, teselli olmak için, yardımcı olmak için. Zalimin yanındayız, zulmüne engel olmak için. Haksızlığına mani olmak için. Evet, İslam herkese mesaj veriyor. Burada eğitimcileri, davetçileri, tebliğcileri bilerek, kasten, komplo ile öldüren kimseleri önce tevbeye davet ediyor Cenab-ı Hak. Ama tevbe etmezlerse bu açık zulmün mutlaka cezası olacaktır. Çünkü ceza da adaletin gereğidir. Evet, Kur'an-ı Azimüşşan'ı okurken hadis-i şerifler ışığında okuyacağız. Sadece Kur'an meali Kur'an'ın ruhunu yeterince bize veremez. Kur'an mealini okuyalım. En azından bir Kur'an meali bir Müslüman bitirmeli. Ama bununla yetinmemeli. Kur'an tefsirlerini okumalı. Mesela İbn Kesir tefsirini okuduğumuzda hadislerle bu ayetlerin manaları gayet güzel bir şekilde açıklanmaktadır. Rabbim kitabımızı okumayı, anlamayı, yaşamayı nasip eylesin. Abdullah bin Mesud diyor ki biz 5 ayet okuyorduk. Onu hayatımızda yaşamadan ikinci 5 ayeti ezberlemiyorduk. Sadece okumakla yetinmek değil, Kur'an'ın mesajını anlamak gerekiyor. Kur'an'ın hayata yönelik tavsiyelerini, emirlerini, yasaklarını hayatımıza yansıtmamız gerekiyor. Rabbim kitabımıza ve sevgili peygamberimizin sünnet dediğimiz müstesna çizgisine gönülden uymayı nasip eylesin. Rabbim Kur'an-ı Azimüşşan'ı ve sünnet-i seniyyeyi anlama noktasında bu derslerimize, bu seminerlerimize, bu sohbetlerimize bereket ihsan eylesin. Bu derslerin, seminerlerin çekiminde görev alan arkadaşlara, bu dersleri, bu seminerleri, bu sohbetleri televizyonlarında veya internette nakleden, yayınlayan kardeşlerimize Rabbim niyetlerine göre en güzel mükafatı ihsan eylesin. Netice olarak Rabbim hepimizden razı olsun.

موسيع سبحانك لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz. 28. cüz.
1: Mücadele Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 22 ayettir. Bir kadının peygamberimizle zihar hakkındaki tartışması dile getirilerek başladığı için sure bu adla anılmıştır. Surede genellikle sosyal ilişkiler üzerinde durulur.
2: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm.

0: يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا اِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ
1: Ey Muhammed! Kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikayette bulunan kadının sözünü Allah duymuştur. Zaten Allah sizin konuşmanızı işitiyordu. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve görür.

0: وَلَدَنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌ غَفُورٌ.
1: İçinizden sen bana anamın sırtı gibisin diyerek hanımlarından ayrılmaya kalkışanlar bilsinler ki hanımları onların anaları değildir. Anaları ancak kendilerini doğuranlardır. Zihar yapanlar gerçekten çok çirkin ve asılsız bir söz söylüyorlar. Şüphesiz ki Allah çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır.

0: لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير.
1: Hanımlarını analarına benzetmek suretiyle onlardan ayrılmak isteyip de sonra sözlerini geri almak için dönenlerin hanımlarıyla temasta bulunmadan önce bir köle azat etmeleri gerekir. İşte size öğütlenen hüküm budur. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
0: فَمَنْ لَمْ يَجِدَ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ

0: مُشْرِك۪ينَ ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ وَلِلْكَافِر۪ينَ عَذَابٌ أَل۪يمٌ.
1: Buna imkan bulamayanında hanımıyla temasta bulunmadan önce aralıksız 2 ay oruç tutması gerekir. Buna da gücü yetmeyenin sabah akşam 60 yoksulu doyurması gerekir. İşte bu açıklama Allah'a ve peygamberine hakkıyla inanmanız içindir. Bunlar Allah'ın koyduğu hükümlerdir. İnkar edenler için acı bir azap vardır.

0: قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ.
1: Şüphesiz ki Allah'a ve peygamberine karşı gelenler, kendilerinden öncekilerin alçaltılıp helak oldukları gibi helak olacaklardır. Oysa biz apaçık ayetler indirmiştik. İnkar edenler için aşağılayıcı bir azap vardır.
0: يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا اَحْصَاهُ اللّٰهُ وَنَسُوهُ وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ.
1: Allah onların hepsini yeniden dirilttiği gün yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Allah onların yaptıklarını sayıp tespit etmiş, kendileri ise onu unutmuşlardır. Allah her şeye şahittir.

0: وسادسهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَل۪يمٌ
1: Görmüyor musun ki Allah göklerde ve yerde ne varsa hepsini bilir. Üç kişinin gizli konuştuğu yerde dördüncüleri mutlaka odur. Beş kişinin gizli konuştuğu yerde altıncıları mutlaka odur. Bunlardan daha az veya daha çok olup nerede bulunurlarsa bulunsunlar, Allah mutlaka onlarla beraberdir. Sonra kıyamet günü yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilir.

0: Hasbuhum cehennemu yaslevneha febi'sel masir.
1: Aralarında gizli konuşmak kendilerine yasak edilen kimseleri görmüyor musun? Onlar tekrar kendilerine yasak edilen şeye dönüyorlar ve aralarında günahı, düşmanlığı ve peygambere isyanı fısıldaşıyorlar. Sana geldikleri zaman da seni Allah'ın selamlamadığı bir şeyle selamlıyorlar. Kendi aralarında da bu söylediğimizden dolayı Allah bize azap etse ya diyorlar. Cehennem onlara yeter. Onlar oraya gireceklerdir. Orası ne kötü bir dönüş yeridir.

Ey iman edenler! Aranızda gizli konuştuğunuz zaman günahı, düşmanlığı ve peygambere isyanı fısıldaşmayın. İyiliği ve takvayı fısıldaşın ve huzurunda toplanacağınız Allah'tan korkun.

0: وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ
1: Kötü fısıltı ancak iman edenlerin üzülmesi için şeytanca bir iştir. Ama Allah'ın izni olmadan o müminlere hiçbir zarar veremez. Müminler ancak Allah'a güvensinler.
0: يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَفْسَحُوا يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ وَاِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا

başkalarına da yer açıp genişleyin dendiği zaman, siz de hemen yer açın ki Allah da size genişlik versin. Kalkın dendiği zaman da hemen kalkın ki Allah içinizden samimiyetle iman edenlerin ve kendilerine ilim verilenlerin derecelerini yükseltsin. Allah yaptıklarınızdan haberdar.

0: يَدَيْنَ جُوَاكُمْ صَدَقَةً ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
1: Ey iman edenler! Siz peygamberle gizli konuşmak istediğiniz zaman, bu gizli konuşmanızdan önce bir sadaka verin. Bu sizin için daha hayırlı ve daha nezih bir davranıştır. Eğer sadaka verecek bir şey bulamazsanız, şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
0: اَشْفَقَتُمْ اَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْنَ جُوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَاللّٰهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ
1: Yoksa peygamberle gizli konuşmanızdan önce sadaka vermekten fakir düşeriz diye çekindiniz mi? Çünkü bunu yapmadınız. Ama Allah sizin tevbenizi kabul etmiştir. Artık namazı kılın, zekatı verin, Allah'a ve peygamberine itaat edin. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
0: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذ۪ينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ
1: Allah'ın gazap ettiği bir kavmi, dost edinen iki yüzlü kimseleri görmedin mi? Onlar ne sizdendir ne de onlardan. Onlar bile bile yalan yere yemin ederler.

0: Onlar yeminlerini kalkan yaparak insanları Allah yolundan alıkoyuyorlar. Bu yüzden onlar için aşağılayıcı bir azap vardır.
1: لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ
0: Onların malları ve çocukları Allah'ın azabına karşı kendilerine hiçbir fayda sağlamaz. Onlar cehennemliklerdir. Orada ebedi olarak kalacaklardır.
1: يَوْمَ يَبْعَثُونَ

0: Allah onların hepsini tekrar dirilttiği gün size yemin ettikleri gibi ona da yemin edecekler ve bunun kendilerine bir yarar sağlayacağını sanacaklardır. İyi bilin ki onlar yalancıların ta kendileridir.
1: İstehveze aleyhimuşşeytanu feensâhum zikrallâh. Ulâike hizbuşşeytân. Elâ inne hizbeşşeytânihum.

Şeytan onları hakimiyeti altına almış da onlara Allah'ı anmayı unutturmuştur. İşte onlar şeytanın taraftarlarıdır. İyi bilin ki şeytanın taraftarları mutlaka kaybedeceklerdir.

0: Allah'a ve peygamberine karşı gelenler var ya, işte onlar en alçak kimseler arasındadırlar.
1: كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُل۪ي اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَز۪يزٌ
0: Allah, levh-i mahfuzda, andolsun ki hem ben üstün geleceğim hem de peygamberlerim diye yazmıştır. Şüphesiz ki Allah çok kuvvetlidir, çok güçlüdür.
1: لَا

0: Allah'a ve ahiret gününe inanan hiçbir kavmin babaları, oğulları, kardeşleri ve yakınları bile olsa, Allah'a ve peygamberine karşı gelenlere sevgi beslediklerini göremezsin. İşte Allah, onların kalplerine imanı yerleştirmiş ve kendilerini tarafından bir ruhla, Kur'an'la desteklemiştir. Allah, onları altlarından ırmaklar akan ve içlerinde ebedi olarak kalacakları cennetlere koyacaktır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte onlar Allah'tan yana olanlardır. İyi bilin ki sadece Allah'tan yana olanlar kurtuluşa ereceklerdir. Haşr Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 24 ayettir. Haşr, sürgün anlamına gelir. İslam'a düşmanlık yapmaktan geri durmayan Yahudi kabilelerinden, Nadir oğullarının yurtlarından çıkarılıp sürülmelerinden söz ettiği için surede bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sebbaha lillahi ma fis semawati ve ma fil ardı ve huvel azizul hakim.
0: Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eder. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

Kitap ehlinden inkar edenleri ilk sürgünde yurtlarından çıkaran odur. Siz onların çıkacaklarını sanmamıştınız. Onlar da kalelerinin kendilerini Allah'tan koruyacağını sanmışlardı. Ama Allah'ın azabı onlara hesap etmedikleri yerden geldi. Allah onların kalplerine bir korku düşürdü. Onlar evlerini hem kendi elleriyle hem de müminlerin elleriyle yıkıyorlardı. Ey akıl sahipleri! Bundan ibret alın.

0: وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ نَارٌ
1: Eğer Allah onlara sürgünü takdir edip yazmamış olsaydı, kendilerine mutlaka dünyada azap ederdi. Ahirette ise onlar için ateş azabı vardır.

Bu, onların Allah'a ve peygamberine muhalefet etmeleri yüzündendir. Kim Allah'a muhalefet ederse, bilsin ki Allah'ın azabı çok şiddetlidir.

0: Ey müminler! Kitap ehlinden inkar edenlerin yurtlarındaki hurma ağaçlarını kesmeniz yahut da kökleri üzerinde ayakta bırakmanız Allah'ın izniyle olmuştur. Bu da Allah'ın yoldan çıkan fasıkları rezil etmesi içindir.
1: وَمَا أَفَاءَ اللّٰهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا

Onların mallarından Allah'ın peygamberine ganimet olarak verdiği şeyler için siz ne at koşturdunuz ne de deve. Ama Allah peygamberlerini dilediği kimselere üstün kılar. Allah'ın her şeye gücü yeter.''

0: وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَد۪يدُ الْعِقَابِ
1: Allah'ın fethedilen memleketler halkının mallarından peygamberine verdiği ganimetler, Allah, peygamber, onun yakınları, yetimler, yoksullar ve yolda kalmışlar içindir. Böylece o mallar, içinizden sadece zenginler arasında dolaşan bir servet haline gelmez. Peygamber size ne verdiyse onu alın. Size neyi yasakladıysa ondan da kaçının. Allah'tan korkun. Çünkü Allah'ın azabı çok şiddetlidir.
0: لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذ۪ينَ اُخْرِجُوا مِنْ

0: رَسُولَهُ اُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ
1: Allah'ın verdiği bu ganimet malları, özellikle yurtlarından çıkarılıp mallarından uzaklaştırılan, Allah'tan bir lütuf ve rıza isteyen, Allah'ın dinine ve peygamberine yardım eden fakir muhacirlerindir. İşte doğru olanlar onlardır.
0: وَالَّذ۪ينَ تَبَوَّعُوا الدَّارَ وَالْاِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ ف۪ي صُدُورِهِمْ حَاجَةً

0: Onlardan önce Medine'yi yurt edinmiş olup da imanı gönüllerine yerleştiren kimseler, hicret edip kendilerine gelen müminleri severler. Onlara verilen ganimet mallarından dolayı gönüllerinde bir kıskançlık duymazlar. İhtiyaç içinde olsalar bile muhacirleri kendilerinden önde tutarlar. Kim nefsinin hırs ve cimriliğinden korunursa, işte kurtuluşa erenler onlardır.
1: وَالَّذ۪ينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذ۪ينَ سَبَقُونَا بِالْا۪يمَانِ وَلَا تَجْعَلْ ف۪ي قُلُوبِنَا غِلَّا

0: Rahim.
1: Muhacirlerden ve ensardan sonra gelenler şöyle derler: Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalbimizde iman edenlere karşı bir kin bırakma. Ey Rabbimiz! Şüphesiz ki sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin.
0: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذ۪ينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَاِنْ اُخْرِجَتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ ف۪يكُمْ اَحَدًا وَلَا نُطِيعُ ف۪يكُمْ اَحَدًا

0: Ey Muhammed! Münafıklık edenlerin, kitap ehlinden inkar eden kardeşlerine, eğer siz yurdunuzdan çıkarılırsanız, andolsun ki biz de sizinle beraber çıkarız. Sizin aleyhinizde asla hiç kimseye uymayız. Eğer hücuma uğrarsanız, mutlaka size yardım ederiz, dediklerini görmedin mi? Allah şahitlik eder ki, onlar mutlaka yalancılardır.
1: لَئِنْ اُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ

Andolsun ki onlar yurtlarından çıkarılmış olsalar, onlarla beraber çıkmazlar. Savaşa tutuşmuş olsalar, onlara yardım etmezler. Onların yardımına koşsalar bile, arkalarını dönüp kaçarlar. Sonra da kendilerine yardım edilmez.''

0: Onların kalplerinde sizin korkunuz Allah korkusundan daha fazladır. Bu da onların anlamayan bir topluluk olmalarındandır.
1: لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا اِلَّا فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ اَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ
0: Onlar sizinle toplu olarak savaşamazlar. Ancak surlarla çevrilmiş şehirler içinde veya duvarlar arkasından savaşırlar. Kendi aralarındaki çarpışmaları ise çok serttir. Sen onları toplu sanırsın. Oysa onların kalpleri birbirinden ayrıdır. Bu da onların akıllarını kullanamayan bir topluluk olmalarındandır.

O Yahudilerin durumu, kendilerinden az önce Bedir'de helak olan kafirlerin durumu gibidir. Onlar yaptıklarının cezasını tatmışlardır. Ayrıca onlar için acı bir azap vardır.

0: اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ
1: Münafıkların durumu da tıpkı şeytanın durumu gibidir. Hani o insana inkar et der de, insan da inkar edince, doğrusu ben senden uzağım. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım der.

Nihayet her ikisinin de sonu, içinde ebedi olarak kalacakları ateşe girmektir. İşte zalimlerin cezası budur.

0: Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve herkes yarın kıyamet günü için ne hazırlayıp gönderdiğine baksın. Allah'tan korkun. Çünkü Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
1: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ اُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
0: Allah'ı unutup da Allah'ın da kendilerine kendi nefislerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. İşte onlar fasık kimselerdir.

0: Eshabul cenneti humul faizun.
1: Cehennemliklerle cennetlikler bir olmaz. Kurtuluşa erenler ancak cennetliklerdir.

0: وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ
1: Ey Muhammed! Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirdik,

etseydik, sen onun saygıyla eğilip Allah korkusundan parça parça olduğunu görürdün. Biz bu misalleri düşünsünler diye insanlar için veriyoruz.''

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: O, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan, görüleni de görülmeyeni de bilen Allah'tır. O çok esirgeyicidir, çok merhamet edicidir.

0: kebbir. Subhanallahi amma yüşrikûn.
1: O, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan, hükümran, kutsal, selamete erdiren, güvenlik veren, görüp gözeten, üstün ve galip olan, zor kullanma gücüne sahip bulunan ve çok büyük olan Allah'tır. Allah, müşriklerin ortak koştukları şeylerden münezzehtir, yücedir.
0: Huvallahu al-khaliqul bari'ul musawwiru lehul esma'ul husna yusabbihu lehu ma fis semawati vel ardı ve huvel azizul hakim.
1: O yaratan, yoktan var eden ve yarattıklarına şekil veren Allah'tır. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nu tesbih ederler. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Mümtehine Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 13 ayettir. Mümtehine, imtihan edilen kadın anlamına gelir. Sure içerisinde hicret eden kadınların imtihan edilmesi, eğer Müslüman oldukları anlaşılırsa müşriklere geri verilmemesi emredildiğinden bu adla anılmıştır.

Ey iman edenler! Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanları dost edinmeyin. Siz onlara sevgi gösteriyorsunuz. Oysa onlar size gelen gerçeği inkar ettiler. Onlar peygamberi de sizi de Rabbiniz olan Allah'a iman ettiğiniz için yurdunuzdan çıkarıyorlar. Eğer siz benim yolumda cihad etmek ve rızamı kazanmak için yurdunuzdan çıkmışsanız, içinizde onlara nasıl sevgi beslersiniz? Ben sizin gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilirim. İçinizden kim onlara sevgi gösterirse elbette doğru yoldan sapmış olur.

0: Eğer onlar sizi ele geçirirlerse size düşman olurlar. Ellerini ve dillerini size kötülükle uzatırlar ve inkar etmenizi isterler.
1: لَنْ تَنْفَعَكُمْ اَرْحَامُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
0: Kıyamet günü yakınlarınız ve çocuklarınız size asla bir yarar sağlamayacaktır. Allah sizin aranızı ayıracaktır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görür.
1: قَدَ كَانَتْ لَكُمْ

0: Rabbena aleyke tevekkelna ve ileyke enebna ve ileykel masir.
1: Gerçekten sizin için İbrahim'de ve onunla beraber olanlarda güzel bir örnek vardır. Hani onlar kavimlerine şöyle demişlerdi: gerçekten biz sizden ve Allah'tan başka taptıklarınızdan uzağız. Sizin taptıklarınızı tanımıyoruz. Siz bir tek Allah'a iman edinceye kadar sizinle bizim aramızda ebedi bir düşmanlık ve nefret ortaya çıkmıştır. Yalnız İbrahim'in babasına, ben mutlaka senin bağışlanmanı dileyeceğim. Ama Allah'tan gelecek hiçbir azabı senden uzaklaştırmaya gücüm yetmez sözü bu örneğin dışındadır. Yine İbrahim ve beraberindekiler şöyle demişlerdi: ey Rabbimiz, biz yalnız sana güvendik, yalnız sana yöneldik. Dönüşümüz de ancak sanadır.

0: Ey Rabbimiz! Bizi inkar eden kimseler için bir imtihan vesilesi yapma. Bizi bağışla. Ey Rabbimiz! Şüphesiz ki sen çok güçlüsün, hüküm ve hikmet sahibisin.
1: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪يهِمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَن۪يُّ الْحَم۪يدِ
0: Andolsun ki onlarda sizin için Allah'ı ve ahiret gününü arzu edenler için güzel bir örnek vardır. Kim yüz çevirirse bilsin ki Allah müstagnidir. Hiçbir şeye muhtaç değildir, övülmeye layıktır.

0: mevedde. Vallahu kadir. Vallahu gafurur rahim.
1: Umulur ki Allah onlardan düşmanlık ettiğiniz kimselerle sizin aranızda bir dostluk meydana getirir. Allah her şeye kadirdir. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

0: تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
1: Allah size ancak din hususunda sizinle savaşanları, sizi yurtlarınızdan çıkaranları ve çıkarılmanıza yardım edenleri dost edinmenizi yasaklar. Kim onları dost edinirse, işte onlar zalimlerdir.

0: تَتَّقُوا ذَٰلِكُمْ حُكْمُ اللّٰهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ حَك۪يمٌ
1: Ey iman edenler! Mü'min kadınlar hicret ederek size geldikleri zaman onları imtihan edin. Gerçi Allah onların imanlarını daha iyi bilir. Ama eğer siz onların gerçekten iman etmiş olduklarını anlarsanız, kendilerini kafirlere iade etmeyin. Çünkü onlar kafirlere helal değildir. Kafirler de onlara helal olmazlar. Yalnız kocalarının kendilerine verdikleri mehirleri onlara geri verin. Sizin de mehirlerini kendilerine verdiğiniz takdirde o kadınlarla evlenmenizde bir sakınca yoktur. Siz kafir kadınları nikahınız altında tutmayın. Onlara verdiğiniz mehirleri geri isteyin. Kafir erkekler de size gelen mümin kadınlara verdikleri mehirleri geri istesinler. İşte Allah'ın sizin hakkınızdaki hükmü budur. Aranızda O hüküm veriyor. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.''

Eğer hanımlarınızdan biri inkar edip kâfirlere kaçar, siz de onlarla savaşıp ganimet alırsanız, ondan hanımları gitmiş olanlara harcadıkları mehir kadar verin ve kendisine iman ettiğiniz Allah'tan korkun.

0: Ey Peygamber! İman etmiş olan kadınlar sana gelip, Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, elleriyle ayakları arasında bir iftira uydurup, başkasından kazandıkları bir çocuğu kocalarınınmış gibi göstermemek ve hiçbir iyilikte sana karşı gelmemek üzere sana beyat ederlerse, onların beyatlarını kabul et. Allah'tan onların bağışlanmalarını dile. Çünkü Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
1: Ya eyyühellezîne âmenû lâ tetevellev kavmen gazibellâhu aleyhim kad yeisû minel âhireh. قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ
0: Ey iman edenler! Allah'ın kendilerine gazap ettiği bir kavimle dostluk etmeyin. Kafirlerin, kabirlerde bulunan kimselerin geri dönmelerinden ümitlerini kestikleri gibi, onlar da ahiret sevabından ümitlerini kesmişlerdir. Saf Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 14 ayettir. Saf, sıra anlamına gelir. 4. ayette müminlerin sıralar halinde Allah yolunda savaştıkları anlatıldığından surede bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ
0: Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eder. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ
0: Ey iman edenler! Niçin yapmayacağınız şeyi söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyi söylemeniz Allah katında büyük bir gazaba sebep olur.

0: musunuz?
1: Allah, kendi yolunda kenetlenmiş binalar gibi saf bağlayarak savaşanları sever.
2: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوبَهُمْ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ
1: Hani bir zamanlar Musa kavmine, benim Allah'ın size gönderdiği peygamberi olduğumu bildiğiniz halde bana niçin eziyet ediyorsunuz demişti. Sonra onlar doğru yoldan sapınca Allah da kalplerini saptırdı. Allah yoldan çıkan fasıklar topluluğunu doğru yola iletmez.

Hani Meryem oğlu İsa, ey İsrailoğulları, ben Allah'ın size benden önceki Tevrat'ı doğrulayıcı ve ben

Senden sonra gelecek olan Ahmet adında bir peygamberi müjdeleyici olarak gönderdiği elçisiyim demişti. Fakat o peygamber kendilerine apaçık mucizeler getirince onlar, bu apaçık bir büyüdür dediler.

Kendisi İslam'a davet edildiği halde Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kim olabilir? Allah zalimler topluluğunu doğru yola iletmez.

Onlar Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Oysa kâfirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır.

0: أَنفُسِكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
1: Ey iman edenler! Sizi acı bir azaptan kurtaracak bir ticaret yolunu size göstereyim mi? Allah'a ve peygamberine inanırsınız. Allah yolunda mallarınızla, canlarınızla cihad edersiniz. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.

0: جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ
1: Böyle yaparsanız Allah günahlarınızı bağışlar. Sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar, Adn cennetlerindeki güzel meskenlere yerleştirir. İşte büyük kurtuluş budur.
0: وَاُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ
1: Bundan başka sizin seveceğiniz bir nimet daha var. O da Allah tarafından bir yardım ve yakın bir zaferdir. Ey Muhammed, sen müminlere müjdele.

0: طَائِفَةٌ فَأَيَّدَنَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِر۪ينَ
1: Ey iman edenler! Allah'ın dininin yardımcıları olun. Nitekim Meryem oğlu İsa, havarilere,

0: Allah'a giden yolda benim yardımcılarım kimlerdir deyince havariler, Allah'ın dininin yardımcıları biziz demişlerdi. Böylece İsrailoğullarından bir grup iman etmiş, bir grup da inkar etmişti. Ama biz iman edenleri düşmanlarına karşı destekledik de onlar üstün geldiler. Cuma Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 11 ayettir. Sure içinde cuma namazından söz edildiği için bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis semawati ve ma fil ardil melikil kuddusil azizil hakim.
0: Göklerde ve yerde ne varsa hepsi hükümran, çok kutsal, çok güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ı tesbih eder.

0: Okuma yazma bilmeyen kimselere kendilerinden bir peygamber gönderen O'dur. Bu peygamber onlara Allah'ın ayetlerini okuyor, onları kötülükten temizliyor, onlara kitabı ve hikmeti öğretiyor. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapıklık içindeydiler.
1: وَآخَر۪ينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ
0: Allah o peygamberi henüz kendilerine katılmamış olan diğer bütün insanlara da göndermiştir. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

Kendilerine Tevrat'ın emirlerine uyma sorumluluğu yükletilip de sonra onu taşımayanların durumu, sırtında birçok kitaplar taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allah'ın ayetlerini yalanlayan kavmin durumu ne kötüdür. Allah, zalimler topluluğunu doğru yola iletmez.

Ey Muhammed! De ki, ey Yahudiler! Eğer siz insanlar arasında yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız ve bu iddianızda doğru sözlü kimselerseniz, ölümü istesenize.

0: أَيْدِيهِمْ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ
1: Ama onlar kendilerinin yaptıkları günahlar yüzünden ölümü asla istemeyeceklerdir. Allah zalimleri hakkıyla bilir.
0: قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذ۪ي تَفِرُّونَ

Sen de ki, sizin kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm mutlaka size ulaşacaktır. Sonra siz görüleni de görülmeyeni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da size bütün yaptıklarınızı haber verecektir.

Ey iman edenler! Cuma günü namaz için ezan okunduğu zaman hemen Allah'ın zikri olan namaza koşun. Alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.

0: Namaz kılındıktan sonra yeryüzüne dağılın. Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın ve Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.
1: وَإِذَا رَأَوْ تِجَارَةً

0: قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
1: Ey Muhammed! Onlar bir ticaret ve eğlence gördükleri zaman seni hutbe okurken ayakta bıraktılar ve dağılıp oraya gittiler. Sen de ki, Allah'ın yanındaki mükafat, eğlenceden ve ticaretten daha hayırlıdır. Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır. Münafikun Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 11 ayettir. Münafıklardan söz ettiği için bu adla anılmıştır.

Ey Muhammed! Münafıklar sana geldikleri zaman, biz şahitlik ederiz ki sen gerçekten Allah'ın peygamberisin derler. Allah, senin elbette kendisinin peygamberi olduğunu biliyor. Ama Allah, münafıkların da gerçekten yalancılar olduğuna şahitlik ediyor.

0: Onlar yeminlerini kalkan edindiler ve insanları Allah yolundan alıkoydular. Gerçekten onların yaptıkları şey ne kötüdür.
1: ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ
0: Bu, onların önce inanıp sonra inkar etmiş olmalarındandır. İşte bu yüzden onların kalpleri mühürlenmiştir. Artık anlamazlar.
1: وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا

0: وَاسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللّٰهُ اَنَّا يُؤْفَكُونَ
1: Sen onları gördüğün zaman görünüşleri hoşuna gider. Konuşurlarsa sözlerini dinlersin. Sanki onlar bir yere dayanmış keresteler gibidirler. Onlar her bağırışın kendi aleyhlerinde olduğunu sanırlar. Onlar düşmandırlar. Onlardan sakının. Allah onları kahretsin. Nasıl da haktan döndürülüyorlar.
0: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللّٰهِ لَوَّوْ رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ
1: Onlara, gelin de Allah'ın Resulü sizin için bağışlanma dilesin dendiği zaman başlarını çevirirler ve sen görürsün ki onlar büyüklük taslayarak yan çizerler.

0: Estağfirallahu lehum. İnnallâhe lâ yehdil kavmel fâsikîn.
1: Sen onlara bağışlanma dilesen de dilemesen de onlar için birdir. Allah onları asla bağışlamayacaktır. Şüphesiz ki Allah fasıklar topluluğunu doğru yola iletmez.

Onlar öyle kimselerdir ki, Allah'ın Resulü'nün yanında bulunanlara bir şey vermeyin ki dağılıp gitsinler, diyorlar. Oysa göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır. Fakat münafıklar bunu anlamazlar.

Onlar savaştayken, eğer Medine'ye dönersek, andolsun ki daha güçlü olanlar, daha zayıf olanları mutlaka oradan çıkaracaktır diyorlardı. Oysa güç ve üstünlük yalnız Allah'a, peygamberine ve müminlere aittir. Fakat münafıklar bunu bilmezler.

Ey iman edenler! Sakın mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ın zikrinden alıkoymasın. Kim bunu yaparsa, işte onlar hüsrana uğrayanlardır.

0: Ne kadar erteleseydin de sadaka verip salih kimselerden olsaydım, diyeceği an gelmeden önce size verdiğimiz rızıktan Allah için harcayın.
1: وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ اَجَلُهَا وَاللّٰهُ خَب۪يرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ
0: Allah, eceli geldiği zaman hiçbir canlının ölümünü ertelemez. Allah, sizin yaptıklarınızdan haberdardır. Tegabün Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 18 ayettir. Tegabün, aldanma anlamına gelir. 9. ayette, dünyada üstünlük taslayan kafirlerin kıyamet günü aldandıklarını anlayacakları ifade edildiğinden surede bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
0: Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eder. Hükümranlık O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O'nun her şeye gücü yeter.

0: mu'min vallahu bima ta'malun basir.
1: Sizi yaratan odur. Bununla birlikte kiminiz kafir, kiminiz mümindir. Allah sizin yaptıklarınızı hakkıyla görür.
0: خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ
1: O gökleri ve yeri hak ve hikmetle yaratmış, size şekil vermiş ve şekillerinizi güzel yapmıştır. Dönüş de yalnız O'nadır.
0: يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسْرُونَ

O, göklerde ve yerde bulunan her şeyi bilir. Sizin gizlediklerinizi de, açığa vurduklarınızı da bilir. Allah, kalplerde bulunanları da hakkıyla bilir. Elem

Daha önce inkar edenlerin haberi size gelmedi mi? Onlar yaptıklarının cezasını tattılar. Onlar için ahirette de acı bir azap vardır.

0: فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد.
1: Bunun sebebi şudur. Onlara peygamberleri apaçık mucizeler getiriyordu da onlar, bizi bir insan mı doğru yola iletecek diyorlardı. Böylece inkar ettiler ve haktan yüz çevirdiler. Allah da hiçbir şeye muhtaç olmadığını gösterdi. Allah müstagnidir, hiçbir şeye muhtaç değildir, övülmeye layıktır.
0: زَعَمَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا أَلَّنْ يُبَعَثُوا قُلْ بَلَا وَرَبِّي لَتُبَعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَس۪يرٌ.
1: İnkar edenler öldükten sonra tekrar diriltilmeyeceklerini sandılar. De ki, hayır, Rabbime yemin ederim ki mutlaka diriltileceksiniz. Sonra da yaptıklarınız size mutlaka haber verilecektir. Bu Allah'a göre çok kolaydır.

0: enzelnâ vallâhu bimâ te'melûne habîr.
1: O halde siz Allah'a, peygamberine ve indirdiğimiz aydınlatıcı Kur'an'a iman edin. Allah sizin yaptıklarınızdan haberdardır.
0: يَوْمَ يَجَمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنُ

0: ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.
1: O gün Allah sizi kıyametteki toplanma günü için bir araya getirecektir. İşte bugün kimin aldandığının ortaya çıkacağı gündür. Kim Allah'a inanır ve salih amel işlerse, Allah onun kötülüklerini örter, onu altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. Onlar orada ebedi olarak kalırlar. İşte büyük kurtuluş budur.

0: fiha halidina fiha ve bi'sel masir.
1: İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar cehennemliklerdir. Orada ebedi olarak kalacaklardır. Orası ne kötü bir dönüş yeridir.

0: yehdi kalbe vallahu bi kulli şeyin alim.
1: Allah'ın izni olmadan insanın başına hiçbir musibet gelmez. Kim Allah'a iman ederse Allah onun kalbini doğruya yöneltir. Allah her şeyi hakkıyla bilir.

Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin. Eğer siz yüz çevirirseniz, peygamberimize düşen sadece apaçık bir tebliğdir.

0: فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم.
1: Ey iman edenler! Hanımlarınızdan ve çocuklarınızdan size düşman olanlar vardır. Onlardan sakının. Ama eğer affeder, hoş görür, bağışlarsanız, bilin ki Allah da çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
0: İnnemâ emvâlukum ve evlâdukum fitne. Vallahu indehu ecrun azim.
1: Mallarınız ve çocuklarınız ancak birer imtihandır. Büyük mükafatsa Allah'ın yanındadır.
0: Fettequllaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khayran li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun.
1: O halde gücünüzün yettiği kadar Allah'tan korkun, emirlerini dinleyin, itaat edin. Kendiniz için bir hayır olmak üzere Allah yolunda mal harcayın. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa, işte kurtuluşa erecek olanlar onlardır.
0: اِنْ تُقَرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّٰهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ.
1: Eğer Allah rızası için güzel bir ödünç verirseniz, Allah onu sizin için kat kat arttırır ve sizi bağışlar. Allah şükrün karşılığını verir ve çok yumuşak davranır.
0: Alimul gaybi ve'ş-şehadetil azizul hakim.
1: O görüleni de görülmeyeni de bilir. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Talak suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 12 ayettir. Talak, boşanma anlamına gelir. Sure, içerisinde boşanma ile ilgili hükümler açıklandığı için bu adla anılmıştır.

0: يَدْخُلْنَ وَلَا يَخْرُجْنَ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهِ لَا تَدَرِي لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا.
1: Ey Peygamber! Kadınları boşamak istediğiniz zaman, onları iddetleri içinde, adetten temiz oldukları sırada boşayın ve iddeti de sayın. Rabbiniz olan Allah'tan korkun. Apaçık bir hayasızlık yapmadıkları müddetçe, onları bekleme süresince evlerinden çıkarmayın, kendileri de çıkmasınlar. Bunlar Allah'ın hükümleridir. Kim Allah'ın hükümlerini çiğnerse, kendine yazık etmiş olur. Bilmezsin, belki de Allah, bundan sonra anlaşmaları için yeni bir sevgi işi ortaya çıkarır.
0: فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ اَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ

0: وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهِ قَدَ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.
1: Boşanan kadınlar, iddetlerinin sonuna ulaştıkları zaman, onları ya güzel bir şekilde nikahınız altında tutun veya güzel bir şekilde onlardan ayrılın. İçinizden adalet sahibi iki kişiyi de şahit tutun ve şahitliği Allah için yapın. İşte Allah'a ve ahiret gününe inananlara bununla öğüt veriliyor. Kim Allah'tan korkarsa Allah ona bir çıkış yolu gösterir ve ona

ummadığı bir yerden rızık verir. Kim Allah'a güvenirse Allah ona yeter. Şüphesiz ki Allah emrini yerine getirir. Gerçekten Allah her şey için bir ölçü koymuştur.

ثلاثة أشهر فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن

0: emrihi yusra.
1: Eğer siz kadınlarınızdan adetten kesilenlerin iddetinde şüphe ederseniz, bilin ki onların iddeti 3 aydır. Henüz adet görmemiş olanlarınki de öyledir. Hamile kadınların iddeti ise çocuklarını doğuruncaya kadardır. Kim Allah'tan korkarsa Allah ona işinde kolaylık verir.
0: ذَٰلِكَ اَمْرُ اللّٰهِ اَنْزَلَهُ اِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ اَجْرًا
1: İşte bu Allah'ın size indirdiği emridir. Kim Allah'tan korkarsa Allah onun kötülüklerini örter, mükafatını büyütür.
0: اَسْكِنُوهُنَّ مِنْ

0: ukhra.
1: Boşanıp iddet bekleyen kadınları, gücünüzün yettiği kadar kendi oturduğunuz yerde oturtun. Onları sıkıntıya sokmak için kendilerine zarar vermeyin. Eğer hamileyseler, çocuklarını doğuruncaya kadar nafakalarını verin. Çocuğu sizin hesabınıza emzirirlerse, ücretlerini kendilerine verin, aranızda güzel bir şekilde anlaşın. Eğer anlaşmada güçlükle karşılaşırsanız, o zaman çocuğu babası hesabına başka bir kadın emzirecektir.

0: سَيَجَعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا
1: Varlıklı olan kimse varlığına göre nafaka versin. Rızkı dar olan kimse de Allah'ın kendisine verdiği kadarından versin. Allah hiç kimseyi ona verdiğinden başkasıyla mükellef tutmaz. Allah her güçlükten sonra bir kolaylık meydana getirir.

0: فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا.
1: Nice memleketlerin halkı Rablerinin ve onun peygamberlerinin emrinden yüz çevirip azdılar. Biz de onları çetin bir hesaba çektik ve görülmemiş bir azapla cezalandırdık. Böylece onlar yaptıklarının cezasını tattılar ve işlerinin sonu hüsran oldu.

0: آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا.
1: Allah onlar için şiddetli bir azap hazırlamıştır. O halde ey iman eden akıl sahipleri, Allah'tan korkun. Allah size bir Kur'an indirdi.

0: ebede. Kad ehsenallahu lehu rizqa.
1: İman edip salih amel işleyenleri karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için Allah apaçık ayetlerini size okuyan bir peygamber gönderdi. Kim Allah'a inanıp salih amel işlerse Allah onu altlarından ırmaklar akan ve içlerinde ebedi olarak kalacakları cennetlere koyar. Allah ona gerçekten güzel bir rızık ihsan etmiştir.
0: Allahu'l-lezî halaka seb'a

0: şeyin ilma.
1: Yedi göğü ve yerden de onlar kadarını yaratan Allah'tır. Allah'ın her şeye gücünün yettiğini ve Allah'ın ilminin her şeyi kuşattığını bilmeniz için onun emirleri bunlar arasında inip duruyor. Tahrim Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 12 ayettir. Tahrim, haram kılmak demektir. Peygamber Efendimizin aslında helal olan bazı şeyleri kendine haram kılmasından söz ettiği için sure bu adla anılmıştır.

0: merdate ezvacik. Vallahu gafurur rahim.
1: Ey peygamber! Allah'ın sana helal kıldığı şeyi niçin eşlerinin hoşnutluğunu kazanmak için kendine haram ediyorsun? Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
0: قَدَ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ وَاللّٰهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَل۪يمُ الْحَك۪يمُ
1: Allah, yeminlerinizi kefaret vermek suretiyle bozmayı size meşru kılmıştır. Allah sizin dostunuzdur. O her şeyi hakkıyla bilir. Hüküm ve hikmet sahibidir.
0: وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ

Hani peygamber eşlerinden birine gizli bir söz söylemişti. O bu sözü peygamberin diğer bir eşine haber verip, Allah da onu peygambere açıklayınca, peygamber onun bir kısmını o haber veren eşine bildirmiş, bir kısmından da vazgeçmişti. Peygamber bunu kendisine haber verince, eşi, bunu sana kim haber verdi diye sordu. O da, bana her şeyi bilen ve her şeyden haberdar olan Allah haber verdi dedi.

0: فَإِنَّ اللّٰهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبَر۪يلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَٰلِكَ ظَه۪يرٌ
1: Ey peygamberin eşleri! Eğer ikiniz de Allah'a tövbe ederseniz, sizin için daha hayırlı olur. Çünkü ikinizin kalbi de tövbeyi gerektiren bir şeye meyletmişti. Eğer peygambere karşı birbirinize arka çıkarsanız, bilin ki onun dostu Allah, Cebrail ve müminlerin salih olanlarıdır. Bunların ardından melekler de onun yardımcısıdır.

Eğer o sizi boşarsa, Rabbi ona sizin yerinize sizden daha iyi olan, kendini Allah'a teslim eden, inanan, itaat eden, tövbe eden, ibadet eden, oruç tutan dul ve bakire eşler verir.

0: لَا يَعْصُونَ اللّٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ
1: Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlarla taşlar olan cehennem ateşinden koruyun. O ateşin başında çok sert ve şiddetli melekler görevlidir. Onlar Allah'ın kendilerine verdiği emirlere karşı gelmezler. Kendilerine emredilen şeyleri yaparlar.

Kıyamet günü kâfirlere, ey inkar edenler, bugün artık özür beyan etmeyin. Siz ancak yaptığınız şeylerle cezalandırılacaksınız denir.

Ey iman edenler! Allah'a samimi olarak tam bir pişmanlıkla tövbe edin. Umulur ki Rabbiniz kötülüklerinizi örter ve sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. O gün Allah, peygamberi ve onunla beraber iman edenleri utandırmayacaktır. Onların nuru önlerinden ve sağlarından koşacaktır. Onlar, ey Rabbimiz, sen bizim nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Şüphesiz ki senin her şeye gücün yeter diyeceklerdir.

0: الْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ.
1: Ey Peygamber! Kafirlerle ve münafıklarla cihad et. Onlara karşı sert davran. Onların varacağı yer cehennemdir. Orası ne kötü bir dönüş yeridir.

Allah inkar edenlere Nuh'un karısıyla Lut'un karısını misal verdi. Bu iki kadın da bizim kullarımızdan iki salih kulun nikahları altındaydılar. İkisi de kocalarına karşı hainlik edip inkarlarını gizlemişlerdi. Bu yüzden kocaları da Allah'ın azabından hiçbir şeyi onlardan savamamışlardı. O kadınların her ikisine de girenlerle beraber siz de ateşe girin dendi.

0: نجني ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين.
1: Allah iman edenlere de Firavun'un karısını misal verdi. Hani o, ey Rabbim, benim için senin katında cennette bir ev yap. Beni Firavun'dan ve onun kötü amelinden kurtar. Beni zalimler topluluğundan kurtar demişti.
0: Ve Meryem benete İmran elleti ehsanet ferceha fenefekhna fihi min ruhina ve saddaqat bi kelimati rabbiha. وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ
1: Yine Allah, namusunu koruyan İmran kızı Meryem'i de misal verdi. Biz ona ruhumuzdan üflemiştik. O, Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını tasdik etti ve itaat edenlerden oldu.
2: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
3: 28. Cüz.
4: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
5: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize.

Şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin. İnsan eyledin beni.

Ey emsalsiz güç ve kuvvet sahibi olan! Ey en büyük izzet sahibi! Ey en büyük şeref sahibi! Ey mutlak hüküm ve hikmet sahibi! Ey göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin sahibi! Ey en merhametli! Ey aziz! Ey Allah! Mutlak hakim ve hikmet sahibi, yalnız sensin Allah'ım. Mağlup edilemeyen, yalnız sensin. Kalpler de senin elindedir ya Rab. Zelil eden de sensin, aziz kılan da sensin. Ve muhtacız senin eşsiz gücüne. Kudretine muhtacız senin. Senin affına muhtacız. Senin rızkına muhtacız Rabbim. Muhtaç olduklarımızı en iyi bilensin sen. Rabbim, senden özge hiçbir şeye muhtaç etme bizi. Rabbim, sen ki dilediğin şekilde istek ve irade sahibi yapansın kulunu. Ben de irademi senin ellerine teslim ettim. İsteğimi senin ellerine teslim ettim Rabbim. Kullarına olan umudu sök at kalbimden. İrademi al ellerine. Kalbin ameli tevekkülünü yerleştir kalbime. Senin aziz olduğunu, senin vekil olduğunu, senin kafi olduğunu bildir kalbime Rabbim. Senin aziz adından muhafaza eyle kalbimi. Ne istersem, yalnız senden istememi nasip et Rabbim. İsteklerimin senin sevdiklerinden olmasını, arzularımın senin gösterdiklerinden olmasını nasip et. Gassalın elinde bir meyyit gibi tıpkı, senin aziz adına teslim olmamı nasip et. İhtiyacım olsa bile sebeplere, sebepleri yaratanın sen olduğun hakikatini unutturma bana Rabbim. Rızan için Rabbim, durmaksızın hareket etmemi ve rızan

için gerektiğinde hareket etmeden durmamı nasip eyle aziz adınla. Senin gücünün üstünde hiçbir güç yoktur Rabbim. Beni de aziz kıl aziz adınla. Aziz kıl bizi Rabbim. Kubbetül Sahra'yı dualarla kuşatsın meleklerin yeniden. Aziz kıl bizi Rabbim. Parlak bir hilalin altında yeniden ışıldasın El Hamra'nın kızıl taşları. Bizi aziz kıl Rabbim. Kâbe'nin üzerinden gök kapıları açılsın birden üzerimize. Ve kesildiğinde bir gün bu dünyada rızkımız. Aziz bir kulunu nasıl alırsan yanına, meleklerinin kanatlarında bizi de işte öyle al incitmeden yanına. Günahlarımızı ört Settar adınla. Gaffar adınla mağfiret et bize. Mümin adınla imanı kalbimize kazı Rabbim. Ve aziz kıl bizi hem bu dünyada hem kitabında müjdelediğin esenlik yurdunda. Amin.

Allah için dostluk ve kardeşlik. Dünya, Allah-u Teala'ya giden yolda bir konaktır. Bu konakta bulunanların hepsi yolcudurlar. Yolculuklarından maksat aynı ise hepsi bir sayılır. O halde aralarında sevgi, beraberlik ve yardımlaşmalar olmalı, birbirlerinin hakkını gözetmelidirler. Allah-u Teala'nın rızası için bir kimseyi sevmek ve onunla kardeşlik yapmak, dinde üstün ibadetlerden ve yüksek mertebelerdendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah-u Teala birinin hayrını isterse, ona iyi bir arkadaş ihsan eder. Şayet Allah-u Teala'yı unutursa, o ona hatırlatır. Hatırladıkça, Allah-u Teala ona yardım eder, buyurdu. Diğer bir hadis-i şerifte, iki mümin bir araya gelirse, muhakkak dini bakımdan birbirinden istifade ederler, buyurdu. Başka bir hadis-i şerifte ise, Allah-u Teala yolunda bir kimseyi kardeş edinene, cennette hiçbir amele verilmeyen yüksek bir derece verilir, buyuruldu. Ebu İdris Havelani, Muaz bin Cebel'e radıyallahu anhuma, seni Allah için seviyorum dedi. Muaz bin Cebel cevabında, sana müjdeler olsun. Zira Resulullah'tan duydum. Buyurdu ki, kıyamet günü Arş-ı Azam'ın etrafında kürsüler kurulur. Üzerlerinde bazı insanlar oturur. Hepsinin de yüzleri ayın 14'ü gibi parlar. Bütün insanlar endişedeyken onlar emindir. Herkes korku içindeyken onlar sakindir. Onlar Allahü Teala'nın evliyası yani sevgili kullarıdır. Onlar için ne korku ne de hüzün vardır. Dediler ki, ya Resulallah, bunlar kimlerdir? Allah için sevişenlerdir, buyurdu. Şu hadis-i şeriflerde konumuzla ilgilidir. Allah için sevişen iki kimseden, Allahü Teala'nın indinde diğerini daha çok sevenden sevgili kul yoktur. Allahü Teala buyuruyor ki, benim için birbirini ziyaret edenleri, benim için sevişenleri, benim için birbirine kolaylık gösterenleri ve benim için yardımlaşanları elbette ben de severim. Allahü Teala kıyamet günü, benim için birbirini sevenler nerededirler? İnsanların sığınacağı hiçbir gölge olmayan bugün, onları arşımın altında gölgelendiririm, buyurur. Kıyamet günü, 7 sınıf kimse arşın gölgesinde bulunur. Bunlar, 1. Adaletle hükmeden devlet reisleri. 2. Henüz gençliğinde ibadete başlayanlar. 3. Namaz kılıp camiden çıkınca, bir sonraki namaza kadar kalbi camiye bağlı olanlar. 4. Allah için birbirini sevenler, Allah için toplananlar, Allah için ayrılanlar. 5. Tenhada Allahü Teala'yı zikredip gözünden yaş akanlar. 6. Zengin ve güzel bir kadın kendisini çağırdığı zaman, ben Allahü Teala'dan korkarım, gelemem diyenler. 7. Sağ eliyle verdiği sadakayı sol eli bilmeyenler. Bir din kardeşini Allah rızası için ziyaret edene bir melek arkasından Allahü Teala'nın cenneti sana rahat ve mübarek olsun der. Bir kimse bir din kardeşini ziyarete gidiyordu. Allahü Teala onun yanına bir melek gönderdi. Melek, nereye gidiyorsun? Dedi. Ziyarete giden, filan din kardeşimi görmeye gidiyorum diye cevap verdi. Melek, onunla bir işin mi var? Dedi. O, hayır dedi. Akraban mıdır? Dedi.
Yine hayır dedi. Melek, o halde niye gidiyorsun dedi. O, Allah rızası için gidiyorum ve onu Allah rızası için seviyorum dedi. O zaman melek, Allahü Teala beni seni sevdiğini müjdelemem için sana gönderdi. O kimseyi sevdiğin için Allahü Teala sana cenneti vaat etti dedi. İmanda en kuvvetli dayanak Allahü Teala için sevmek ve yine onun için düşman olmaktır. Allahü Teala peygamberlerinden birine vahiy gönderip buyurdu ki: "Zahitliği seçmekle kendi rahatını düşündün. Zira bununla dünya ve dünya sıkıntılarından kurtuldun. Bana ibadetle meşgul olman da kendi izzetini elde ettin. Fakat dikkat et, sevdiklerimi benim için sevdin mi? Düşmanlarıma benim için düşmanlık ettin mi?" Allahü Teala İsa aleyhisselama şöyle vahiy gönderdi: "Eğer göktekilerin ve yerdekilerin ibadetlerini yapsan, sevdiğini benim için sevmedikçe, düşmanını benim için düşman tutmadıkça hiçbirinin faydası yoktur." İsa aleyhisselam, "Allah'a isyan edenlere düşman olmakla kendinizi Allahü Teala'ya sevdiriniz. Asilerden uzak durmakla Allahü Teala'ya yaklaşınız. Onlara sert davranmakla Allahü Teala'nın rızasını kazanınız." buyurdu. "Ya Ruhullah, kiminle oturalım?" dediklerinde, "Gördüğünüz zaman size Allahü Teala'yı hatırlatan, sözleri ilminizi arttıran, amelleri ve işleri size ahiret

Ahiret için çok çalışma şevk ve zevkini veren kimselerle oturunuz, buyurdu. Allahü Teala Davud aleyhisselama şöyle vahiy gönderdi. Ya Davud, niçin insanlardan kaçıyor, yalnız oturuyorsun? Davud aleyhisselam, Ya Rabbi, senin sevgin insanları hatırlamayı kalbimden sildi. Hepsinden kaçar oldum, dedi. Allahü Teala, Ey Davud! Uyanık ol! Kendine dostlar ve kardeşler ara. Din uğrunda sana yardımcı olmayanlardan da uzak ol. Çünkü kalbini karartır ve şükürden uzak tutarlar, buyurdu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allahü Teala'nın bir meleği vardır. Yarısı kardan, yarısı da ateştendir. Bu melek, Ya Rabbi! Kar ile ateş arasında dostluk koyup bir arada bulundurduğun gibi sana layık kullarının kalplerine de dostluk ve yakınlık ihsan eyle der, buyurdu. Yine bir hadis-i şeriflerinde Allahü Teala için birbirini sevenlere cennette kırmızı yakuttan bir sütun dikilir. Üstünde 70.000 köşk bulunur. Oradan cennette olanlara bakar. Yüzünün nuru cennette olanlara güneşin ziyası gibi parlak görünür. Cennettekiler gelin seyredelim derler. Onlara bakarlar. Elbiseleri yeşil sündüsten ve alınlarında Allah için birbirini sevenler yazısını görürler, buyurdular. İbn-i Semmak ölüm halindeyken Ya Rabbi, günah işlediğim zaman da sana itaat edenleri sevdiğimi biliyorsun. Bu günahımı o sevgime bağışla, dedi. İmam-ı Mücahid rahmetullahi aleyh, Allah için birbirini sevenler, birbirlerinin yüzüne gülünce, ikisinin de günahları ağaçtan yaprak dökülür gibi dökülür, buyurdu. Allah için olan sevgi. Mektep, yolculuk ve aynı mahallede bulunmak sebebiyle olan dostluk, görüşme ve alışkanlık Allah için sevme değildir. Yüzü güzel, sözü tesirli veya kalbine hoş geldiği için bir kimseyi sevmek de Allah için değildir. Makam, mal veya dünya maksatlarından bir maksat için bir kimseyi sevmek de Allah için değildir. Bunlar Allah-u Teala'ya ve ahirete inanmayanlardan meydana gelir. Allah için olan dostluk ve sevgi, imansız ele geçmez. Bu da iki derecedir. 1. Bir kimseyi onun yapabileceği bir şeyden dolayı sever. Ama bu şey de dini bakımdan olur ve Allah-u Teala için yapılır. Üstadını ilim öğrettiği için sevmek gibi. Bu, Allah için olan sevgidir. Ama bunda da maksat, makam ve mal değil, ahiret olmalıdır. Maksat dünya olursa, bu sevgi Allah için olmaz. Üstad, talebesini ilim okuttuğu için severse ve ona ilim öğretmekle Allahü Teala'nın razı olduğunu bilirse, sevgisi Allah için olur. Makam ve kıyafeti için severse, Allah için sevmiş olmaz. Bir kimse sadaka verir ve fakirlere sadaka vereni severse, yahut fakirleri misafir edeni, yedireni, içireni, çeşit çeşit yemekler hazırlayanı severse, Allah için sevmiş olur. Hatta kendisine yiyecek ve giyecek verip, fazla ibadet etmek için yardımda bulunanı sevmesi, Allah için olur. Çünkü maksadı, İbadet için daha çok zaman bulmaktır. Alimlerden ve abidlerden birçoğu bu maksatla zenginlerle sevişirdi. Her ikisi de Allahü Teala'nın sevgili kullarından olurlardı. Hatta kendisini günahtan koruduğu için hanımını sevmek bile Allah için olur. Yahut hanımını kendisine dua edecek bir çocuk dünyaya getirmek için severse yine Allah için sevmiş olur. Hanımına verdiği her nafaka sadaka olur.
Hatta

Onu yalnız Allahü Teala'ya itaat ettiği için, Allahü Teala'yı sevdiği için sever. Hatta Allahü Teala'nın kulu olduğu için sever. Bu da Allah sevgisidir ve daha kıymetlidir. Çünkü Allahü Teala'yı çok sevdiği için böyle sevgiye kavuşmuştur. Nihayet aşk derecesine çıkınca aşıklar gibi sevgilisinin köyünü, mahallesini sever, evinin duvarlarını sever. Hatta sevgilisinin köyünün köpeklerini diğer köpeklerden daha çok sever. Böyle olunca sevgilisinin sevdiklerini, sevgilisini sevenleri, sevgilisinin sözünü dinleyenleri, kapıcı ve köleleri, akrabasını, yakınlarını da zaruri olarak sever. Çünkü onunla alakası olan herkese sevgisi de sirayet eder. Aşk ne kadar fazla olursa, sevgiliye ve onunla alakalı olanlara sirayeti de o kadar çok olur. Demek ki bir kimsede Allah sevgisi galip olursa, hatta aşk derecesine çıkarsa, onun kullarını sever. Bilhassa Allahü Teala'nın sevdiklerini çok sever. Bütün yaratılmışları sever. Çünkü var olan her şey mahbubunun, sevdiğinin kudret ve sanatının eserleridir. Aşık, maşukun kudret ve sanatını da sever. Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem taze bir meyve getirdiklerinde hürmet edip gözüne sürdü ve "Allah'a dönmek zamanı yakındır." buyurdu. Arkadaşlık ve şartları. Herkesle arkadaşlık yapılmaz ve herkes de sevilmez. Arkadaş olacağın kimsede üç haslet bulunmalıdır. 1. Akıllı olmalıdır. Akılsız bir kimseyle arkadaş olmada hiçbir fayda yoktur. Sonunda kırgınlığa, dargınlığa ve yalnızlığa sebep olur. Çünkü akılsız bir kimse sana iyilik yapmak istediği zaman senin zararına bir şey yapar da kendisi de bilmez. Bunun için şöyle demişlerdir. Akılsızdan uzak olmak Allahü Teala'ya yakın olmaktır. Aklı olmayan bir kimsenin yüzüne bakmak hatadır. Akılsız kimselere ahmak da denir. Ahmak, işlerin hakikatini bilmeyen, anlattığın zaman da anlamayan kimsedir. 2. İyi ahlaklı olmalıdır. Çünkü kötü ahlak sahibi olandan her zaman zarar gelir. Fena huyu kımıldanınca senin hakkını çekinmeden pervasızca çiğneyebilir. 3. Salihlerden olmalıdır. Çünkü günah işlemeye devam eden Allahü Teala'dan korkmaz. Allahü Teala'dan korkmayana da emniyet edilmez. Nitekim Allahü Teala Kehf suresi 28. ayetinde "Bizi anmak hususunda kalbine gaflet verdiğimiz kimseye itaat etme ki o keyfinin ardına düşmüş ve işi de haddini aşmak olmuştur." buyurdu. Bid'at sahibindense uzak durmalıdır. Çünkü onun bid'ati kendine geçebilir ve kötülüğü ona gelebilir. Bugün meydana çıkan bid'atlerden daha büyük bid'at yoktur. Bazı kimseler Allah'ın kullarına hakimlik yapmamak, kimseyi günah ve fısktan alıkoymamak lazımdır. Bizim Allah'ın kullarına düşmanlığımız yoktur. Onlara karışmaya lüzum da yoktur, diyorlar. İşte bu sözler dinsizlik ve zındıklık olup bid'atten de kötüdür. Böyle kimselerle katiyen görüşmemelidir. Çünkü onların bu sözü tabiata, yaratılışa yani nefse hoş gelmektedir. Şeytan da bütün gücüyle ona yardımcı olmakta, kalbe bunu güzel göstermeye çalışmakta ve insanı dinden çıkarmaya uğraşmaktadır. Cafer-i Sadık rahmetullahi aleyh buyurdu ki, 5 kimseyle arkadaşlık etmeyin. 1. Yalancı. Ona karşı uyanık ol. Her zaman aldatabilir. 2. Ahmak. Sana iyilik etmek istese de anlamadan kötülük yapar. 3. Cimri. En çok lazım olduğu zaman bırakıp gider. 4. Korkak. İhtiyacın düştüğü zaman kaçar. 5. Fasık. Seni bir lokmaya

daha az bir menfaate satar. Bir lokmadan daha az nedir dediler, tamah eder buyurdu. Cüneyd-i Bağdadi rahmetullahi aleyh, iyi huylu fasık ile konuşmayı, arkadaşlık etmeyi, fena huylu okuyuculardan daha çok severim buyurdu. Evet, bütün bu huyların bir kimsede toplanması gayet az mümkün olur. Fakat niçin arkadaşlık ettiğini bilmelidir. Maksadı iyi geçinmekse iyi ahlaklı birini aramalı, maksadı dünya ise cömert ve ikram edeni aramalı, maksadı din ise ilim ve takva sahibini aramalıdır. Her birinin de şartları başka başkadır. İnsanlar üç kısımdır. Bazıları gıda gibi olup daima lazımdırlar. Bazıları ilaç gibi olup bazen lazım olurlar. Bazıları da hastalık gibi olup hiç aranmazlar. Velhasıl arkadaşlık yapacağın kimseden ya sen dini bakımdan istifade etmelisin yahut da o senden istifade etmelidir. Arkadaşlık ve dostluğun hakları. Bir kimseyle arkadaşlık veya kardeşlik akdedince nikah akdi gibi bazı haklar ortaya çıkar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, iki kardeş birbirini yıkayan iki el gibidir buyurdu. Burada 10 hak vardır. 1. Mal para hususundadır. Burada en yüksek derece arkadaşının hakkını kendi hakkına takdim etmektir. İşte buna îsâr denir. Allahü Teala Haşr suresi 9. ayetinde Ensar hakkında muhacirlerden önce Medine'yi yurt ve iman evi edinenler kendilerine hicret edip gelenlere sevgi beslerler. Onlara verilen şeylerden dolayı nefislerinde bir kaygı duymazlar. Kendilerinde ihtiyaç bile olsa onları nefisleri üzerine tercih ederler. Kim de nefsinin hırsından korunursa işte bunlar azaptan kurtulanlardır buyurdu. Orta derece onu kendisi gibi tutmak ve malında ortak saymaktır. En aşağı derece de onu kendi hizmetçisi ve kölesi gibi bilmek, kendi ihtiyacından artanla istemesine lüzum bırakmadan onun ihtiyacını karşılamaktır. İstemek durumuna bırakılırsa dostluk dairesinden çıkmış olur. Çünkü onu düşünme ve ona yardım etme kalbinden silinmiştir. Böyle arkadaşlık gösteriş olup kıymetsizdir. Utbetül Gulam'ın bir arkadaşı vardı. Ona, bana 4000 dirhem gümüş lazımdır dedi. Cevabında, gel 2000 gümüş vereyim dedi. Bu söz üzerine Utbetül Gulam onunla arkadaşlık yapmaktan vazgeçti ve Allah için sevdiğini söyleyip, dünya işi için îsâr yapmamaktan utanmıyor musun? Dedi. Halifenin yanında sofilerden bazısı gammazlık yapıp fena sözler söylediler. Halife hepsini öldürmek için kılıç getirtti. Ebu'l-Hasan Nuri onların arasındaydı. En önce kendisini öldürmesi için ileri atıldı. Halife, niçin böyle yaptın? Dedi. Ebu'l-Hasan Nuri, onlar benim din kardeşlerimdir. Canımı onlara feda etmek istedim, dedi. O zaman halife, böyle olan insanlar öldürülmez, dedi ve hepsini serbest bıraktı. Fethi Musuli bir dostunun evine gitti. Dostu evde yoktu. Cariyesi, bir kap getir, istediğin kadar bu yiyeceklerden al, dedi. Ev sahibi akşam eve dönünce, cariyesinin yaptığı ikramı öğrendi. O kadar çok sevindi ki cariyeyi hemen azat eyledi. Ebu Hureyre'nin yanına birisi geldi ve seninle dost ve kardeş olmak istiyorum dedi. Ebu Hureyre ona kardeşliğin hakkını biliyor musun diye sordu. O kimse hayır bilmiyorum dedi. Ebu Hureyre kendine ait olan altın ve gümüşünün bana ait olduğunu sevmendir dedi. O kimse de ben henüz o makama çıkmadım dedi. Ebu Hureyre öyleyse vazgeç.
bu senin işin.

değildir, buyurdu. İbni Ömer radıyallahu anhüma buyurdu ki, sahabeden birine kelle kebabı gönderdiler. Filan kardeşimin buna ihtiyacı benden çoktur deyip ona gönderdi. O da bir başka din kardeşine gönderdi. Böylece birçok el değiştirdi. Nihayet kelle kebabı tekrar birinciye geldi. Mesruk ile Heyseme arasında kardeşlik vardı. İkisi de borçluydu. Biri diğeri bilmeden onun borcunu veriyor, diğeri de öbüründen habersiz onun borcunu ödüyordu. Hazreti Ali radıyallahu anh, bir din kardeşim için 20 dirhem vermeyi fakirlere 100 dirhem vermekten daha çok severim, buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bağa gitti ve iki misvak aldı. Biri eğri, biri doğruydu. Yanında sahabeden biri vardı. Doğrusunu ona verdi, eğrisini kendi aldı. Sahabe, "Ya Resulallah, buna siz daha layıksınız," deyince buyurdular ki, "Bir kimseyle bir müddet arkadaşlık edene muhakkak arkadaşının hakkını gözetip gözetmediği sorulur. Bununla arkadaşlıkta fedakarlığa ve isara işaret eylediler." Yine bir hadis-i şeriflerinde, birbiriyle arkadaşlık eden iki kişinin Allah indinde en sevgilisi, diğerini kendinden çok sevendir, buyurdular. 2. Bütün işlerinde istetmeden ve söyletmeden yardımcı olmaktır. Bütün işlerini sevinç dolu bir gönülle ve alnı açık olarak yapmalıdır. Din büyükleri hep böyle yapmışlardır. Her gün dostlarının kapısına gider, evde olanlara yapılacak ve görülecek bir iş var mı? Odun, tuz, ekmek ve yağ ihtiyacınız var mı derlerdi. Onların işini kendi işleri kabul ederlerdi. İşlerini yapınca da kusura bakmayın, elimden bu kadar geliyor derlerdi. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh, din kardeşlerimiz bize ehlimizden ve evladımızdan daha azizdirler. Çünkü onlar bize ahireti, çoluk çocuksa dünyayı hatırlatır, buyurdu. Ata rahmetullahi aleyh, 3 günde bir din kardeşlerinizi yoklayın. Hasta iseler ziyaretlerine gidin. Bir işle uğraşıyorlarsa yardım edin. Sohbeti unutmuşlarsa hatırlatın, buyurdu. Cafer bin Muhammed radıyallahu anh, ben bir daha bana ihtiyaçlarını arz etmezler korkusuyla düşmanlarımın bile ihtiyaçlarını gidermeye koşarım. Ben ona değil, o bana muhtaç olsun diye çok çalışırım. Dostlar hakkında ne söyleyebilirim, ne yapabilirim, buyurdu. Din büyüklerinden öylesi vardı ki, din kardeşi öldükten sonra 40 sene evinin ve çoluk çocuğunun ihtiyacını arkadaşlık hakkı olarak görürdü. 3. Dil ile olan haktır. Din kardeşleri hakkında iyi söylemeli, ayıp ve kusurlarını örtmeli, din kardeşlerini gıybet eden olursa cevap vermeyip o kimseyi duvarın arkasında oturmuş, hakkında konuşulanı dinliyor farz etmelidir. Kendisinin olmadığı yerde onun nasıl olmasını isterse, onun bulunmadığı yerde de kendisi öyle olmalıdır. Gevşek davranmamalıdır. Bir şey söyleyince dinlemeli, ona muhalefet ve onunla münazara ve münakaşa etmemelidir. Araları açılmış olsa bile hiçbir sırrını ifşa etmemelidir. Çünkü bu, yaratılışın aşağılığını gösterir. Hanımı, çocuğu ve malı hakkında gıybet etmemelidir. Ona hakaret edenle konuşmamalıdır. Çünkü üzüntüsü devam eder. Hakkında iyi söylerlerse ondan saklamamalıdır. Saklarsa haset etmiş olur. Bir kusur yaparsa şikayetçi olmamalı, mazur görmelidir. Allahü Teala'ya taatindeki, ibadetindeki kusurlarını düşünmeli ve kendine karşı kusur işleyene şaşmamalı, hayret etmemelidir. Bilmelidir ki kusursuz bir kimse ararsa hiçbir zaman bulamaz ve arkadaşsız kalır. Hadis-i şerifte mümin hep mazeret, münafık da hep ayıp arar.